da sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Mümtehinde 112'de de Allah Teala mümin kadınların Allah'a inanan Allah henüz Allah'a ulaşmamış olan Allah'a ulaşmayı dilemiş olan kadınların tövbelerini kabul ediyor, şartları vermiş. O oradaki şartlarla Hazreti İsa'ya verilen o emir birbirinin tam bir benzerliği içerisinde. Sevgili kardeşlerim, mürşide ulaşmak farz. Bütün sahabe Fetih Suresinin 10. ayet kerimesi gereğince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Burası 14. basamak. Ne olur? Mürşidine ulaştıktan sonra kişi tabiyetinde ile beraber Allah-u Teala'dan birçok ihsan, nimet alır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Ruh Allah'a doğru yola çıkmak üzere o devrin imamının dergahına ulaşır. Ve diğerleriyle beraber zikirlerini giderek arttırmak suretiyle ruhunu, onun ruhu birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara birer birer ulaşır. Yedinci katın yedinci alemi olan zikircilerinden sonra ruh Allah'a doğru yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Vuslattır bu olay. Fenafillah olur kişi. Allah'ın zatında yok olmak. Burası tasavvufun üçüncü kademesidir. Ve sahabeye baktığımız zaman bütün sahabenin ruhlarını da Allah-u Teala'ya ulaştırıp hidayete erdiklerini görüyoruz. Hidayet tarif ediliyor Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. Muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel hüdâ. Bakara 120. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. İşte bütün sahabe hidayete ermişler. Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün aksen olanına tabi olurlar. Onlara müjdeler vardır. Onlar sözü dinlerler. Sözün aksen olanına tabidirler. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Burası 21. basamak. Sonra ne olur? Kişi zikrini arttırır. Günün yarısından daha öteye geçer. Zahit olur. Sonra da 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek üzerimize farz kılınmış mı? Evet, kılınmış. Allah Teala buyuruyor ki: Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım. Yasin 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidu şeytane. İnnehu lekum adubun mübin. Ve eni buduni hal. Hazâ sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ben sizlerden şeytana kul olmaktan, ey Ademoğulları, ben sizlerden şeytana kul olmaktan kurtulmanızı ve bana kul olmanızı
kul olmanız konusunda ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Bütün fizik vücutlarımızdan Ademoğulları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen sadece fizik vücutlarımızın ne ruhumuz ne de nefsimiz bu istikamette bir hüviyet taşımaz. Ama fizik vücutlarımız kesin olarak Adem Aleyhisselam'ın sülbündendir. Öyleyse bütün fizik vücutlara Allah Teala Allah'a teslim olmaları için kesin emir vermiş. Peki bütün sahabe dediklerimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olup da görevlerini yapanlar, onlar sahabe. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi veçlerini? Elbette. Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Ey sahabe, ay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmileri ve kitap sahiplerine, onlar da ruhlarını Allah'a teslim etmişler mi? Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Fizik vücutları geçiyor burada. Veçlerini Allah'a teslim etmişler mi? Eğer teslim etmişlerse, onlardan teslim edenler varsa, onlar daha evvel mutlaka hidayete ermiş olanlardır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tasavvufun ikinci teslimi, fizik vücudun teslimi Kur'an'da farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bütün sahabe bu farz olan ikinci teslimi de gerçekleştirmişler. Hadi gelin daha öteye geçelim. Daha ötede ne var? Daha ötede ullerbap olmak var. Yani daimin zikri sahibi olmak var. Yani nefsin kalbindeki bütün afetlerin silinmesi, bütün afetlerin yok edilmesi yerine Allah'ın nurlarının %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuru olmak üzere %100 kalbi doldurması söz konusu. Kimdir Ullelbap? Allah Teala tarif veriyor. Ali İmran 190-191. Li ulülelbab yeskürullâhe kıyamen yeskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulülelbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de daima Allah'ı zikretmek vardır diyor. Sadece üç halde bulunabilir bir insan: ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Üç halin üçünde de zikretmek daimi zikri tam olarak anlatıyor. Ulu'l-elbap onlar ki gece uyurken de içlerindeki ses Allah Allah Allah Allah demeye devam ediyor kalplerinin her atışında. Peki bütün sahabe ulu'l-elbap olmuşlar mı? Elbette olmuşlar. Allah Teala Zümer suresinin gene 18. ayet kerimesinde onlar sözü dinlerler, sözün asil olanına tabi olurlar, onları hidayet erdiler dedikten sonra şunu da söylüyor: onlar ulul elbap da oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul elbap olmuşlar. Lüplerin, sır hazinelerinin sahipleri olmuşlar. Kalp gözleri, kalp kulakları açılmış. Ulul elbap olmuşlar. Yani kalpleri %100 aydınlanmış. Hangi sebeple? Evvela birinci özellikleri daimi zikre ulaşmışlar. Kalpleri %100 nurlarla dolmuş. İkinci özellik. Üçüncü özellik. Kalp gözünü açmış Allah Teala onların. Kalp kulağını açmış. Dördüncü özellik. Bu dört tane özelliğin neticesi olarak da onlar
ehli hikmet olmuşlar, ehli hayır olmuşlar ve ehli tezekkür olmuşlar. Allah ile her an müzakere etmek, konuları konuşmak imkanının sahipleri. Daimi zikirde oldukları için, zikirde kişiye hayır kazandıran bir olay olduğu için ehli hayır, yani daimi hayır kazanan birileri olmuşlar. Buradaki hayır kazanmak da her saniye bir derecelik bir sevap yazar. Eğer kiramen kelim temim melekleri bunu 700'e çarpınca her saniye 700 derece mükafat almaları söz konusu bütün sahabenin. İşte bakıyoruz ki Nisa'yı işte Allah Teala bütün sahabenin ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrettiğini, Allah'ı zikretme emrini veriyor Allah Teala. Ve bakıyoruz ki bütün sahabe ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerden olmuş. Çünkü Allah Teala bütün sahabenin ulul albab olduğunu söylüyor. Bundan sonraki muhtevaya baktığımız zaman gördük ki ulul albab olmak üzerimize farz. Allah Teala diyor ki Feskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bunu Allah Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de üzerimize farz kılmış. Ve gördük ki bütün sahabe ulul albab olmuşlar. Nisa 103'teki emri, farz emri hepsi gerçekleştirmişler. Öyleyse muhlis olmak 27. basamağa ulaşmak da üzerimize farz mı? Bütün insanlara farz kılınmış mı? Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi öyle söylüyor. Ve ma umiru illa liyabudullahe lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Hanifler olarak Allah'a kul olma istikametinde muhlis kalplerini muhlis kılmakla hanifler olarak emrolundular diyor Allah Teala. Kalplerini ihlasa ulaştırmakla. Ve bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar sevgili kardeşlerim. Gene Kur'an'dan sonuca bakıyoruz. Allah Teala bütün sahabe için bu hedefin gerçekleştirildiğini söylüyor. Öyleyse neden bahsediyoruz? Şundan bahsediyoruz. Bütün sahabe bunu başarmışlar. Allah ile olan dizaynımıza baktığımız zaman Allah Teala'nın en güzeli vücuda getirdiğini görüyoruz. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. O ümmileri ve kitap sahiplerine deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe bu makama ulaşmışlar, muhlis olmuşlar, 27. basamağı tamamlamışlar, 27. basamağa ulaşmışlar. Peki 28. basamağa da ulaşmışlar mı, iradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Evet, sevgili kardeşlerim, bunu da gerçekleştirmişler.
İşte Allah Teala açık bir şekilde buyuruyor ki bütün sahabe için siz ölmeyin, önce Allah'a teslimi külliyle teslim olun, sonra ölün. Ali İmran 102. Ve bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmişler. Bu makamı gerçekten işgal ettikleri açık bir şekilde ifade ediliyor. Allah Teala diyor ki tövbe yüzde o sabıkun el-evvelin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacire insana tabi olanlardandı. İster ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olunmuş. Hepsi bu makamın sahibi olmuşlar. Öyleyse İslam'ın 7 safhası hepsi bütün sahabe tarafından yaşanmış. 7 safhanın 7'si de üzerimize farz. Tasavvuf neyi ifade eder? Tasavvuf, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeren bir bütündür. Kimi görüyorsanız, üst seviye evliya olarak kimleri tanıyorsanız, Hacı Bektaş Veli mi, Hacı Bayram Veli mi, Yunus mu, Mevlana mı, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri mi, Eşref-i Ümmü Hazretleri mi, kimi aklınıza getiriyorsanız hepsi ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki şunu görüyoruz. Kur'an ve tasavvuf aynı muhtevayı taşır. Kur'an 7 safa 4 teslimi farz kılar ve bütün sahabenin ulaştığını söyler. Tasavvuf da bunların hepsidir. Öyleyse Kur'an eşittir tasavvuftur. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlandı. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, tekniğin bugünkü ulaştığı mertebede bütün dünyaya seslenmek artık mümkün. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böyle bir devirde Allah-u Teala bize bu önemli vazifeyi nasip kıldı. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Hepiniz bizim için ayrı bir kıymetsiniz sevgili kardeşlerim. Allah yolundaki Allah'ın dostları. Bütün insanlar için Allah Teala her zaman güzellikleri nasip eder. Koskoca bir İslam aleminin İslam'ın 5 şartına indirgendiği bir devrede Allah Teala bize vazife verdi. Artık onlara göre namaz kılmak vardı, oruç tutmak vardı. Zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Hani teslimler? Hani Allah'a ulaşmayı dilemek? Ruhu, fizik bedeni, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek? Bunlar devre dışı kalmışlardı sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki Allah Teala bize bu görevi nasip etti de biz böyle bir görevi üstlendik. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey bütün insanların mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey herkesin mutlu olması. Dinsiz bir mutluluk mümkün olmaz. Eğer bir insanın hayatında Allah yoksa o kişinin mutluluğun yaşaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Hani insanlar derler, hep param olsun, ben çok mutlu olurum. Ne kadar isterdik herkesin o istediği paraya kavuşmasını ve o kavuşmalarına rağmen mutluluğun kendilerine ulaşmadığını görmelerini ne kadar isterdik sevgili kardeşlerim. Sırf öğrensinler diye Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve dinimizin İslam dini, yani teslim dini, Allah'a teslim dini, İslam teslim olan demek. Teslim dini olduğunu bilsinler, öğrensinler diye. İşte şimdi baş başayız sevgili kardeşlerimiz. Dinimiz İslam dini. Yani teslim dini. Ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. 1. Fizik bedenimizi Allah'a teslim edeceğiz. 2. Nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz. 3. İrademizi Allah'a teslim edeceğiz. 4. Ruh ve nefs ve irade Allah'a teslim edilmeleri lazım gelen bir muhteva taşıyor. Hepinizi görebilmek, hepinize seslenebilmek Allah Teala'nın çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerimiz. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şeyin onların hepsinin mutluluğu olduğunu biliyoruz. Ve öğrenmesini istiyoruz insanların ki Allah'sız bir mutluluk
mümkün değildir. İnsanlar para kazanabilirler, çok para kazanabilirler ama Allah devrede olmadığı sürece mutlu olamazlar. Para belki mutluluğun sebeplerinden en önemli birisidir ama Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Onun için Allah Teala'ya çok şükrediyoruz, hamd ediyoruz ki bize dinimizi öğretti. Sevgili kardeşlerim, İslam dini İslam'ın 5 şartına indirgenmişti. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İşte diyorlardı, din mi? Din bundan ibarettir. İslam'ın 5 şartından ibarettir. İslam'ın 5 şartı vardır. Bunlar yapıldığı zaman görev tamamlanmıştır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz de onlara soruyoruz. Senin dininin adı ne? İslam dini. İslam ne demek? Teslim olan demek. Güzel. Şimdi sana sualimiz var. İslam'ın 5 şartını gerekli ve yeterli bularak onu tatbik mevkine koyan sen, bugüne kadar Allah'a neyini teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Neyini teslim ettin Allah'a? Sevgili kardeşlerim, tabii buna cevap veremiyor karşı taraf. Hepiniz için Allah'ın istediği şey açık ve kesin sevgili kardeşlerim. O sizlerin ve bütün insanların mutlu olmasını istiyor ve kanunlarını ona göre koymuş. İşte standartlara baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor olay. Sonra mürşide tabiyet. Tabiyetten sonra da ruhun Allah'a ulaşması, sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra muciz olmak, en sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safha ruhun ve için yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte İslam budur sevgili kardeşlerim. Peki İslam ne yapılmıştı? İslam makaslanmıştı. Yani ne demek istiyoruz? Koskoca bir İslam alemi, İslam'ın 5 şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam budur diyorlardı. Her ne kadar tasavvuf mensupları, hayır İslam o kadar değil. Allah'a ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi teslim etmekle İslam tamamlanır. Deseler de topluluğun, dini yönetenlerin çok büyük bir kısmı İslam namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, zekat vermekten, hacca gitmekten ve kelime-i şehadetten getirmekten ibarettir diyorlardı. Bunların hepsi var mı? Evet, hepsi var. Ama bütünü teşkil etmiyor. İslam teslim olan demek. İşte onlara sorduğumuz zaman, tamam sen diyorsun ki İslam namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibarettir. Biz de diyoruz ki hayır. Bunlar İslam'ın 5 şartıdır. 7 şartı değil. Bu 5 şartın ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. 1, 6 oldu 5'e 1 ilave edince ve ruhu, fizik bedeni, nefsi ve iradeyi
Allah'a teslim etmek var. Bunların hepsi teslim olduğuna göre bir muhtevada sayılabilir. Ve bununla beraber 6'ya 1 eklediğimiz zaman 7 çıkıyor karşımıza. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedef göstermiş. Bu hedef mutlu olmaktır. En kolay mutluluk yolu başka insanları mutlu ederek mutlu olmaktır. Etrafımızdaki insanlardan hangisine ne kadar mutluluk ulaştı?

unutulduğu için bunun nasıl gerçekleştiği konusu hep açıkta kalır. Sevgili kardeşlerim, eğer biz de zamanımızın din adamlarından dinimizi öğrenmiş olsaydık, onlar gibi İslam'ın 5 şartını söyleyecektik size. Ama Allah Teala öyle söylemiyor. Tamam, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farzdır. Ama dinimizin adı İslam dinidir. Yani teslim olanların dinidir. İslam teslim olan demek. O zaman biz sormaz mıyız din adamlarımıza? Siz Allah'a İslam'ın 5 şartını yerine getirerek neyinizi teslim ettiniz? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Ruhunuzu mu Allah'a teslim ettiniz? Fizik bedeninizi mi teslim ettiniz? Nefsinizi mi teslim ettiniz? İradenizi mi teslim ettiniz? Neyinizi Allah'a teslim ettiniz? Sevgili kardeşlerim, biz de ilmi hocalardan almış olsaydık, aynı şeyleri size söyleyecektik. Namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin. Bunlar İslam'ın 5 şartıdır, bunları yaptınız mı? Tamam. Hayır, tamam değil. İnsanların cennet statüsüne baktığımız zaman, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ölürse, birinci kat cennete girer, bir yere ulaşamadan, mürşidine ulaşıp tabi olup da ölürse, ikinci kat cennetin sahibidir, ruhu vücudundan ayrılmıştır. Ruhu Allah'a ulaştıktan sonra ölürse, üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik bedenini teslim ederse, dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini teslim ederse, beşinci kat cennetin sahibidir. Mulis olunca, altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini de Allah'a teslim edince, yedinci kat cennetin sahibidir. İşte yedi tane cennet katı, işte merdiven basamakları. Sevgili kardeşlerim, hepimiz Allah'ın emirlerine itaat etmekle vazifeliyiz. İşte koskoca bir İslam alemi İslam olmayı unutmuş durumda. Bu, sevgili kardeşlerim, aslında bir faciadır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insanların ruhlarını da fizik bedenlerinde, nefslerini de, iradelerinde Allah Teala'ya teslim etmelerini istiyor. Allah Teala dinimizin adına bu sebebe dayalı olarak İslam dini adını vermiş. Yani teslim olanların dini. Biz insanlar Allah'a teslim olmakla mükellefiz. Hamdolsun ki bir tasavvufi devreyi insanlar Osmanlı Devleti içerisinde hep yaşamışlardır. Bütün ordu tasavvuftandı. Bütün esnaf tasavvuftandı. Aklınıza gelen her açıdan insanlar tasavvuftandı. Mürşide tabiiyet bütün insanlar için vazgeçilmez bir ödevdi. Ve insanlar hep mürşitlerine tabi oldu. O zaman 7-8 aylık bir devrede de ruhlarını Allah'a ulaştırmayı başardılar.

0: Allah'ın yardımıyla. Sevgili kardeşlerim, yaşamak Allahsız bir standart içinde mutluluğu asla insanlara ulaştıramaz. İslam teslim olan demektir. Öyleyse İslam'ın 5 şartını yapıyorum diyen insanların standartlarına bakıyoruz. İslam'ın 5 şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı bu kadar. Peki namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bu kişi neyini Allah'a teslim etmiştir? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradesini mi? Neyini Allah'a teslim etmiştir de ben Allah'a teslim oldum diyebilmektedir. 4 tane teslim söz konusu Kur'an-ı Kerim'de. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek, 1. teslim. Fizik bedenimizi teslim etmek, 2. teslim. Nefsimizi teslim etmek, 3. teslim. İrademizi de Allah'a teslim etmek, 4. teslim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizler İslam aleminin standartlarını yaşamaktayız. Allah Teala'nın huzurunda hepinize seslendiğimiz şu anda İslam alemine sesleniyoruz. Görevinizi yapmıyorsunuz. Evet, namaz kılmak da farzdır. Oruç tutmak da farzdır. Zekat vermek de farzdır. Hacca gitmek de farzdır. Kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Siz bu 5 tane şartın gerçekleştirmesi halinde bir yeterlilik görüyorsunuz. Hayır sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Dinimizin adı İslam dinidir. Yani teslim olanların dinidir. İslam teslim olan demek. Bir koskoca camia Allah Teala'nın temel kaidelerinden habersiz gibi bir dünya hayatı yaşıyor. Onlara Kur'an ayetleriyle bunları ispat ettiğimiz zaman evet diyorlar ama öğrenenler sadece onlar oluyor. Ötekiler biz öğrendiğimizden şaşmayız diyorlar. İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Gerçekten bunların hepsi farzdır. Ama bunları yapan bir kişi nasıl İslam olacak? Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan Allah'a teslim olmuş mudur? Teslim olması için mutlaka Allah'tan mürşidini sorması gerekir. Teslim olması için mutlaka Allah'ın kendisine verdiği o mürşide veya onun bir vekili varsa, onun kendi bulunduğu yerde onun vekiline ulaşarak ona tabi olmak suretiyle ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Herkes için Allah Teala'nın tayin ettiği bir mürşit mutlaka vardır. Onun standartlarına uygun bir mürşidi biz insanlar bilemeyiz. Hacet namazını kılıp Allah'tan sormakla mükellefiz. Sorduğumuz zaman Allah Teala'nın cevap vermemesi mümkün değil. Bu abdesti alacağız, hacet namazını kılacağız ve Allah'tan soracağız. Benim mürşidim kimdir? Allah Teala'nın 1. seferinde olması bile en geç 3. sefere kadar ya 2. ya 3. bize mutlaka mürşidimizi gösterdiğini göreceğiz. Sevgili kardeşlerim, önemli mi? Evet, önemli. Eğer ben İslam'ım diyorsanız, o zaman İslam olmak mecburiyetindesiniz. İslam'ın teslim olan kişi manasına geldiğini kesin olarak yerlerine oturtursanız ve siz İslam'ın 5 şartıyla tatbikat yapıyorsanız, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek, biz size o zaman sorarız. Sen namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek neyini Allah'a teslim ettin? Neyini Allah'a teslim ettin ki ben İslam'ım diyebiliyorsun? İslam teslim olan demek. Ve atalarımıza baktığımız zaman başta padişahlar olmak üzere bütün ordunun, bütün esnafın, bütün askerlerin, bütün grupların hepsinin Allah'a teslim olduklarını görüyoruz. Osmanlı böyle bir Osmanlıydı. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar bize ne öğretirlerse onu öğretiriz. Peki herkes mi? Hayır, herkes değil. Mesela biz o değilden bir tanesiyiz. Biz Allah'tan sorarız. Allah Teala bize neyi öğretirse biz Kur'an ayetleriyle onu herkese açıklamakla vazifeliyiz. Onun için İslam'ın 5 şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmeyi bir bütün zanneden bütün din adamlarına sesleniyoruz. Hepiniz yanılıyorsunuz. İslam, İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. Evet, namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da, zekat vermek de, kelime-i şehadet getirmek de, İslam'ın 5 şartını yerine getirmek elbette farzdır ama yeterli bir farz değildir. Çünkü İslam teslim olan demektir. Ve bu kişi hiçbir şeyini Allah'a teslim etmemiştir. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bir insan düşünün. Bu kişi hiçbir şeyini Allah'a teslim etmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorması lazım. Ve o mürşide gidip tabi olması lazım. Bu gerçekleştiği takdirde o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp da veya onun bir vekiline ve yetkili vekiline ulaşıp da ona tabi olunca ancak o zaman ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru bir yolculuk onun için nasip olur ki bu yolculuk o ruhu Allah'a ulaştırır. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan onun ruhu vücudundan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes İslam olsun. Yani Allah'a ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini herkes teslim etsin. Bu teslimlerin her birisi insanı daha üst kat cennetlere çıkartır. Demek ki 7 tane cennetin standartına baktığımız zaman ne görüyorduk? Allah'a ulaşmayı dileyip ölen bir kişi 1. kat cennete girerken, mürşidine tabi olup ölen kişi 2. kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran 3. kat cennete giriyor. Fizik bedenini Allah'a teslim eden 4. kat cennete giriyor. Nefsini Allah'a teslim eden 5. kat cennete giriyor. Muciz olan Altıncı kat cennete giriyor. İradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete giriyor. İşte yedi kat cennet, işte sahipleri. Hiçbir saha boş bırakılmamıştır. İşte Osmanlı'ya baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, bütün padişahların mutlaka bir mürşide tabi olduklarını görüyoruz. Bu mürşitlere Lala diyorlardı. Bütün Lalalar o irşat seviyesinin sahipleri oldukları için padişahlara, onlara teslim olmak düşüyordu. Unutmayın ki A'dan Z'ye kadar Osmanlı padişahlarının hepsi tasavvuftandı. Hepsinin bir lalası, bir mürşidi mutlak olarak vardı. Bütün ordu tasavvuftandı. Hangi işi yaparsa yapsın, bütün çalışanlar tasavvuftandı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın bir dünya hakimiyeti kurmasının arkasında Allah var. Onlar Allah'ın en çok sevdikleriydiler. Sevgili kardeşlerim, halen insan hüviyeti bu istikamette kendisini düşeni yapmaktadır. Ama bütün insanlar mı? Ne yazık ki hayır. Sevgili kardeşlerim, en kötüsü din adamlarımızın da büyük çoğunluğu tasavvuftan değil. Sevgili kardeşlerim, burada bir büyük hatanın içinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği şey, dinimizin standartlarına uymaktır. Dinimizin adı ne? İslam. Yani teslim olan. Öyleyse neyimizi teslim edeceğiz? Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Yedi kat cennet, bu Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cennete götürebilir insanı. Mürşide tabiyet ikinci kat cenneti ifade eder. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü kat cenneti ifade eder. Fizik bedeni teslim etmek dördüncü kat cenneti ifade eder. Nefsi teslim etmek beşinci kat cenneti ifade eder. Muhlis olmak altıncı kat cenneti, iradeyi de Allah'a teslim etmek yedinci kat cenneti ifade eder. Sevgili kardeşlerim, din adamlarımızın büyük kısmı bu konuyla ilgilenmemektedir. Onlar diyorlar ki İslam'ın beş tane şartı vardır. Biz de diyoruz ki hayır, İslam'ın şartı beş değil, yedidir. Namaz kılmak, onlara göre namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Onlara sorduğumuz zaman senin dininin adı ne? İslam. Peki bana İslam'ın ne demek olduğunu anlatır mısın? İmkanları yok. Değiştirmeleri mümkün değil. İslam teslim olan demektir diyorlar. Peki aziz kardeşim, sen İslam'ın beş şartını yerine getirirken, namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek ve kelime-i şehadet getirerek neyini Allah'a teslim edebilirsin? O zaman cevap veremiyorlar sevgili kardeşlerim. Bu hakikatleri onların da bilmesi, benimsemesi ve kendilerini ona tabi kılarak, yani ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini, iradelerini, hiç değilse en azından ruhlarını Allah'a teslim ederek teslim olma standartlarını yaşamaları farz kılınmışken Kur'an-ı Kerim'de. Sadece ruhun Allah'a teslimi değil, fizik bedenin teslimi de farz. Nefsin teslimi de farz. İradenin teslimi de farz. Yani 7 tane safa, bu safa 4 tane teslim içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek bir teslim değildir. Dilemektir sadece. Mürşide tabiyet bir teslim değildir. Sadece tabi oluş. Sonra ruhun Allah'a teslimi, birinci teslim. Fizik bedenin teslimi, ikinci teslim. Nefsin teslimi, üçüncü teslim. Muhlis olmak teslim değil. İradeyi Allah'a teslim etmek teslim. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi işte 4 tane Allah Teala'nın farz kıldığı teslim. Hepimiz bu teslimleri gerçekleştirmekle mükellefiz. Dinini yaşayanlar onlardır. Onlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Neden? Çünkü o sahip oldukları zikir seviyesiyle nefslerinde afetin çok azalması, bir kısmında daimi zikre ulaştıkları için nefslerinin kalbinde hiç afet kalmaması söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey budur. Hepimizden ne istiyor Allah-u Teala? Mutlu olmamızı. Peki insanlar bunları yapması da mutlu olamazlar mı? Bunları yapmazlarsa mutlu olamazlar. Bu mümkün değildir. Allah Teala kuralları niçin koyar? İnsan adını verdiği, ruhundan üfürdüğü ve en çok sevdiği insan adı verilen bu mahlukun mutlu olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey bütün insanların mutluluğu. O istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de, gerçekten dileyip de mürşidine ulaşamadan ölse, onun gideceği yer cehennem değildir. Birinci kat cennettir. Ama yaşıyor. Yaşıyorsa mutlaka bu kişi, müsait şartlardaysa, mürşidine tabi olacaktır. Çünkü mürşid sevgisi onun içini iyice tesir altına alacaktır Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlara mürşid iştiyaki verir, isteği verir. Onlar bir mürşide tabi olmak için mutlaka hacet namazını kılarlar ve Allah'tan mürşitlerini sorarlar. Allah-u Teala da onlara sordukları suale göre cevap verir. Bu sordukları sual, ya Rabbi benim mürşidim kim? Ben ona ulaşıp tabi olmak istiyorum. İşte herkesin o kişinin sahip olduğu vasıflar itibariyle farklı bir mürşide ihtiyacı söz konusu olabilir. Bu insan tarafından bilinemez. Kişi hacet namazını kılıp da boy abdestini alıp hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorarsa Allah o zaman ona mutlaka birincide olmasa bile En geç üçüncü de mürşidini gösterecektir. Kişinin bundan sonraki hayatı o mürşide ulaşıp mutlaka tabiyeti gerçekleştirmesidir. Ona tabi olmasıdır. Ama mürşit çok uzaklarda fakat mürşit vekilleri var. İşte o vekillerden söz sahibi olan vekillerden herhangi birisi ona ulaşıp da kişi o mürşide tabi olması gereken kişi onun görev verdiği mürşitlerden birisine tabi olursa cereyan o kişiye de geçmiş olacağı için, tövbe veren kişiye de geçmiş olacağı için mürşidine tabi olmuş gibi cereyanı alır. Ve cereyanı alan herkesin Allah-u Teala tarafından ilk hedefi ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmasıdır. Ki hemen harekete geçer bu. Ama bundan sonra bir süre o kişinin yolda kalma süresi vardır. Yedi tane gök katının açılması. Yedinci gök katında yedi tane alemden geçmek. Hepsi bu standardın içindedir. Ve kişinin ruhu bunları gerçekleştirdikten sonra Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. O kişi ruhsuz mu kalmıştır? Evet, ruhsuz kalmıştır ama ruhsuz kalmak bir insana negatif bir şey oluşturmaz. Böyle ruhsuz kalan bir insandan bahsediyorum. Sevgili kardeşlerim, öldüğümüz zaman ruhumuz zaten bizi terk edip ayrılacaktır. Ama Allah-u Teala hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşmasını istiyor ki ermiş evliya olalım. İşte ermiş evliya ne demek? Ermiş evliya demek ruhunu Allah'a ulaştırmış evliya demek. Herkes evliya olabilir mi? Evet. Evliya kelimesi zaten çoğul bir kelimedir ama dinimize evliya diye girmiş, tekil olarak kullanılıyor. Asıl tekil olan kelime velidir. Evliya onun çoğuludur. Yani veliler demek. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman o bütün insanların mutluluğunu ister. Bunu görürüz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için Allah-u Teala'dan bize ulaşması lazım gelen şey bizim idrakimizdir. Biz kendi idrakimizle anlamalıyız ki Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek hepsi farzdır. Ama görüyorsunuz ki yedi tane safayı içeriyor ve Allah'ın da cennetleri yedi adettir. Yedi tane Allah-u Teala'nın cenneti var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala biz insanlardan ne istiyor? Bu açıdan olaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bizlerden istediği şeyin bizim mutluluğumuz olduğunu görürüz. Allah'ın istediği şeyin bizim mutlaka cennete gitmemiz olduğunu görürüz. Allah insandan ne ister? Hep en güzel şeyleri ister. Onları yaşamasını ister. bütün insanların cennete girmesini ister. Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de sırasıyla Musevilere, Hristiyanlara ve İslam'a Allah indirmiştir. Yedi safa ve bu yedi safanın dördü teslimdir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Tevrat'ta da mevcuttur. İncil'de de mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Tevrat, Hazreti Musa'ya, İncil, Hazreti İsa'ya, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ulaştırılmıştır. Yersiz düşmanlıklara sebebiyet vermek Allah'ın katında değerli bir şey değil, yapılmaması lazım gelen bir şeydir. Allah Teala Hazreti Musa'yı bir peygamber olarak görevlendirmişse, Hazreti İsa'yı bir peygamber olarak görevlendirmişse, en sonda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bir peygamber olarak görevlendirmişse, hepsi Allah'ın peygamberidir. Tevrat da mukaddes kitaptır, bir peygambere indirilmiştir. İncil de bir peygambere indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim de bir peygambere indirilmiştir sırasıyla. İnsanları hemen düşman kabul edip de onlara karşı düşmanlık yapmak büyük bir hatadır. Onlarla da karşılaştığınız zaman dostane bir şekilde onların dinlerinden bahsedebilirseniz, Musevilere, Tevrat'tan, Hristiyanlara, İncil'den bahsedebilirseniz, onların size karşı çok güzel davranışlarını görebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, düşmanlık hiç kimseye hayır getirmez. Allah'ın istediği şey dostluktur. Ne diyor Allah Teala? Seviniz. Bir, sevdiriniz. İki, nefret etmeyiniz. Üç, nefret ettirmeyiniz. Dört. Öyleyse Allah Teala'nın bizden istediği şeyleri en güzel standartlarda dikkate aldığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın güzelliklerini görüyoruz. Allah'ın yaşattığı, yarattığı ve yaşattığı mahlukların içinde en çok sevdiği insandır. Düşünün ki onca mahlukun içinde sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. İnsandan başka bu lütfa sahip olan yoktur. Allah Teala insanlara ruhundan üfürür, doğar doğmaz bu olay gerçekleşir. Peki ruhsuz insanlar da var mı? Evet var. Şu anda sizinle konuşan bu kişi o ruhsuzlardan bir tanesidir. Neden? Çünkü ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim etmiştir. ve gerçek anlamda İslam olmuştur. İslam kimdir? İslam teslim olandır. Neyini teslim edendir? Kime teslim edendir? Bir defa teslim Allah'a yapılır. İkincisi, ruhunu Allah'a teslim etmiştir. İlk teslim. Kim hacet namazını kılar, evvela boy abdestini alır, sonra hacet namazını kılar, sonra Allah-u Teala'dan mürşidini görmeyi, mürşidini ona Allah-u Teala'nın açıklamasını dilerse, Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Bu kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olacaktır. Tabiyet gerçekleştiği anda o kişinin ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılır. Allah'a ulaşacak olan ruhlar bir kafile halinde Allah'a doğru her zaman yolculuktadır. İşte başlayıp da bitirene kadar bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırmayı burada değişik zaman parçaları görüyoruz. Allah Teala istiyor ki herkes ruhunu Allah'a ulaştırsın da herkes Allah'ın cennetine girsin. Bir insan bırakınız ruhunu Allah'a ulaştırmayı, Allah'a ulaştırmayı dileyip de ölse birinci kat cennete girer. Ama yaşıyor, mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi ve öldü. İkinci kat cennete girer. Yaşıyor, mürşidine tabi olan bu kişinin ruhu vücudundan ayrıldı, Allah'a ulaştı. Üçüncü kat cennet. Fizik vücudunu teslim etti, öldü. Dördüncü kat cennet. Nefsini Allah'a teslim etti. Altıncı kat cennet. Muhlis oldu. Yedinci kat cennet. Pardon, altıncı kat cennet. İradesini Allah'a teslim etti. Yedinci kat cennet. Bir defa daha sayalım. Allah'a ulaşmayı diledi, öldü. Birinci kat cennet. Mürşidine tabi oldu. İkinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Üçüncü kat cennet. Fizik vücudunu teslim etti. Dördüncü kat cennet. Nefsini teslim etti. Beşinci kat cennet. Muhlis oldu. Altıncı kat cennet. İradesini de Allah'a teslim etti. Yedinci kat cennet. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedef tayini aynıdır. Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Tevrat'ta da bu geçer. Onun da temeli budur. İncil'de de temel budur. Kur'an-ı Kerim'de de temel budur. Öyleyse bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne istiyor? Onların hepsinin cennete girmesini istiyor. İnsanlar başka bir dinden olanlara hep onlar gavur derler. Ama başka bir dinden olanın da başında vaktiyle bir peygamber vardı. Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Sırasıyla söylüyorum. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Sevgili kardeşlerim, bunları söylemekten muradım ne? İnsanları yanlışlıkla karalamayın. Onların da peygamberleri var. Tevrat bir Allah-u Teala'nın o devirdeki nebisine yazdırdığı kitaptır. İncil birincisi, yani ilk kitap Hazreti Musa'ya inmiş. İkincisi İncil Hazreti İsa'ya indirilmiş. Üçüncüsü Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş. Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Öyleyse bütün insanlar için Allah'ın tayin ettiği hedef hep bütün insanların Allah'ın cennetine girmesidir. Allah-u Teala ister ki insan olarak yarattığı, ruhundan üfürdüğü insan mutlaka cennete girsin. Ama insan serbest iradeyle yaratılmıştır. Bu sebeple kararını serbest iradesiyle kendisi verecektir ki görevlerini yerine getirsin veya getirmesin, mükafatını alsın veya alamasın. Ama Allah Teala istiyor ki herkes Allah'ın cennetine ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın emrine ne yazık ki gerekli seviyede bakamamaktadır. Halen din adamlarımız insanlara 7 Safa ve 4 teslimi öğretmemektedirler. Öğretim standartlarına baktığımız zaman namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Sevgili kardeşlerim, bütün din adamları için eğer insanları kurtarmak bir görev olarak nitelenmediyse o kişi görevini yapmamıştır bize göre. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanların cennete girmesini ister. İnsan Allah'ın katındaki en üst seviye mahluktur. İster ki insanların hepsi cennete girsin. Ama bütün insanlar serbest iradeleriyle yaratılmışlardır. Ve bu serbest irade onları ya cennete götürür ya da cehenneme. Sevgili kardeşlerim, onun için çocuklarımıza, etrafımızdaki insanlara dini mutlaka anlatmalıyız. İnsan hayatı ne kadar sürer sevgili kardeşlerim? 80 sene sürsün, 90 sene sürsün, 100 sene sürsün, 120 sene sürsün. Ama bitecektir. Ondan sonra bir cennet veya cehennem hayatı yaşamak söz konusudur. İşte bir insanın cennete girebilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Öyleyse ne gördük? 7 tane safa gördük. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik bedeni Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane muhteva, 7 tane safa. Bunlar teslimler, ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. 7 safada 4 tane teslim yer alıyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah Teala'nın dizaynı onları mutlu etmek istikametinde Allah Teala tarafından vücuda getirilmiştir. O sadece insana da verilen ruhundan üfürdüğü bu mahlukunun cennetine girmesini ister. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman dinimizin bir adı olduğunu görüyoruz. Bu dinin adı İslam dini. İslam nedir? İslam teslim olan manasına geliyor. Öyleyse Allah-u Teala bizleri teslim olanlar olarak vazifelendirmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey, acaba neden teslim olmak? Ruhumuzu Allah'a teslim etmek, fizik bedenimizi Allah'a teslim etmek, nefsimizi Allah'a teslim etmek, irademizi Allah'a teslim etmek, dördü de teslim. Bu teslimlerin her birisi 7 kat cennetin davetisine götürüyor bizi. Yani o sıralamayı yaptığımız zaman ne görüyoruz? Allah'laşmayı dilemiş ölmüş. 1. kat cennet. Mürşide tabi olmuş ölmüş. 2. kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştırmış ölmüş. 3. kat cennet. Fizik bedenini teslim etmiş ölmüş. 4. kat cennet. Nefsini teslim etmiş ölmüş. 5. kat cennet. Munis olmuş ölmüş. 6. kat cennet. İradesini Allah'a teslim etmiş ölmüş. 7. kat cennet. İşte bütün insanlar için Allah'ın sıralaması böyle. Biz insanlar Allah-u Teala'nın söylediklerini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yerine getirmekle vazifeliyiz sevgili kardeşlerimiz. Onlar için yaşamak, onlar için hedeflere gitmek, onlar için Allah Teala'nın dizaynını gerçekleştirmek hepimiz için bir vazifedir ve manevi tekamülümüz için bu temel şarttır. Allah Teala herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini, mürşidine tabi olmasını ve en azından ruhunu Allah'a ulaştırmasını ister. Ama kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an 1. kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp ondan sonra ölürse 2. kat cennetin sahibi oluyor. Mürşidine ulaştıktan sonra ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ruhu Allah'a ulaştıktan sonra ölürse 3. kat cennetin sahibidir. Fizik bedenini teslim edip ölürse 4. kat cennetin sahibidir. Nefsini teslim eder ölürse 5. kat cennetin sahibidir. Munis olur ölürse 6. kat cennetin sahibidir. İradesini Allah'a teslim edip ölürse 7. kat cennetin sahibidir. Bütün insanlar için Allah Teala bunları açık bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'e sevgili kardeşlerimiz. Bütün insanların hepsinin bu hedefe ulaşması bizim için de Allah Teala'dan talep ettiğimiz bir hedefi ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes cennete girsin. Ama insanlar buna layık olmak mecburiyetinde. Onun için bütün insanlar serbest iradeleriyle yaşarlar ve bu iradeleriyle ne yaparlarsa ona uygun derecat kazanırlar,
1: veya kaybederler. Bir insanın başka birine zarar verecek olan bütün faaliyetlerinde delilet kaybı söz konusudur. Allah'ın emirlerini yerine getirmemesi halinde delilet kaybı söz konusudur. Allah'ın emirlerini yerine getirenlerin de derecat kazancı söz konusudur. Ve bu kazanılan ve kaybedilen derecelerin sonucu o insanın hangi kat cennete, hangi kat cehenneme gideceğini açık bir şekilde ispat eder. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala onların mutlu olmasını istiyor. İstiyor ki onlar dünya hayatını yaşarken mutlu olsunlar ve Allah'ın cennetine girsinler. Ama insan serbest iradeli bir mahluk olarak yaratılmıştır ve dilediğini yapmakta serbesttir. Çünkü sonucuna kendisi katlanacaktır. Ya Allah'ın cennetine girmek şerefine erecektir ya da cehennem onu bekliyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala onların hepsinin cennete girmesini ister. Böyle bir dizayn bütün insanlar için Allah'ın bir teminatıdır. Neden? Çünkü söz vermiş. Kim Allah'ın emirlerini yerine getirirse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kim Allah'ın yasaklarına da dikkat ederse onun da gideceği yer Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarına da onları yapmamak suretiyle itaat etmek gene bir kazanç oluşturuyor. İşte Allah ile olan bütün ilişkilerde insanlar bir imkanın sahibi, Allah'ın emirlerini yerine getirerek daha üst kat cennetlere doğru bir çıkışın sahibi olabilirler. Allah'ın yasaklarına dikkat ederek o yasakları yapmamak standartlarına ulaşabildikleri üstün seviyelerde o kişiler gene Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdikleri için, yasak ettiklerinde yapmadıkları için gene üst kat cennetlere gireceklerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın istediği şey açık ve kesindir. O istiyor ki bütün insanlar mutlu olsunlar, huzur içinde yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, bugünkü konferansımız burada inşallah tamamlanıyor. Bu noktadan itibaren suallerinize cevap vermek üzere gene huzurunuzdayız. Allah hepinizden razı olsun.

0: Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bütün kavimlerde. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler.
1: Araf suresinin 133. ayet-i kerimesi. Bundan firavunların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, lik afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her devirde aynı şeyler oluyor. Allah'ın Resulü aralarından çıkıyor ve Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bunun üzerine toplumun çok büyük bir kısmı mutlaka ona karşı çıkıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sahte peygamber demişler. Bütün peygamberlere, bütün resimlere hep aynı şeyler söylenmiş. Ve hep inkar edilmişler. Hep reddedilmişler. Onun üzerine Allah-u Teala mutlaka cezalandırmış. Zamanımızda da aynı şeyler oluyormuş.
0: Ve Resul dedi ki, Ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti.
1: Her devirde Allah'ın Resulleri onlara Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bana tabi olun ki mümin olasınız, velayetten kurtulasınız. Öyleyse Allah Hazreti Musa zamanında da onun bütün kavminin mutlu olmasını istiyordu. Hazreti Musa'ya verdiği görev de o insanları o mutluluğa ulaştırmaktı. Tabi olsalar da hepsi mutluluğa ulaşacaklardı. Ama tabi olmadılar.
2: Doğan Suresinin 12. ayetinde Rabbimiz bu azabı üzerimizden kaldır çünkü biz de müminiz. Nerede onlarda ibret almak? Onlara açıklayan bir Resulümüz geldi, ondan yüz çevirdiler. Gerçekten öyle. Allah'ın Resulü geliyor, Resul'den yüz çeviriyorlar. Ona öğretilmiş diyorlar, şeytandan vahiy alıyor diyorlar. Delidir diyorlar. Onun sözlerinden ibret almıyorlar.
3: Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? Ya benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar seviyorum ki, bir bilseniz.
4: Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. Üçüncü kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin.
5: Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda.
6: Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Efendimiz. Bugün zatenizle bir kez daha MHPL TV üzerinden ve de konferans salonlarından canlı yayınla tüm dünyaya seslenen Hidayet Güneşimiz Efendimizle birlikte olmak mutluluğunu yaşıyor. Böyle bir günde bizleri sizinle beraber kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyor, şükrediyor ve yine sonsuz hasret ve hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyoruz Muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz, konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimiz var. Ben size iki sual arz ederken Muhterem Efendimiz, onlar hazırlıklarını yerine getirebilirler mi Muhterem Efendimiz?
1: Tabii inşallah. Allah razı olsun.
0: Muhterem Efendimiz, Aydın Salavatlı konferans salonundan bir misafirimiz. Bu anlattıklarınızı yerine getirebilmemiz için bir mürşide tabi olup tövbe almamız yeterli mi?

0: En önemlisi Allah Teala'nın emrettiği görevleri yerine getirmektir. Ve insanı daha üst, en üst katlara çıkartabilecek olan şey zikir adı verilen ibadettir. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyuruyor ki ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah. Allah'ın adını Allah diye tekrar etmek ekber, büyüktür, daha büyüktür. Bütün ibadetlerden daha büyüktür. Onun için Allah Teala'nın emrettiği bu muhteva neden büyüktür diye araştırılırsa görülecektir ki zikir o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyan ve nefsinin kalbindeki karanlıkları nefsin kalbinden atan, kapı dışarı eden bir özellik taşıyor. Öyleyse bütün insanlar için nefsin kalbindeki karanlıklardan kurtulmak mümkün müdür? Herkes için mümkündür. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, mürşidine tabi olsun ve zikirlerini arttırarak, yavaş yavaş da olsa arttırarak ki bu negatif bir değer taşımaz. Uzun bir devirde de hedeflere ulaşılabilir. Kısa bir devirde de hedeflere ulaşılabilir. Allah Teala ister ki hedeflere ulaşılsın. Zaman mefhumu bu konuda önem taşımıyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın istediği şey insanların mutluluğudur, huzur içinde yaşamasıdır ve hepiniz bu istikamette insanlara yardımcı olabilirsiniz. Neden bunu söylüyoruz, söylemek gereğini duyduk? Çünkü zamanımızda İslam'ın 5 şartına indirgenmiştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Görüyorsunuz ki bunların arasında zikir yok. Zikir yoksa manevi tekamül de yok sevgili kardeşlerim. Manevi gelişme yok. Bir insanı manevi gelişmeye götürecek faktör zikirdir. Ancak zikirdir ki o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın katından nurları getirecektir. Ve kişi zikrini arttırdıkça nurlar o kişinin kalbine adım adım yerleşecektir. Daim zikre ulaştığı zamansa nefsinin kalbinde hiç karanlık kalmayacaktır. Bütün insanlar için Allah Teala istiyor ki herkes Allah'ın bu güzelliklerini gerçekleştirsin de nefsini Allah'ın nurlarıyla doldursun. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Mürşit kimdir? Kişi mürşidine nasıl ulaşır muhterem efendimiz?
0: Mürşidin lügat manası irşad eden. İrşad, rüştün sahibi olmak demek. İnsanın nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça irşad müessesesi devamlı olarak ileri doğru yürüyecektir. Nefsinin kalbi kişinin devamlı olarak daha çok aydınlanacaktır. Nurlarla dolacaktır. İşte o dolan nurlar o kişinin manevi gelişmesini, tekamülünü sağlayacak olan temel faktörlerdir. Allah Teala insanlara

0: zikri farz kılmış ve diyor ki ve le zikrullahi ekber ve le mutlaka zikrullah yani Allah'ın adını Allah Allah Allah Allah Allah diye anmak ekber daha büyüktür. Ne demek bu? Bütün ibadetlerden daha büyüktür diyor Allah Teala. Namaz kılmaktan başlayarak aklınıza gelen bütün ibadetleri sayın. Oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek aklınıza gelen hepsini sayın ama zikir kadar büyük bir ibadet mevcut değildir. Çünkü bir insanın nefsinin kalbindeki afetleri kalpten kovan, yerine Allah'ın nurlarını getiren ve yerleştiren zikir adı verilen tatbikattır. Allah kelimesinin tekrarıyla gerçekleşir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapan bir insan sesli zikir yapıyor. Bu zikir Allah Teala'nın emrini yerine getirmeyi ifade ediyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapan bir başkası da gene Allah zikrini yapıyor ama sessiz olarak yapıyor. Peki hangisi daha büyük? İkisi de aynı hüviyette. Birisi sesli, birisi sessiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes zikrini gerçekleştirsin de herkes ta birinci kat cennete kadar yükselsin. Allah Teala bütün insanlar için hedef tayini yapıyor. İstediği şey açık ve kesin ve kolay. Allah'a ulaşmayı dilemekle her şey başlıyor. Bu o kişiyi mürşide ulaştırıyor. Mürşidine kişi tabi oluyor. Tabi olunca ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu Allah'a doğru yola çıkan kişinin ruhu 7-8 ayda 7 tane gök katını aşıp 7. gök katından sonra 7 tane alemi geçip Allah'ın zatına ulaşmayı ifade ediyor. Bütün ruhlar Allah'ın üfürmesiyle insana ulaşır ve insanın şeklini derhal alır. Sonra da ölünce tekrar Allah'a geri döner. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala istiyor ki herkes zikrini en güzel, en üst şekilde gerçekleştirsin de nefsinin kalbi adım adım karanlıklardan tamamen kurtulsun. Allah Teala'nın kapıları herkese açıktır. Biz isteriz ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Hacet namazını kılıp mürşidini mutlaka Allah'tan sorsun. O mürşid bulunduğu yerdeyse problem yok, ona tabi olsun. Olmazsa bulunduğu yerde o mürşidin bir vazifelisi varsa ona tabi olsun. Ve böylece ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılsın. İşte bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devre o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterli bir zaman teşkil eder. Ve bu kişi görevlerini yaptıkça ruhu katları birer birer çıkacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
0: Tamam. Tövbe edecek olanlar ayağa kalksınlar lütfen.
1: Hazırlar inşallah muhterem efendimiz. Arz ediyorum.
0: Tamam, Allah razı olsun. Söyleyeceklerim tekrar edin sevgili kardeşlerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht nur ve kılıç verilen Mehdi Resul'e emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek İhsanla tabi olduk. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Allah kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz. Ve Allah hepinize hayırlısını nasip kılsın. Allah razı olsun. Sizden
1: razı olsun muhterem efendimiz. Bursa Ova Akça konferans salonundan bir misafirimiz. Ben de o eski Allah dostları gibi biri olmak istiyorum. Bu mümkün mü? Aydınlatır mısınız muhterem efendimiz?
0: Mümkün tabii. Bunun için hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması ve hacet namazını kılıp Allah'ın bunu gerçekleştirmesini istemesi lazım. Hacet namazı bunun için yeterli bir sebeptir. Allah Teala mutlaka mürşidini ona gösterecektir. O zaman bu kardeşimiz de o mürşide ulaşamasa bile o mürşidin bir vekiline ulaşmayı başaracaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar ve bu noktadan itibaren o ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir zaman parçasını gerektirir. Bu devrenin sonuna kadar mutlaka o kişinin ruhu Allah'a o kişi tarafından zikirlerini arttırmak yoluyla ulaştırılacaktır. Ve o da ermiş evliya olmak şerefine ulaşacaktır inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya Kırıkan konferans salonundan bir misafirimiz. İslam'ın insanlık vermesi gerekmiyor mu? Fakat biz mutlu olamıyoruz. Biz nasıl mutlu olabiliriz muhterem efendimiz?
0: Sevgili kardeşlerim. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Din onun için Allah Teala tarafından konulmuştur, vaz edilmiştir. Ve Allah yolunda bir insanın ilerleyebilmesi günlük zikrinin arttırılmasıyla paralel bir seyir takip eder. Bütün insanlar için hedef Allah'a teslim olmaktır. Onun için dinimize Allah Teala İslam dini yani teslim olanların dini adını vermiştir. İslam teslim olan demek. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala onların mutluluğunu ister. Allahsız bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. O kişinin hayatında Allah yoksa o kişi mutluluğu yaşayamaz. Belki birçok insan şimdi benim param olsa oho ben ne kadar mutlu olurum diye düşünür. Ne kadar isterdik sevgili kardeşlerim. Böyle düşünen bir insana Allah Teala şu paraları verse de o kazandıkları paralarla mutlu olamadıklarını yaşasalar. Hiç kimse Allahsız bir mutluluğu yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Allah yoksa mutluluk asla oluşmaz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muğla Bodrum konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a karşı nasıl takva sahibi olabiliriz muhterem efendimiz?
0: Bu konunun temelinde zikir vardır. Zikrinizi arttırdıkça takva sahibi olmanızın hüviyeti gelişir. Daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede takva sahibi olursunuz. Takvanın üst seviyesi daimi zikirdir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir Şemikler konferans salonundan bir misafirimiz. Ruh Allah'a nasıl teslim edilir? Benim bildiğim kadarıyla ruh bize hayat veriyor. Açıklar mısınız muhterem efendimiz?
0: Ruh kimseye hayat vermez. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanların ruhunun Allah'a teslimini farz kılıyor. İslam dini bu sebeple İslam adını almıştır. İslam, teslim olan demektir. Teslim olan kişi neyini teslim ederek teslim olmuştur? Ruhunu teslim ederek teslim olmuştur. Bir insan önce ruhunu Allah'a teslim eder, sonra fizik vücudunu teslim eder, sonra nefsini teslim eder, en sonra da iradesini Allah'a teslim eder. Bütün insanlar için bu teslim sırası bu özelliklere sahiptir. Ve teslim zikirle birinci derecede alakalıdır. Çünkü zikirdir ki, yani Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarlanmasıdır ki veya diye tekrarlanmasıdır. Veya bu da bunun da ötesi kişinin dilini bile kımıldatmadan diye Allah kelimesini tekrarıdır. Ama bu üçüncüsü çok geçerli sayılmaz. İnsanların kontrolü diğer iki standartta çok daha kolaydır. Bütün insanlar için Allah Teala zikri de, çok zikri de, yani günün 12 saatinden fazla zikri de, daimi zikri de farz kılmıştır. Ne yani şimdi biz daimi zikre ulaşamazsak cehenneme mi gideceğiz? Hayır, alakası yok. Bir insanın cehenneme gitmesi onun kaybettikleri derecenin kazandığı derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Kazanılan dereceler fazlaysa o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah razı olsun.
1: Mersin Mut Konferans Salonu. Mürşide tabi olmanın İslam'daki yerini açıklar mısınız? İslam'ı yaşamak için mürşide tabi olmamız mı gereklidir muhterem efendimiz?
0: Sevgili kardeşlerim, İslam kelimesinin manasına bakalım beraberce. İslam, teslim olan demektir. İnsanlar Allah'a ruhlarını teslim ederler. İnsanlar ruhlarından sonra fizik bedenlerini teslim ederler Allah'a. Fizik bedenlerinden sonra nefslerini teslim ederler. Sonra iradelerini Allah'a teslim ederler. Demek ki teslimler birbirinin ardından ayrı ayrı olayları taşıyor. Ve bunların hepsi günlük zikir sayısının arttırılmasına bağlıdır. Zikir sayısı arttırıldıkça nefsin afetleri azalır. Azaldıkça yeni kademelere ulaşılır. Önce ruh teslim edilir. Sonra fizik beden teslim edilir. Sonra nefs teslim edilir. Sonra irade teslim edilir. Bütün insanlar için hayat bu standartlar üzerine devam eder sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Daimi zikirdeki kişinin davranış özellikleri nelerdir muhterem efendimiz?
0: Daimi zikirdeki kişi Allah'ın bütün emirlerini büyük bir zevkle gerçekleştiren kişidir. O Allah'ın bütün emirlerini en üst düzeyde gerçekleştirir. Çünkü onları bu hüviyette tatbik sahasına koymak onun için çok büyük bir zevktir. Bu daimi zikre ulaşmış olan kişi bu noktadan sonra dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar ölene kadar. Hayat onun için başkaları gibi değildir. O hayatının her saniyesinde mutluluğu yaşar. Hiç kimse onun düşmanı olmaz. Ya da başka bir şey söyleyeyim. O hiç kimseye düşman olamaz. Kendisine kötülük yapanlar olabilir mi? Olabilir. Ama onlara da düşman olamaz. Onun dostu Allah'tır. Her an Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Bu da onu problemler oluştukça Allah ile konuşmaya sevk eder. Çözüm derhal getirilir. Ve o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak Allah'ın verdiği hayatı sonuna kadar yaşar. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Dünya hayatını yaşarken hedefimiz ne olmalıdır muhterem efendimiz?
0: Dünya hayatını yaşarken bütün insanların hedefi mutlu olmaktır. Mutlu olmayı sağlamaksa zikir adı verilen bir müessesenin seviyesine bağlıdır. Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikretmek veya diye sessiz zikretmek veya dili de hiç kımıldatmadan diye Allah kelimesini zikretmek o da geçerlidir. Ama bunların arasında en güzeli ortadakidir. Yani sessiz bir şekilde Allah'ın ismini zikretmeye devam etmek. Daimi zikre ulaşan bir insan bunu yaptığı zaman dışarıdakiler belki onu hissetmeyeceklerdir. Ama o zikrini yapmaya devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ve le zikrullahi ekber buyuruyor. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek ekber, daha büyüktür. Büyüktür, daha büyüktür. Oradaki le kelimesi de sağlam bir zemini ifade ediyor. Ve zikrullah-ı ekber deseydi, zikir büyüktür olacaktı. Ve le zikrullah-ı ekber, zikir daha büyüktür. Yani düşünülebilen her türlü ibadetten en üstünü zikirdir. Neticesi çıkıyor ortaya ki burada Allah-u Teala'nın çok ciddi bir ifadesi var. Bir insanın Allah'a yakınlığı, onun nefsinin kalbindeki afetleri ne kadar azalırsa o kadar hedefe yaklaşır. Sevgili kardeşlerim, dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Çünkü onların nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. O zaman şeytanın devreye girip de o kişiye tesir edebilmesi hiçbir şekilde mümkün olamaz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Sakarya Küçük Söğütlü konferans salonundan bir misafir. İslam'ın 5 şartını yerine getirmek, cennete gitmek için yeterli midir muhterem efendimiz?
0: Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki işlem bu, ikinci kat cennete girer. Ve mürşidine tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır ve ruh Allah'a ulaşacaktır. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o üçüncü kat cennetin sahibidir. Sonra fizik beden teslim edilecektir. Dördüncü kat cennet. Sonra nefs teslim edilecektir. Beşinci kat cennet. Sonra muhlis olunacaktır. Altıncı kat cennet. En sonra irade Allah'a teslim edilecektir. Yedinci kat cennet. Görülüyor ki safhalar birbirinin arkasından geliyor. Ama daimi zikirden sonra da ayrı safhalar söz konusu. Allah-u Teala ile konuşmak Allah-u Teala'nın en büyük nimetlerinden biridir. Hepinizin o hedefe ulaşması için dua ediyoruz inşallah sizler de ulaşırsınız diye.

0: Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Eskişehir Gündüzler Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. İbadetleri yaparken hedefimiz cenneti kazanmak mı, cehennemden kurtulmak mı, yoksa Allah'ın rızasını kazanmak mı olmalıdır muhterem efendimiz?
0: Üçü de olmalıdır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan Şeki Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. İnsanlarla olan ilişkilerimizde Allah'ın rızasını kazanmak için nelere dikkat etmeliyiz muhterem efendimiz?
0: İnsanları mutlu etmeye.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Siteler Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Allah Teala Kur'an'da Allah'ın ipine sımsıkı sarılın buyuruyor. Acaba Allah'ın ipi nedir muhterem efendimiz?
0: Allah'ın ipi zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz Allah'ın ismini tekrar etmektir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Almanya Hamburg Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Teslimiyetimizi gerçekleştirmek için bir mürşit gerekli ise bugüne kadar acaba neden duymadık? Şimdi ne yapmamız gerekir muhterem efendimiz?
0: Eğer bizi takip etseydiniz duyacaktınız. Allah razı olsun. Tasavvuf diye bir müessese var sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin içine girdiği daire. Bir insan namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Bu İslam'ın beş şartıdır. Ama İslam'ın beş şartı asli unsurlar için yeterli değildir. Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de. Ama insanların birinci kat cennete girmeleri için Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. Mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete girebilir. Ve ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Ruhunu Allah'a ulaştırabilen bir kişi üçüncü kat cennete ulaşır. Fizik bedenini teslim eden dördüncü kat cennete, nefsini teslim eden beşinci kat cennete ulaşır. Muhlis olan altıncı kat cennete ulaşır. İradesini de Allah'a teslim eden yedinci kat cennete ulaşır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya Alanya Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Allah'ın var olduğuna inanmak kişiyi hidayete erdirir mi muhterem efendimiz?
0: Hayır. Allah'ın var olduğuna inanmak kişiyi hidayete erdirmez. Hidayete ermek hiç de zannedildiği kadar kolay bir şey değildir. Allah'a ulaşmayı dileyecek kişi hacet namazını kılıp mürşidini soracak Allah'tan. O mürşide ulaşıp tabi olacak. Ruhu vücudundan ayrılacak. Sonra bu ruh o kişinin zikrini arttırmasıyla birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat ve yedinci katlara ulaşacak. Oradan Allah'ın zatına ulaşacak. İşte sevgili kardeşlerim, bu ulaşmadır ki o kişiye ermiş evliyaya yapar. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, okuma yazmam yok, esmalarımı çekemiyorum. Sadece Allah diye zikretsem olur mu muhterem efendimiz?
0: Olur.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir Havran Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Zikir yapmak kişide ne gibi değişiklikler oluşturur muhterem efendimiz?
0: Zikir yapmak, o kişinin nefsinin kalbini nurla doldurmak için kullanılabilen tek silahtır. Bütün insanların kalbi başlangıçta kapkaranlıktır. Afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset vesaire vesaire. Bütün bu afetler o kişiyi mutsuz kılmak için şeytanın oyuncaklarıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için mürşidini bulmak mecburiyetindedir. Onun için hacet namazını kılacaktır. Mürşidini Allah'tan soracaktır. Allah'tan öğrendiği mürşidine ulaşarak ona tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılır. Bunun hedefine ulaşabilmesi için, yani o ruhun Allah'a ulaşabilmesi için kişinin zikrini adım adım çoğaltması gerekir. Çoğalttıkça, zikir seviyesi yükseldikçe o kişinin ruhu Allah'a doğru olan yolculuğunu devam ettirecektir. Sonuçta da mutlaka 7-8 aylık bir devrenin sonunda bu kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır ve o kişi ermiş evliya olacaktır. Allah razı olsun. Hiç kimse mürşitsiz olarak Allah'a ulaşamaz. Mutlaka bir mürşide taviyet gereklidir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muş Dumlusu konferans salonundan bir misafirimiz. Din denilince ibadetler ön plana çıkartılıyor. İbadetler bizi mutluluğa ulaştırmaz mı muhterem efendimiz?
0: Anlaşılamadı.
1: Din denilince ibadetler ön plana çıkartılıyor. İbadetler bizi mutluluğa ulaştırmaz mı muhterem efendimiz?
0: Bir mürşide tabi olmadıkça ibadetler insanları hedefe ulaştıramaz. Allah razı olsun.
1: Sizden razı olsun muhterem efendimiz. Osmaniye Sumbas konferans salonundan bir misafirimiz. Hocam, kapıların herkese açık olduğunu ifade ettiniz. Biz o kapılardan nasıl girebiliriz muhterem efendimiz?
0: Allah'a ulaşmayı dileyerek girebilirsiniz. Dilemiş misiniz? Onu öğrenmek istiyorsanız hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Eğer size mürşit gösterilmiyorsa henüz o seviyeye ulaşmadınız demektir. Ama kısa sürede mürşit gösterilecektir. O zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Mürşide tabiyet ikinci kat cenneti temin eder. Ruh vücuttan ayrılır. Ve ruhun Allah'a ulaşması kişinin üçüncü kat cennete ulaştığını gösterir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya Karatay konferans salonundan bir misafirimiz. Tabi olduğumuzda zikir çekemediğimiz zaman günah işlemiş olur muyuz muhterem efendimiz?
0: Hayır, günah işlemiş olmazsınız. Sevap kazanamazsınız o süre içinde.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Misafirimizin ikinci suali, fizik beden tesliminde zikir ve ibadetten başka neler yaparsak teslimlere gidebiliriz muhterem efendimiz?
0: Bu standartlar Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Ruh bu noktada bedenden ayrılır. Ondan sonra kişinin zikirlerini devamlı artırması lazım. Ruhu Allah'a ulaşana kadar. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Trabzon Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Mürşidimize olan bağlılığımızı nasıl arttırabiliriz muhterem efendimiz?
0: Zikir sayınızı arttırarak.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Almanya Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasının üzerimize farz olduğunu hamdolsun bugün sizden duyduk. Benim sorum, bu dileğin nasıl dilememiz gerekiyor? Allah dileğimizi kabul etsin muhterem efendimiz.
0: Ya Rabbi, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştırmanı diliyorum. İşte bu kadar bir şey bu konu için yeterlidir. Ama bunu boy abdesti alarak yaparsak çok daha iyi sonuçlara ulaşabilirsin, biliriz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Sakarya Küçük Söğütlü Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Allah'ın katında din İslam'dır, İslam teslim olandır diye buyurdunuz. Bu Hristiyanlık ve Musevilikte de İslam mıdır muhterem efendimiz?
0: Sevgili kardeşlerim, Hz. Musa da bir peygamberdir. Hz. İsa da bir peygamberdir. Tevrat'ı Allah Teala Hz. Musa'yı İncil'de Hz. İsa'ya indirmiştir. Ve onlar da Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi Kur'an'ın kendisine indirildiği Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi bir peygamberdir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aynı misafirimizin ikinci suali, La ilahe illallah diyen cennete girer diyorlar. Bu doğru mudur muhterem efendimiz?
0: La ilahe illallah diyen kişi, tek başına bunu söylemişse, onun ötesinde hiçbir şey yapmıyorsa cennete giremez. La ilahe illallah demek konunun başlangıcıdır. Ondan sonra kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşmak için hacet namazını kılacak, mürşidini Allah'tan soracaktır. O mürşide ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Ve ondan sonra kademeler birer birer artacaktır. Hiç kimse bedavadan cennete giremez sevgili kardeşlerim.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Tekirdağ Çerkezköy konferans salonundan bir misafirimiz. Allah yolunda hizmetten bahsedebilir misiniz muhterem efendimiz?
0: Allah yolunda hizmet insanlara hizmettir. Allah yolunda hizmet insanlara Allah'ı anlatabilmektir. İnsanları Allah'a yaklaştırabilmektir. İnsanlara mutluluk verebilmektir. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Allahsız bir mutluluk hiç kimseye nasip olmaz. İnsanlar ben çok para kazanayım, mutlu olayım derler. Birçok insan çok para kazanır ama mutlu olamaz. Mutlu olmak Allahsız bir şekilde hiç kimseye nasip olmaz sevgili kardeşlerim. Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bulgaristan Sliven konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a ulaşma dileği Allah tarafından kabul edilen kişide herhangi bir farklılık olur mu muhterem efendimiz?
0: Tekrar eder misin?
1: Allah'a ulaşma dileği Allah tarafından kabul edilen bir kişide herhangi bir farklılık olur mu muhterem efendimiz?
0: Olur. Mutluluğu artar. Ve zikirler onun için artık zevk halini almaya başlar. Namaz kılmak zevk halini almaya başlar. Ve bu zevkleri o artırdıkça mutluluğu daha çok artacaktır. Allah'a daha çok yaklaşacaktır. Nefsinin önemlisi nefsinin kalbindeki afetler giderek azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bu da onun mutluluğunu devamlı arttıracaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya Gediz konferans salonundan bir misafirimiz. Bugün dindar insanların çoğu mutsuz, dindar insanların mutlu olması gerekmez mi muhterem efendimiz?
0: Dindarlık insanların namaz kılmasıyla sağlanmaz. Namaz kılmaktan zevk almasıyla o hedefe ulaşılır. Allah Teala niçin koymuş namazı, zikri, ibadetleri? İnsanlar mutlu olsunlar diye. Ey insan ibadetlerini yapıyor ama o ibadetlerden hiçbir zevk alamıyorsa onlar görevlerini tam olarak yapmayanlardır. Allah'tan yardım alabilseler onlar da ibadet ettikçe mutlulukları artan insanlar olurlardı. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara'dan bir izleyicimiz, dua kaderi değiştirir mi muhterem efendimiz?
0: Allah razı olsun. Dua kaderi değiştirebilir. Allah'ın bu duayı kabul etmesi veya etmemesi ayrı iki faktördür. Allah Teala kabul ederse o kişinin kaderi eğer birincisinde diyelim cehenneme gitmeyi ifade ediyorsa ikincisinde o kişinin cennete girmesi söz konusu olur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, görevlerini yapmayan, Allah ile ilişkisi olmayan bir insanın gideceği yer cehennemdir. Ama ya bu insan o noktadayken birileri ona Allah'ın güzelliklerini anlatmışsa, o görevlerini yapmaya başlamışsa, hele bu görevleri giderek arttırmayı başarıyorsa, o kişi her geçen gün daha üst seviyede bir mutluluğun sahibi olacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah'a tam tevekkül etmek için neler yapmalıyız muhterem efendimiz?
0: Daimi zikre ulaşmalısınız.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Denizli Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Hak mürşitlerin müritlerine Mehdi Aleyhisselam'ı bildirmeleri gerekmez mi? Daha çabuk birlikteliğe, daha çabuk gidebilmek için asr-ı saadet ne zaman yaşanacak muhterem efendimiz?
0: Bu iki konuda farklı konular. Sevgili kardeşlerim, keyfi bir şekilde hedeflere gidilemez. Bütün insanlar mutlu olmak istiyorlarsa Allah'a yaklaşmak mecburiyetindedirler. Bu mecburiyet o insanların başlangıçta zikirlerini artırmasıyla devam eder. Bir gün onlar da Allah ile konuşmaya başlarlar. İşte dünya hayatının en güzeli bu noktadan itibaren başlar. Bir insanın dilediği an Allah ile konuşabilmesi Allah'ın çok büyük bir nimetidir. İsteriz ki bütün kardeşlerimiz bu hedefe ulaşsınlar. Ulaşmanın da zor olmadığını görecekler. Eğer kardeşlerimiz zikirlerini yapıyorlarsa, arttırmalarının bir noktasında Allah'tan işaretleri almaya başlarlar. Daimi zikre doğru yaklaştıkları bir noktada tahakkuk eder bu. Ama dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaklardır. Allah razı olsun.
1: Allah bizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya Karatay Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Allah'a olan sevgimiz ile bir mürşide tabi olmak arasında nasıl bir bağ vardır muhterem efendimiz?
0: Kişi Allah'ı ne kadar severse mürşidi onu o kadar sever. Sevgili kardeşlerim, hiçbir mürşit kendinden bir şey yapamaz. Aldığı her işaret ona çok şey öğretmiştir. Mürşidinin ona dünyadaki en büyük mutlulukları tattırdığını o yaşamıştır. İster ki başkaları da aynı güzellikleri yaşasınlar, o konuda elinden gelen bütün gayreti gösterir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Altındağ Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Bazı insanlar hacet namazında görülen rüyanın psikolojik olduğunu söylüyorlar. Hacet namazının önemini anlatır mısınız muhterem efendimiz?
0: Hacet namazı bir insanın boy abdesti alarak kıldığı bir namazdır. Alelade bir namaz değildir. Allah'tan bir sualin sorulması için dikkate alınmıştır. Allah ile konuşabilmek için dikkate alınmıştır. Hedef ittihaz edilmiştir. Belki başlangıçta o insanlar Allah ile konuşamazlar. Ama zikirlerini arttırmaya devam ederlerse bir gün mutlaka o noktaya ulaşacaklardır. Ondan sonra da dünyadaki en mutlu insanlardan birileri olacaklardır. Allah ile konuşabilmek Allah'ın çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Hepinize bunun ulaşmasını dileriz Allah-u Teala'dan. Elbette hepinize ulaşamaz. Ama kim gayret ederse o bu gayretin mükafatını mutlaka görür. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Hatay Kırıkan konferans salonundan bir misafirimiz. Bugünün koşullarında bizler de sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşayabilir miyiz muhterem efendimiz?
0: Bugünün koşullarıyla dünün koşulları arasında bir farklılık yok. Şartlar kişinin kendisi tarafından tayin edilir. Sevgili kardeşlerim, o zaman da Allah ile konuşabilen insanlar söz konusuydu. Bugün de söz konusu, yarın da söz konusu olacak. Allah Teala her zaman insanları mutlu etmek için hazırdır. Yeter ki insanlar buna layık olsunlar. Hepimiz buna zikirlerimizi artırmak ve böylece nefsimizin kalbindeki afetleri o zikir seviyesini yükselterek azaltmak suretiyle hedefe ulaşabiliriz. Nefsimizin kalbindeki afetler azalmalıdır. Eksilmelidir. Yok edilmelidir. Zikir bunların hepsini yok etmeye yeterli olan tek anahtardır. Allah razı olsun.
1: Allah bizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa Ova Akça konferans salonundan bir misafirimiz. Kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemez ise ne olur muhterem efendimiz?
0: Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse birinci kat cennete ulaşamaz. Bunun manası onun gideceği yerin cehennem olmasıdır. Allah Teala kanunlarını insanlar itaat etmesin diye koymuyor. İtaat etsinler diye koyuyor. Muradı ne? O insanları mutlu etmek. Eğer o insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah ona hacet namazını kıldığı takdirde gerçekten dilemişse Allah'a ulaşmayı, mutlaka mürşidini gösterecektir. Kişi bu konuda ciddi ise Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşacak ve tabiyetini gerçekleştirecektir. Bu tabiyetin gerçekleştirmesi onun ruhunun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkmasını ifade eder. Kişi mürşidine tabi olmuştur. Bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devrenin sonunda o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Bu o kişinin artık ermiş evliya olduğu manasına gelir. Bütün insanların hedefleri bu olmalıdır. Herkes ermiş evliya olmak için elinden gelen gayreti sarf etmelidir. Bu büyük bir mutluluktur. Allah razı olsun.
1: Sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aydın, Salavatlı konferans salonundan bir misafirimiz. Zikir ibadetinin çok önemli olduğunu söylediniz. Zikir ibadeti bizde manevi istikamette neler sağlar muhterem efendimiz?
0: Mutluluk sağlar, huzur sağlar. Allah Teala niçin acaba bu kanunları koymuş. İstiyor ki bütün insanlar mutlu olsunlar. İstiyor ki herkes ruhunu Allah'a ulaştırsın da Allah'ın cennetine girsin. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesin. O insanların mutlu olmasını istiyor. İnsanlar dilerlerse mutlu olurlar, dilemezlerse mutlu olamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemek bu konunun başlangıç noktasıdır. Kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala mürşidini göstereceği için o mürşide mutlaka ulaşmalı ve tabi olmalıdır. Eğer o mürşidin, o mürşid onun bulunduğu yerde değilse, onun bir vekilinin bulunduğu yere yakında öyle birisi varsa, onun o vekile ulaşıp ona tabi olacaktır. O da aynı sonuca ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şeye bakıyoruz. O sadece insanların mutlu olmasını istiyor. Kanunlarını da koymuş. İşte bilmeyenler onu bilmelidirler. İnsanın mutluluğu sahip olduğu cennetlere göre değişir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan bir insan ikinci kat cennete giriyor. Buradan ruhu vücudundan ayrılarak çıkan kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennete ulaşıyor. Fizik bedenini teslim ediyor, dördüncü kat cennet. Nefsini teslim ediyor, beşinci kat cennet. Muhlis oluyor, altıncı kat cennet. İradesini de Allah'a teslim ediyor, yedinci kat cennet. Birden yediye kadar bütün cennetler, bütün insanlara açık. Yeter ki insanlar layık olsunlar. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bodrum Turgut Reis konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a ulaşmak için mürşit şart mı? Bir insan mürşitsiz Rabbine ulaşamaz mı muhterem efendimiz?
0: Hayır, hiç kimse mürşitsiz Rabbine ulaşamaz. O kişinin Rabbine ulaşabilmesi için ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılması lazım. Ruhun vücuttan ayrılması ise bir mürşide tabi olmadan hiçbir şekilde normal standartlarda tahakkuk etmez. Gerçekleşmez. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa Ova Akça konferans salonundan bir misafirimiz. Nefsimiz ile nasıl mücadele etmeliyiz muhterem efendimiz?
0: Sevgili kardeşlerim, nefsimizle mücadelenin bir tek yolu var. Mürşidimize tabi olmak ve onun emirlerini yaparken özellikle zikrimizi adım adım arttırmak. Zikrimiz arttıkça nefsimizin kalbindeki afetler azalacağı için o afetler bizi Allah'tan uzaklaştırdığı ve şeytanla ilişkilerimizi kurdurduğu ve yanlış şeylere vesile olduğu için afetlerin azalması kişinin mutluluğunun temelini teşkil eder. Afetler azaldıkça kişi yanlışlıklar yapmaz. Allah'ın emirlerini yerine getirdiği için de mutluluğu devamlı Allah Teala tarafından arttırılır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Müslüman bir ülkede doğmuş olmak ayrıcalık sayılır mı muhterem efendimiz?
0: Müslüman bir ülkede doğmuş olmak eğer o kişi dinle hiç alakalı değilse bir üstünlük sayılmaz. Çünkü o ondan faydalanmamaktadır. Ama eğer bir insan Allah'ın yoluna girmeyi düşünüyor da bunu tahakkuk ettirecekse o zaman İslam dairesinde olması bizim ölçülerimize göre en güzelidir. Allah Teala bütün insanlara kapıları ardına kadar açıyor. Biliyorsunuz ki İslam'da mutlaka tabiyet söz konusudur. Tabiyet ise o kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması için temel şarttır. Olmazsa olmaz şarttır. Bütün insanların ermiş olabilmesi, onların hacet namazını kılıp mürşitlerini Allah'tan sormaları ve o mürşitlerine ulaşıp tabi olmaları ile mümkündür. Tabiyet o kişinin ruhunun vücuddan ayrılması için temel faktördür. Ve vücuttan ayrılan ruh 7-8 aylık bir devrinin sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda kalbinden dilemişse bu mutlaka tahakkuk eder. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Almanya Waiblingen konferans salonundan bir misafirimiz. Ruhumuzun öldükten sonra Allah'a ulaşması ile ölmeden önce Allah'a ulaşması arasında ne fark vardır muhterem efendimiz?
0: Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması demek, kişinin Allah'ın kendisine verdiği emirleri gerçekleştirmesi demektir. Onlar gerçekleştirilmedikçe, kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, mürşide tabi olmadıkça ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Öyleyse her hedefe ulaşmanın bir tatbikatı var. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, hacet namazını kılacak, mürşidini Allah'tan soracak ve Allah'ın kendisine tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olacak. Ruhu böylece vücudundan ayrılacak. Bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devrenin sonunda o ruh Allah'a ulaşacak. Böylece kişi Allah'a ulaşmış olacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Altındağ konferans salonundan bir misafirimiz. Allah Teala ben nurumu tamamlayacağım buyuruyor. Bu ifade ne anlama geliyor muhterem efendimiz?
0: Allah Teala'nın nurunu

0: Cehenneme girecek. Sevgili kardeşlerim, olay buysa Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakalım. Layık olmak konunun temelini teşkil eder. Kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa, zikir yapmıyorsa, namaz kılmıyorsa, dini ibadetler onun için bir şey ifade etmiyorsa, o kişi cehennemden kurtulamaz. Allah Teala insanların cennete girmesini istiyor ama şartlarını koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan bundan sonraki safhalardan hiçbirisini yapamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'tan mürşit sorduğu zaman Allah Teala ona mürşidini gösterir. O da ona veya yardımcısına ulaşarak tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman da ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah garanti ediyor. Onun ruhunu kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. O kişiye Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi verir. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Tabi olunca ruhu mutlaka vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da o ruh mutlaka 7 tane gök katını aşar. Sitret-i Münteha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Olay tamamlanır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Vesveseden kurtulmanın yolu var mıdır muhterem efendimiz?
0: Vesveseden kurtulmanın yolu zikirdir. Ama mürşide tabi olarak zikir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, çocuklarımıza Allah sevgisini nasıl verebiliriz muhterem efendimiz?
0: Allah'a sevdirerek. Onlara Allah ile olan ilişkilerdeki özellikleri anlatmalısınız. Onların namazlarını kılmaları, zikirlerini yapmaları halinde onları mükafatlandırmalısınız. Bu tatbikat onları Allah'a doğru yaklaştıracaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Kur'an'da zikretmeyen kişinin şeytan tarafından aldatıldığı yazıyor. Bunu açıklayabilir misiniz muhterem efendimiz?
0: Hangi ayette yazıyor?
1: Ayet numarası vermemiş muhterem efendimiz.
0: Öyle bir ayetin var olduğunu kim söylemiş o kardeşimize? Ondan dinleyelim.
1: İnşallah diğer suale geçebilir miyim muhterem efendimiz?
0: Geçebilirsin, Allah razı olsun.
1: Bir izleyicimiz, Allah'ın musibetler ile imtihan etmesinin sebebi nedir muhterem efendimiz?
0: Allah Teala sadece musibetlerle imtihan etmez. Her açıdan imtihanını yapar. Ve Allah Teala'nın imtihan etmesi de o kişinin cennete girmesi için bir imkandır. Her imtihanda o kişinin Allah Teala hedeflerine ulaşması için ona yardım etmek üzere öyle bir hedef tayini yapar. Kişi eğer Allah'la ilişkisi olmayan birisi ise hiçbir zaman o istikamette bir gayetin sahibi olmaz ve gideceği yer cehennemdir. Ama Allah'ın o istikamette vücuda getirdiği her olayda bir hedefi vardır. Eğer kişi bu hedefe yaklaşmak istiyorsa neler olduğunu biliyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa,

0: Mürşide tabiyet ikinci safa, ruhun Allah'laşması üçüncü safa, fizik bedenin teslimi dördüncü safa, nefsin teslimi beşinci safa, modis olmak altıncı safa, iradeyi Allah teslim etmek yedinci safa. Safalar birbiri arkasından gelecektir ama kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi temel şartı oluşturuyor. Allah razı olsun.
1: Allah bizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, günümüzde insanların birbirlerine bu kadar düşman olmalarının sebebi nedir muhterem efendimiz?
0: Allah'tan ayrılmaları. Osmanlı İmparatorluğu boyunca padişahlar da dahil olmak üzere, bütün ordu da dahil olmak üzere, bütün esnaf da dahil olmak üzere herkes tasavvuftandı. Ve onlar mutluluğu yaşadılar. Şimdi mutluluğu yaşamayan bir insanlar grubu ülkemizi sarmış durumda. Sevgili kardeşlerim, bu iş zorla olmaz ki. İnsanlar Allah'a ulaşmayı istiyorlarsa Allah onları ulaştırır. Böyle bir talepleri yoksa onları şeytanla baş başa kalacaklardır. Hiçbir zaman nefslerinin kalbi afetlerden kurtulamayacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir Havran konferans salonundan bir misafirimiz. Tövbe aldıktan sonra fıska düşmemek için ne yapmalıyız muhterem efendimiz?
0: Yavaş yavaş zikirlerinizi arttırmalısınız.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Antalya Alanya konferans salonundan bir misafirimiz. Az uyumak ve çok zikir yapabilmemiz için ne emir buyurursunuz muhterem efendimiz?
0: Hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan yardım istemek.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ulaşan soruların sonuna geldik inşallah. Sizinle geçirdiğimiz her dakika bizim için mutlulukların en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Gül kokan mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öptüğümüzü söyleyerek inşallah, eğer uygun görürseniz muhterem efendimiz, yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem efendimiz kalbimizden inşallah.
0: Sevgili kardeşlerim, canım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir konferansta daha sizlere hep Allah'tan bahsetmek bize nasip oldu. Sevgili kardeşlerim, istiyoruz ki İslam'ın 5 şartına endekslenen koskoca bir İslam dünyasında sizler varsınız. Sizler İslam'ın 5 şartına endekslenmeyenlersiniz. Sizler şartların 5'te 7 olduğunu biliyorsunuz. Ve bunları hayatınıza çoğunuz geçirmeyi başardınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret 5 tane şartına endekslenmiş olması bunların kurtuluşlarını engelleyen en önemli faktördür. Hepsi de şarttır: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Ama cennetleri incelediğimiz zaman bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde cennete girebileceğini görüyoruz. Birinci kat cennet, mürşidine tabi olduğu takdirde ikinci kat cennete girebileceği biliniyor. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı takdirde üçüncü kat cennet, fizik bedenini teslim edince dördüncü kat cennet, nefsini teslim edince beşinci kat cennet, molis olunca altıncı kat cennet, iradesini Allah'a teslim edince yedinci kat cennet o kişiye nasip oluyor. Bedavadan yok sevgili kardeşlerim. Ve İslam'ın 5 şartından ibarettir diyen herkes büyük bir yanılgının içindedir. Evet, namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de. Ama bunların 5'i de insanı İslam yapamaz. İslam Allah'a teslim olan demek. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmedikçe İslam'ı yaşayamaz. Allah razı olsun.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz bir zikir sohbetinde. Konumuz davranış biçimleri. Öyleyse davranış biçimleri, yani yaşantımızı en güzele döndürecek olan şey davranışlarımızın doğru davranışlar olmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerimizde siz bir taraftınız, Allah da ikinci taraf. Bir de diğer insanlar var, sizin dışınızdaki insanlar. Onlar da taraflardan birini oluşturuyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya dikkatle bakın. Siz ve başkaları biz bir bütün oluşturursunuz. Sizden başkalarına ulaşan her şey aynı boyutlarda tekrar size geri döner. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu bapta muhtevayı gerçekleştirebilmek mutluluğu yaşayabilmek demektir. Öyleyse mutluluğu yaşamak, davranış biçimlerinize göstereceğiniz özel dikkat ve ihtimamı ifade eder. Unutmayın, kim Allah-u Teala tarafından yaratıldıysa, yaratılan her insan bu dünyada yaşamak hakkının sahibidir. O hakkını dilediği gibi kullanmak imkanının da sahibidir. Allah-u Teala kişisel iradeye engel koymuyor. Nasıl istersen öyle davranabilirsin diyor. Ama her yaptığının hesabını Mahkeme-i Kübra'da mutlaka vereceksin diyor. Kanun böyle. Öyleyse Mahkeme-i Kübra dediğimiz zaman bir hakimin huzuruna çıkacağız da ona yaptıklarımız birer birer bize söylenecek ve biz de cevaplar mı vereceğiz? Hayır. Son derece basit ve kainatın en sağlam mahkemesi. Hayat filmimiz bize gösterilecek. Bize hiç görünmeyen kiramen katibin melekleri hayatımızın her saniyesini üç boyutlu olarak filme alırlar. Sesli bir film, üç boyutlu. Yetmez, ikinci bir film daha aynı anda alınır. Biz zamanın o dakikasında acaba ne düşünüyoruz? Fiillerimizle düşüncelerimiz arasındaki ilişki taammüdü ortaya koyar. Taammüd, yani bilerek, isteyerek bir hedefe yönelmek, mesela bir suç işlemek veya bir güzelliği işlemek. İkisinde de kasit unsuru vardır. Birinde bir güzelliği işlemek üzere bilerek, isteyerek harekete geçersiniz. Ötekisinde de bir kötülüğü işlemek üzere, bir günahı işlemek üzere. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda davranış biçimleriniz doğuşunuzdan ölümünüze kadar devamlı filme alınır. İşte bu film hayatınızın filmidir. Bu film daima ikilidir. Her saniye hem düşünceleriniz hem de davranış biçimleriniz beraberce filme alınırlar. Kiremen Katibin melekleri düşüncelerinizle, düşüncelerinizi de görebilen, onları tespit edebilen bir özelliğin sahipleridir. Öyleyse o gün sadece hayat filminize bakacaksınız. Elinizdeki mizandan sizin her aksiyonunuzda, düşünce yapınızla fiiliniz arasındaki ilişkilerin, mizan adı verilen kainatın en gelişmiş bilgisayarıyla hata ihtimali olmayan bir dizayn içerisinde nasıl hayatınızın her saniyesine değer biçtiğini, pozitif ve negatif rakamları nasıl kazandığınızı siz de göreceksiniz. Hem düşünceniz orada yer alacak, hem de tatbikatınız. Yani mizanın yanılmasını imkansız kılan bir vaka ile karşı karşıyasınız. Neyi tasarlamışsanız, onu gerçekleştirdiğiniz zaman, o gerçekleştirdiğiniz şey bir suçsa, bunun haklı olarak bir derecat kaybı olduğunu göreceksiniz ve size kıl kadar zulmedilmemiş olduğunu, yani yanlış bir derecatla değerlendirilmemiş olduğunu göreceksiniz. Düşüncenizdeki olayla vücuda getirdiğiniz fiil arasında ki irtibat, bunun düşüncelerinize hangi ölçüde dayalı olduğu konusu hepiniz için bir dizaynı oluşturur. Aralarındaki korelasyon gerçeğin habercisidir. Onun için kıyamet günü sizi özel bir mahkemeye falan çekmeyecekler. Mahkeme-i Kübra sadece hayat filminizi seyretmenizdir. A'dan Z'ye hayat filminiz size orada gösterilecektir. Hayat filminiz boyunca göreceksiniz ki size kıl kadar zulmedilmemiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o hayat filminiz neyi sağlar? Sizin cennet veya cehenneme gideceğinizi sağlar. Mahkeme-i Kübra'da bu olgunlaşır. Oysa ki sizin sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemeniz hali bile sizi cehennemden kurtaracak olan son derece basit ve kolay bir yöntemdir. Öyleyse Allah'ın dostlarının bir cehennem korkusu olamaz. Onlar, yani sizler, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cenneti hak etmiş olanlarsınız. Kim dilerse Allah onu mutlaka cennetine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, insanlar sosyal mahluklar olarak yaratılmış yani. Başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetinde olan insanlar. Hepiniz öylesiniz. Hepiniz sosyal mahluklarsınız, insansınız. Öyleyse başka insanlarla olan davranış biçimlerinizde dikkat etmeniz lazım gelen şeyler nelerdir? İşte davranış biçimleri dizisi bunu tekrar tekrar sizlere anlatmak içindir. Davranış biçimlerinizde neye dikkat edeceksiniz? Nefsinizin ve şeytanın zebunu olmamaya. Buna dikkat edeceksiniz. Sonuçlardan neticeyi çok kolay çıkartabilirsiniz. Eğer sizin bir davranışınız başka birisini üzmüşse veya öfkelendirmişse veya kırmışsa siz şeytana ve nefsinizin bir afetine zebun olmuşsunuz demektir. Eğer sizin bir davranışınız bir başkasında mutluluk oluşturmuşsa, memnuniyet oluşturmuşsa, o zaman Allah'ın emrettiği bir davranış biçimini sergilemişsiniz demektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda her etrafınızdaki kişinin yüzü sizin davranış biçimlerinizin aynasıdır. Söylediğiniz söz bir başkasının öfkelenmesine mi sebebiyet verdi? Yanlış yaptınız. Söylediğiniz söz bir başkasının öfkelenmesine değil de onun üzülmesine mi yol açtı? Öfke göstermeyen bir üzüntü de söz konusu olabilir. Kişinin davranış biçimlerinden derhal sezersiniz. O zaman gene yanlış yaptınız. Yani olması lazım geleni değil, Allah'ın emrinde olarak başka insanları mutlu kılmak için çalışmayı gerçekleştirmemişsiniz. Tam tersine şeytan ve nefsinizin bir afeti sizi bir yanlışa sürüklemiş. Sizi kullanmış iblis. Başka birinin kalbini kırmakta kullanmış. Arkasında başka birisi yok sevgili kardeşlerim. Hep siz varsınız. Etrafınızdaki insanların davranış biçimlerine dikkatle bakın. Ne kadar hazin bir tecellidir ki iki kişinin anlaşamaması halinde olaya seyirci olanlar mutlaka bir taraftan hissederler kendilerini. A ile B aralarında bir tartışma yapmışlarsa onları gören diyelim diğer 10 kişi bir kısmı A'nın tarafını tutacaktır, bir kısmı B'nin tarafını tutacaktır. Bu kavga eden kardeşlerimizin yaptığı iş ne kadar yanlışsa onlardan birinin tarafını tutan kişi de o kadar büyük bir yanlışlığın içerisindedir. Hiç kimseden yana olmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Hak'tan yana olacaksınız. Ve dizaynı tatbik ettiğiniz zaman hiç kimseden yana olmamakla neyi kastettiğimizi anlayacaksınız. Bir olay cereyan etmiştir. Siz ona şahit olmuşsunuzdur. Size göre A haklıdır, B haksızdır. Aynı olaya şahit olan bir başkasına göre B haklıdır, A haksızdır. Aslında hiç kimse %100 haklı, %100 haksız değildir. Olayların bir kısmında taraflardan biri haklı görünür, diğer kısmında diğeri haklı görünür. Ve herkes taraflardan birinin yanında ötekinin karşısında olmayı sanki kendilerine Allah-u Teala tarafından verilmiş bir vazife gibi düşünürler. İsteseler de istemeseler de taraf tutarlar. Dikkat edin. Taraf tutacaksınız. Nasıl tutacaksınız? Herkesin yaptığı hataları irdeleyip, acaba ben bu kardeşimize bu yaptığı hatasında nasıl yardım etmeliyim veya etmeliydim ki o kardeşimiz bu hatayı yapmasın. Taraflardan biri için bunu düşündünüz. İkinci için de aynı şeyi düşüneceksiniz. Acaba ben bu kardeşimize ne yapmalıydım ki, nasıl bir davranış biçimi sergilemeliydim ki o diğer kardeşimize verdiği o cevapta o kadar sert olmasaydı. Ne yaptınız? İkisinden de yana olmadınız, haktan yana oldunuz. Ama aslında aynı zamanda ikisinden yana da oldunuz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhteva içerisinde bir dizaynın var olduğunu zannediyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Acaba ne yapacaksınız? İnsanların elinde olsa da güzel davranmanın gösterisinde bulunsalar, tartışma yapmakta olan insanların o tartışmayı bitirmeleri için herkesin harekete geçmesi bir sonuç ve sebep ilişkisi oluşturabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhteva içerisinde müdahale etmek veya etmemek herkese göre farklı bir dizayn oluşturur. Olaylar yaşanıyor. İnsanlar nefslerine tabi oluyorlar. Bir kişi bir diğerine kötü davranıyor. İkincisi de bu kötü davranışın tesiri altına giriyor. O da nefsine kapılıyor. O da karşı tarafa kötü davranıyor. Sizler de buna şahit oluyorsunuz. Bu şahit olmanın standartlarına dışarıdan bakıldığı zaman şu kesin bir gösterge olarak çıkıyor karşımıza. Mutlaka iki kişi arasındaki tartışmayı gören herkes taraflardan birine yakın, öbür tarafa uzak hissediyor kendisini. Yani sanki buna mecburmuş. Mutlaka taraflardan birini tutmak mecburiyetindeymiş. Bunun manası ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her anlaşmazlıkta iki taraftan bir tanesini tutarsanız, bunun manası ötekine karşı düşmanca bir düşüncenin içine girersiniz. Taraflardan birini tuttuğunuz an, taraflardan ikincisine karşısınız demektir. Yanlış sevgili kardeşlerim. Hiçbiriniz hiç kimse için taraf tutmayacaksınız. Göreviniz her iki tarafı da en iyiye ulaştırmak için gayret sarf etmektir. O kadar. Dikkat edin, niçin bunu sizden istediğimi anladınız mı? Taraflardan birini tuttuğunuz an bunun manası ikinci tarafa karşısınız demektir. Hayır, Allah Teala bunu istemiyor. Onlar sizin kardeşlerinizse, bizden birileri ise, Allah'ın yolunda olan insanlarsa, şunu bileceksiniz ki herkes bazen nefsinin öfke afetine kapılabilir. Kapılabilir ve yanlış şeyler yapabilir. Olabilir bunlar. Burada sizlere düşen şey, öfkelenen kişinin yatışmasını temin etmek olmalıdır. Siz karar verecek hakim mevkiinde değilsiniz. Taraflardan birisini karşınıza almanız, ona karşı olmanız sizin de nefsinizde davrandığınızın ifadesi değil mi? Öyleyse neyi yapacaksınız? Her buna benzer bir olayı yaşadığınız zaman şöyle düşüneceksiniz. Ben A ve B isimli iki kişi tartışırken A'nın yerinde olsaydım ne yapmalıydım? B'nin yerinde olsaydım ne yapmalıydım? İşte sevgili kardeşlerim, gördüğünüz sonuç anlaşmazlığa düşüp kavga eden iki kişinin birbirinden soğumasıdır. Birbirine karşı kötü davranmasıdır. İki tarafında arkasında nefsleri var. Her birinize düşen şey taraflardan birinden yana olup da diğerine karşı olmak, asla bu tarzda bir davranışın içinde olmamalısınız. İki taraf da sizin dostunuzdur. İki taraf da bu öfke furyasına girdikleri için sadece yardıma muhtaç iki tane insan var karşınızda. Öfke denilen şeytanın her zaman kullandığı vasıtayı yutmuş olan ve o anda hissiyatına mağlup olan ve karşı tarafa kötü davranmakla bu öfkeyi gidermeye çalışan iki zavallı var karşınızda. Öyleyse ne A'dan yana ne B'den yana olacaksınız, ikisinden yana olacaksınız. Bunun manası haktan yana olmaktır. Yani A hatayı yapmışsa ona hatasını anlatacaksınız. Hiçbir zaman tartışan, kavga eden iki kişinin sadece bir tanesinde %100 hata bulamazsınız. Mutlaka iki taraf da hatalıdır. İşte taraflardan birini tutup ötekine karşı olduğunuz zaman en büyük hatayı burada yapmış olursunuz. Çünkü onun da mutlaka haklı tarafları vardır. Ve siz o zaman o kişinin haklı olduğu cepheyi bütünüyle devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Ve bu haksızlıktır. İki tarafında haklı olduğu taraflar vardır. Siz onlara bakacaksınız. Evvela göreviniz kavgayı, anlaşmazlığı bitirmeye çalışmaktır. Her grubun içinde mutlaka anlaşmazlıklar vücut bulacaktır. Ama bu anlaşmazlık vücut bulunduğu zaman hepinizin donup kalması, seyirci olmanız birkaç dakikayı aşmamalıdır. Birkaç dakikalık bir zaman parçasından sonra onları kırmayacak bir tarzda müdahale etmelisiniz. Bu müdahaleyi yapmak mecburiyetindesiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü zaman devam ediyor. İki kişi anlaşamamış, kavga ediyorlar. İşini gücünü bırakıp onları seyretmeye donup kalan ve onları seyretmeye başlayan bütün kardeşlerimizin de vakit müessesesi onların kavgalarına paralel olarak harcanıyor. Zaman Allah'ın en kıymetli hazinesidir. Öyleyse zamanı ne siz harcayabilirsiniz ne de başkaları sizin zamanınızı harcayabilir. Bunun Allah'ın bir kanunu olduğunu düşünün. Zamanınızı başkalarının harcamasına müsaade etmemek mecburiyetindesiniz. Nasıl yapacaksınız? Hemen ortaya çıkıp ikisine de haddini bildirerek mi? Hayır. O zaman siz de nefsinizle hareket ediyorsunuz demektir. Kavga iki kişi arasındaki kavga, üç kişi arasındaki kavgaya dönüşür. Öyleyse sulh ve sükûne davet etmek hepinizin birden vazifesi olmalıdır. Kitle halinde meseleyi bitirmek üzere harekete geçmelisiniz. Evvela Allah'ın en kıymetli hazinesi zaman israf ediliyor. Gerek anlaşmazlığa düşüp de tartışmayı yapanlar, gerek tartışmayı seyretmek mevkiinde olanlar, hepiniz birden zamanı israf ediyorsunuz. Öyleyse birinci safhada tartışmayı önlemelisiniz, müdahale etmelisiniz. Tartışmanın tasavvufa yakışmadığını söylemelisiniz. Allah'ın en kıymetli hazinesinin heba edilmesine sebebiyet verildiğinden bahsetmelisiniz. Hepiniz birden bunu yaptığınız zaman tartışan kardeşlerimiz zaten daha harekete geçtiğiniz anda yanlışlığın farkına varacaklardır. Eğer meydan bu kadar boş değilse, herkes dilediği gibi başka birini karşısına alıp da çataçat birbirine tartıştığı zaman herkes müdahale ederse, kavganın kesilmesi istikametinde harekete geçerse, tartışmanın kesilmesi istikametinde harekete geçerse, o zaman tartışma zemini bulamazlar. İşte problem orada başlıyor. Herkes harekete geçip de bu tartışmanın yapılmaması lazım geldiğini nasıl anlatacak? Ne yazık ki hani Türkçe'de bir deyim vardır. Kaş yapayım derken göz çıkarma. Birçok yerlerde bu olayla karşı karşıyayız. Kaş yapayım derken göz çıkarıyoruz. Tartışmaya müdahale eden birisi taraflardan birinin söylediği bir lafı kesiyor ve taraflardan bir tanesine hitap ediyor. Bu anda ne oldu? Eğer hitap ettiği tarafa karşı sert bir müdahale yapıyorsa, onun haksız olduğunu beyan ediyorsa, tartışmayı yapan taraflara göre taraflardan birinin tarafından oldu demektir bunun manası. Hayır, böyle yapmayacaksınız. Müdahil olanlar asla taraflardan birinden olmayacaklar. Taraflardan birinden olmanız demek, ikinci tarafa karşı olmanız demek. Buna haklı değilsiniz. Hatalı olabilir. Birisi çok hatalı olabilir, öteki az hatalı olabilir, mümkün. Ama öyle de olsa, hayır, taraf tutmak sizin işiniz olmamalı. Hangi açıdan bunu söylüyorum? Taraf tutacaksanız ikisinin birden tarafını tutmak mecburiyetindesiniz. İkisinden de yana olmak mecburiyetindesiniz. Konunuz haklıyı bulmak, haksıza ceza vermek değildir. Konunuz olayı bitirmektir. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey çok açık bir dizayn içerisinde. Acaba ne yaparım da ben bu iki kardeşimize de yardımcı olabilirim diye düşünmek olmalıdır. Hataların mutlaka varlığını kabul etmek mecburiyetindeyiz. Herkes her an hata yapabilir. Bu eşyanın tabiatına son derece uygundur. Bu hataların çıkış sebeplerini nasıl daha iyi bir davranışa dönüştürülebileceğini söylemek üzere harekete geçmeliyiz. Eğer iki kişi tartışıyorlarsa oradakilerin hepsi bu tartışmanın karşısında olduklarını, bu tartışmanın Allah'ın zamanını israf etmek olduğunu, şeytanın emrinde olmayı ifade ettiğini ve anlaşmazlığın devamı boyunca Allah'ın en kıymetli hazinesi zamanı harcamak mecburiyetinde kalacağınızı davranışlarınızla belli etmelisiniz. Kavgalar başlarken önlenmelidir. Zaten sevgili kardeşlerim, kavga varsa aşırılık var demektir. Başka birini rahatsız edici bir davranışın içine girmişiz demektir. Bunu önlememiz lazım. İşte sevgili kardeşlerim, tartışma var ise bu tartışmanın bitmesi elzemdir. Hepiniz tartışmanın bitmesi istikametinde harekete geçmelisiniz. Burada gene şeytan size bir yanlışı yaptırabilir. Taraflardan birini benimsersiniz. Diğerinin size vaktiyle yaptığı bir yanlış davranış, sizin ona karşı soğukluk duymanıza sebebiyet vermiştir. İkinci taraf size daha yakın görünmektedir. İşte bu yapacağınız büyük yanlışlardan biridir. O yakın görünen tarafın, kişinin tarafını tutmak ve diğer kişiye karşı olmak yapacağınız, tasavvufu yaşayanlar arasında yapacağınız en büyük yanlışlıklardan biridir. Onun adamları, bunun adamları diye bir şey yok tasavvufta. Allah'ın adamları olmak var. Zaten eğer iki kişi tartışıyorlarsa, tartışma anında ikisi de Allah'ın adamı değildir. İkisinde de şeytan duruma hakimdir. Onları şeytanın duruma hakim olduğu o ortamdan Allah'ın duruma hakim olduğu bir ortama ulaştıracaksınız. Bu da onların iç dünyalarında sağduyularını kullanabilmek yeteneğine tekrar döndükleri andan itibaren başlar. Öyleyse elektriklenen bir ortamda taraflar birbirine karşı adeta hakaret edici sözlerle davranıyorlarsa burada büyük bir yanlış vardır. Tasavvufa sığmayan bir olay vardır. Allah'ın zaman hazinesinin sorumsuzca israf edilmesi söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sükunetinizi bozmadan müdahale etmelisiniz. Bir kişi değil, hepiniz birden müdahale edeceksiniz. Haksızlık başladığı anda durdurulursa, burada doğruyu yapmış olursunuz. Herkes kendi görevini devam ettirir. Ama söylediğim gibi bir tiyatro oynanıyormuşçasına iki taraf anlaşmazlık içinde birbirlerine söylenecekler. Diğerleri de onları seyredecek. 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika. Burada bir yanlışlık var sevgili kardeşlerim. Şeytanın o anda emrinde olan iki kişinin Allah'ın emrinde olması lazım gelen diğerleri de elektrikli bir havada o olayın seyircisi haline koyduğu noktada şeytanın tarafında kullanılma noktasına getirdiklerini varsaymak mecburiyetindeyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, evvela madem ki bir aradasınız, ilk öğrenmeniz lazım gelen şey sükunettir. Adab-ı maşeret, yani davranış biçimleri, sizi her halükarda sakin olmayı gerçekleştiren bir ortamda muhafaza etmenizdir. Nerede bu zemin deliniyorsa orada durun. Ve insanların öteye geçerek birbirlerini daha çok kırmalarına mani olun. Sakın taraflardan birinin yanında ötekinin karşısında olarak devreye girmeyin. Bizim kardeşlerimizin ciddi kavgalar edeceğine inanmak istemiyorum. Böyle bir olay hiç vücut bulmaz diye düşünüyorum. Ama anlaşmazlıklar her zaman olabilir. Olmaması için hepimiz birden gayret etmek mecburiyetindeyiz. Bu gayretleri yaparken de dikkat edin. Adaletten sakın ayrılmayın. Adalet müessesesi taraflardan birinden olmanızı kesin olarak önleyen bir müessesedir. Adalet müessesesi taraflardan birine karşı olmanızı kesin olarak önleyen bir müessesedir. Siz haktan yana olacaksınız. Adaletin temsilcisi olacaksınız. Bir tartışmada seyirciler olduğunuz noktada. Öyleyse müdahale mutlaka edeceksiniz. Zamanın israfına mani olacaksınız. Hepiniz birden. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tartışmayı başladığı yerde bitirmek hepinizin görevi olmalıdır. Hepiniz birden dediğimiz zaman hepiniz birden ayağa kalkın, yakalarına paçalarına sarılıp onları kenara çekin. Bunu mu demek istiyoruz? Hayır. Tasavvufi bir davranış biçimi istiyoruz hepinizden. Tasavvuf, başkalarından yana olma sanatıdır. Ama birbiriyle ayrı fikirleri müdafaa eden iki kişi var karşınızda. İkisi de kendi fikrini müdafaa etmek için karşısındakine haksız bir şeyler şeytanın emrindeyse mutlaka söylemiştir. Karşısındakini küçük gören kaba bir davranış biçimine farkına bile varmadan şeytan onları çoktan sokmuştur. O zaman bu noktada anlaşmazlığı durdurmakla hepiniz birden vazifelisiniz. Onların üstlerine hücum ederek değil, sükunetle onlara bunları hatırlatarak. Sevgili kardeşlerim, eğer hepiniz Allah içinseniz, Bunu yaptığınız anda aranızda sülh ve sükun tohumları ekildiğini göreceksiniz. Ve en güzel bir ortamda, en güzel hüviyette bir davranış biçiminin sahibi olacaksınız. Anlaşmazlığı başladığı noktada bitirmek. Zaten arkasında ne var? Anlaşmazlığın arkasında ne var? Allah yok. Anlaşmazlığın arkasında mutlaka şeytan var. İki tarafı da birbirine düşman etmeye çalışan şeytan. Siz iki tarafı da birbirine dost etmeye çalışan Allah taraftarları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, üzerinize düşeni yapın. Aranızda toplum halindeyken insanların tartışmalarına engel olun. Öyle bir engel oluşla engel olun ki oradan ayrıldıkları zaman da artık tartışmak gereğini duymasınlar. Tartışmadan onları vazgeçirecek olan bir hava içinde olmanız lazım. Yani şunu demek istiyorum. Hepiniz birden harekete geçirdiniz, geçtiniz, tartışmayı kestiniz. İşinize devam ettiniz, biri bir tarafa gitti, öteki öbür tarafa gitti, gene devam ettiniz çalışmalarınıza, kavga bitti. Ama bir de bakıyorsunuz ki, işinizi bitirdiğiniz zaman daha dışarı çıkar çıkmaz iki kişi tekrar kapışmışlar. Bu neticeye müncel olacak olan bir önlemeden bahsetmiyorum. Önlemeniz, kavgayı bitirmeniz, münakaşayı bitirmeniz, tartışmayı bitirmeniz, o tartışan kardeşlerimize öyle bir şeyi ispat etmek şeklinde olmalıdır ki, onlar yaptıklarının bir hata olduğunu, birbirinin düşmanı olmadıklarını, Allah yolunda birbirinin dostu olduklarını ve birbirlerine karşı olmamaları lazım geldiğini, birbirinden yana olmak mecburiyetinde olduklarını idrak etmiş olsunlar. Bunu idrak edebildikleri zaman onlar dışarı çıkıp da artık bir daha kavga etmezler. İşte eğer sizler şu anda beni dinleyenler anlaşmazlıkların içinde olanlarsanız, o zaman hedefinizin bu olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Siz tasavvufa başkalarıyla kavga etmek için girmediniz. Başkalarını da sulh ve sükuna ulaştırmak vazifesiyle oradasınız. Hepiniz vazifelisiniz. Herkes birden harekete geçerse kaos olmaz mı? Kaos ne zaman olur bilir misiniz? Herkes adaletsizlik için harekete geçtiği zaman kaos olur. Herkes ortalığı yatıştırmak için, süt liman kılmak için, kavgayı bitirmek için, taraflardan birinden değil, iki taraftan birden olmak üzere, şeytandan değil, Allah'tan yana olmak üzere harekete geçerse, o zaman mesele biter. Şeytandan yana olanlar ne yaparlar? Böyle anlarda aman biraz daha kavga alevlensin de şu kendisine kızdığım kişiye öbürü bir şöyle bir güzel hakaret etsin. Onu bir gözümün önünde haşlasın ki ben de bundan mutlu olayım, memnun olayım diye düşünenler varsa onlar bilsinler ki o anda onlar da şeytanın birer eseridirler. Evvela içinizdeki birikime mutlaka mani olmalısınız sevgili kardeşlerim. Bir kardeşiniz size yanlış bir davranışta bulundu. Olabilir mi? Her zaman olabilir. Hemen düşünün. Neden bu davranış beni üzdü? Acaba ben bu davranış karşısında negatif etkilenmekte haklı mıyım? Acaba bu davranış bana neden böylesine negatif bir etki yaptı. Ben bu kardeşimizin bana bunu yapması sebebiyle üzüldüm. Öyleyse ilk düşünmeniz lazım gelen şey, o kardeşimiz bana böyle davrandıysa, acaba ben ona bu beni üzecek olan davranışı bana yapması için ne yaptım? Bir şey yapmış olmalıyım ki kardeşimiz bana böyle davrandı. Bunu düşünebildiğiniz an anahtarı yakaladınız demektir. Hemen sizi üzen olayı beklemeyeceksiniz. Bir saat, iki saat sonrasını değil, o anda hemen diyeceksiniz ki ben mutlaka sana karşı bir şey yapmış olmalıyım. Mutlaka senin kalbini kırmış olmalıyım. Mutlaka sana kötü bir davranışta bulunmalıyım. Hatırlamam önemli değil. Ama bunu yapmış olduğumu düşünüyorum. Ve Allah'ın huzurunda senden af diliyorum. Beni affetmeni dilerim. Şimdi bir başka kardeşiniz size karşı sert bir şey söylemiş. Onun ve bir tartışmanın başlangıcı olacak bu. Siz de ona onun sertliğine karşılık aynı sertlikle başka bir cevap verebilirsiniz. O zaman şeytanın esiri olmuş olursunuz. Siz de o kardeşiniz olmuş. Ama siz o anda aklınızı başınıza toplayabilirseniz burada bir saldırı var. Bu bana beni kızdıracak olan bir şey söyledi ki ben kızdım. Öyleyse ben evvela kendi cephemde meselemi düzeltmeliyim. Kendi top sahamda, yarı sahada düşünmeliyim. Ben o kardeşime bize mutlaka bir şey yapmışımdır. Bir şey yapmışımdır ki kardeşim bana böyle davranıyor. Hemen ondan af dileyeceksiniz. Ne yaptıysam senden bu yaptığım hataya karşı Allah'ın huzurunda af diliyorum. Eğer bana hatamı söylemek büyüklüğünü gösterirsen bundan ayrıca mutlu olurum ki ben Rabbime yalvardığım zaman Ya Rabbi ben böyle bir hata işledim. Beni bağışla diye Allah'a da müracaat edeyim. Bilmiyorsunuz hatanızı. Bilmediğiniz için böyle söylediniz. Hatanızı biliyorsunuz. O zaman daha kolaylaşıyor işiniz. Geçen gün ben sana böyle bir şey yapmıştım ve senin bu söylediğini değil, ondan çok daha ağırını hak etmiş durumdayım ben şu anda. İşte sen bana bunu söyledin. Ben Allah'ın huzurunda senden o yaptığım hata sebebiyle af diliyorum. Beni bağışlama büyüklüğünde bulunursan bundan büyük mutluluk duyarım. Ve sana karşı yaptığım o yanlış davranış için Allah-u Teala'dan da tövbede bulunup onun da beni affını dileyeceğim. Diyebiliyor musunuz? Diyebildiğiniz zaman bu meseleyi başlarken bitirmiş olursunuz sevgili kardeşlerim. Başlarken bu konu biter. Bir anda kendinize bir hakimiyeti gerçekleştirdiğiniz an meseleyi bitirdiniz demektir. O kişinin tabii ben sana bana o gün yaptın o kötü davranış için böyle yaptım diyeceğini mi zannediyorsunuz? Hayır. O da sizin bu davranış biçiminizden büyük ölçüde tesir alacak. Ve derhal o da sizden af dileyecektir. Yaptığı hata sebebiyle. Ne oldu?

olursanız olun, kiminle karşılaşırsanız karşılaşın, haksızlığı kabul ettiğiniz an karşı tarafın bütün silahlarını elinden aldınız demektir. Onun kolunu kanadını kırdınız demektir. Savaşmak için gerekli olan malzemesini aldınız demektir. O sizden kendi sert tepkisine karşılık bir ikinci sert tepki bekliyordu ki onun üzerine bina ederek yeniden size saldırabilsin. Siz ne yaptınız? Onun saldırısına af dilemekle cevap verdiniz. Hareket imkanını yok ettiniz. Eğer dışarıdaki bir insansa, nefsine tabi ise yapacak fazla bir şeyi kalmamıştır. Biraz karşılıklı sükunet içinde konuşabilirseniz, mutlaka o kişi sizden af dilemek gereğini duyacaktır. Sevgili kardeşlerim, hayır, onun karşısında küçülmediniz. Aksine onun karşısında büyüdünüz, yüceldiniz. Şeytanın tesir altına kolay kolay girmeyeceğinizi, şeytanın tesirine kolay kolay kapılmayacağınızı ona ispat ettiniz. Sevgili kardeşlerim, ilk bakışta size zor bir şeyden bahsediyor gibiyim. Ama muhtevaya baktığınız zaman böyle olmadığını göreceksiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tartışmalar, dışarıda her zaman olan tartışmalar sizin önünüzde olmamalıdır. Sözlerimizi ne kadar ciddiye alırsanız, ne kadar tatbik ederseniz, toplumun sulh ve sükununu o kadar büyük ölçüde korumuş olursunuz. Elbette herkesin kendisine has çeşitli düşünme standartları vardır. Herkes dilediğini düşünebilir. Ama tasavvuf camiasında yaşamakta olan sizlerin sulh ve sükun ortamını koruyabilmeniz için bazı formülleri kullanmak mecburiyetindesiniz. Böyle olduğunuzu, buna mecbur olduğunuzu unutmayın. Toplumun huzuru için, toplumun sulh ve sükunu için hepiniz tek tek fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın sizlerden istediği şey sulh ve sükundur. Bu sulh ve sükunu en güzel bir ortamda oluşturabilirsiniz. Bu sulh ve sükun her davranış biçiminizde sizinle beraber tesis etmelidir. Öyleyse hep bir tasavvuf mensubu olduğunuzu düşünün. Allah'ın dostu olduğunuzu veya bu dostluğa namzet olduğunuzu, mutlaka dostu olmak noktasına ulaşacağınızı düşünün. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu güzelliği yaşamaya başlayacaksınız. Yapamadığınız zamanlar kendinize biraz kızacaksınız. Ama başarmaya başladığınızda büyük bir iç huzuru ve Allah'a duyduğunuz güvenle yolunuza devam edeceksiniz. Etrafınızdaki insanlar sizin hep doğru davranışları sergileyen

bir insan olduğunuzu görecekler ve sizden örnek alacaklar. Öyleyse hepiniz içinde bulunduğunuz topluma örnek insanlar olmak üzere bir gayretin sahibi olmalısınız. Sükunetinizi muhafaza etmeyi her şart altında usul haline getirmelisiniz. Böyle bir standartta sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hep başkalarını yüceltmeye çalışarak yücelebileceğinizi hiç unutmayın. Hiç kimse başkalarını küçülterek yücelemez. Sadece kaybeder. Dünya hayatında bir takım insanlar başkalarının omuzlarına basarak yükselmeyi usul haline getirdiklerini düşünürler. Ve para da kazanırlar dünyada. Ama Allah katında onlar hiçbir zaman Allah'ın sevgilileri olamazlar. Çevrenize ne kadar mutluluk veriyorsunuz sevgili kardeşlerim? Kendinizi bununla ölçün. Miyarınız, ölçünüz bu olmalıdır. Sizden çevrenizdeki insanlara ne ulaşıyor? Bu ulaşım statüsüne dikkatle bakın. Onlara rahatsızlık veriyorsanız ve böyle yaptığınız için de kendinizi bir şey zannediyorsanız, bir marifet yapmış zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Gerçekten marifetin sahiplerine bakın. Onlar çevrelerindeki insanları yüceltenlerdir. Demin verdiğimiz misale dikkat edin. Birisinin size bir ters davranması halinde, size kötü davranması halinde, size hakaret etmesi halinde onun sizden beklediği nedir? Sizin de ona hakaret etmeniz, kötü davranmanız. Böylece o daha kötü davranmak için bir zemin hazırlayacak kendisine. Şeytan size diyecektir ki baksana hakaret ediyor, sana kötü davranıyor. Etraftaki insanlar da buna şahit. Ve sen onun hakaretlerine aynı hakaretlerle cevap vermezsen diğer insanların gözünde de onun gözünde de küçülmüş olursun. Bir hiç olarak değerlendirirler seni. Bu zokayı yuttuğunuz zaman şeytanın elinde bir oyuncak olursunuz. Olması lazım gelenin tamamen tersini her zaman vasıta olarak kullanan son derece kurnaz bir mahluk iblis. Oysa ki demin verdiğim misaldeki gibi siz haklı da olsanız karşınızdakinin o ters davranışı karşısında ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilirseniz hayır onun karşısında küçülmezsiniz. Etrafınızdaki insanlar da sizi onun karşısında küçülmüş görmezler. Tam aksine hem etrafınızdaki insanlar hem muhatabınız sizin kendilerinden üstün bir insan olduğunuzu fark edeceklerdir. Bu noktada bu dirayeti gösterebilirseniz küçülmeyeceksiniz, yüceleceksiniz. Neticede mutlaka muhatabınız da sizden af dileyecektir. Zemin onu mutlaka oraya ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İlk defa karşılaştığınız bir insan size bir hakaret etse, siz de ondan af dileseniz,
Şeytanın size bak sana hakaret etti. Bu kadar da insan buna şahit oldu. Şimdi sen ona aynı boyutta hatta ondan daha şiddetli bir cevap veremezsen herkesin bir korkak olarak değerlendirecek. Herkesin karşısında küçüleceksin. Buna razı olacak mısın? Sen ona daha ciddi, daha sert bir cevap ver. Şeytan sizi buna zorlar. Ama söylediğimi yaptığınız zaman tamamen tersinin geçerli olduğunu görürsünüz. Etrafınızdaki insanlar da sizin küçülmüş olduğunuzu değil, yücelmiş olduğunuzu idrak edeceklerdir. Böyle bir davranış biçimi içerisinde bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'tan yana olmak. Allah'tan yana olmak tevazuu, şeytandan yana olmak gururu ifade eder. Tevazu ruhunuzun bir hasletidir. Gurur nefsinizin bir afetidir. Gurur af diletmez. Allah ise af dilemenizi ister. Kabahatsiz olsanız da. Sevgili kardeşlerim, bu tarzdaki olayları çok yaşarsınız. Öyleyse tasavvuftan olan birileri olarak davranış biçimlerinizde sulh ve sükunu koruyacaksınız. Ekip halinde çalışıyorsanız, bir iş yapmaktaysanız, ekibin konulmuş olan standartlarına uymayı usul haline getirmelisiniz. Herkes öyle yapabilir. Ama ben onların yaptığı gibi yapmam. Ben canım istediği gibi yaparım. Dediğiniz zaman toplumun diğer üyelerinin ahengini bozarsınız. Şeytan size böyle bir yanlışlığı yaptırabilir. Onlar gibi yapmamakta direnirsiniz. Farklı bir davranış biçimiyle iblis sizin bir şahsiyet kazanmış olacağınızı size zannettirir. Oysaki sadece şahsiyetinizi kaybedersiniz. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bütün ekip halindeki iş yapmakta, çalışmakta ekibin her elemanı diğerleriyle uyumlu çalışmak mecburiyetindedir. Bir konuda hazırlık yapıyorsunuz, bir şey üreteceksiniz ve ürettiğiniz şeyi satacaksınız. Bir gıda maddesi konusunda çalışıyorsunuz. Her konunun genel kabul edilmiş prensipleri vardır. Ve müşteri sizden belli kalitede bir mal bekler. Ama içinizden bir tanesi ben sizin dediğiniz gibi yapmam, ben kendi dilediğim gibi yaparım diye yapıyorsa ve onun yaptığı beğenilmiyorsa, müşteriler tarafından reddediliyorsa, o zaman bunu yapmaya hakkı olabilir mi? Bu uyum içinde çalışması lazım gelen insanların arasında bir uyumsuzluk başlangıcını ifade eder. Ve tembihlere rağmen aynı şekilde davranış devam ederse o zaman o kişinin oradan alınması gerekir. Sakın bu tarzdaki davranışların sahibi olmayın sevgili kardeşlerim.
Siz tasavvuftasınız. Her davranışınız başkalarını üzen, hakkınızda negatif duygular beslenmesine sebebiyet veren bir kişi olmayın sakın. Öyle olduğunuz zaman kardeşleriniz tarafından sevilmeyen bir insan olursunuz. Ve bunu, onların sevgisini ne uğruna kaybettiğinizi bir düşünün. Nefsinizin size verdiği bir davranış biçimi. Onlar nasıl yaparlarsa yapsınlar. Ben onların yaptığı gibi yapmam, böyle yaparım dediğiniz zaman onların birliğini, beraberliğini, ekip çalışmasını zedelemiş olursunuz. O zaman sizin o ekipte yeriniz olmaz. Neden oradan alındığınızı da o zaman idrak edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çalışmalarınızda lüzumundan fazla kalabalık olmak sizi daha çok üretime götüremez. Çalışmak bir standart işidir. Ekip çalışması herkesin birbirine karşı anlayışlı olduğu, birbirine karşı sadece yardım ettiği bir alan gerektirir. Böyle bir alanda az sayıda kişi, böyle olmayan bir alanda kendilerinin iki katı, üç katı insanların vücuda getirdiklerinden daha fazla ve kaliteli üretim yapabilirler. Arkasında ne var biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Uyum içinde çalışmayan insanlar sadece kendi yaptıklarının yetersiz kalmasına sebebiyet vermezler. Başkalarını da meşgul edeceklerdir. Başkalarını da daha az üretmeye ulaştıracaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman kuvvetler üretimi sağlamaya yönelik gayretleri ifade etmez. O zaman kuvvetler başkalarının çalışmasını da negatif etkileyen bir kuvvet harcaması hüviyetine dönüşür. Yani etkenlik pozitif değil, negatif etken olur. Eğer insanlar, ekip çalışması yapacaklarını düşünen insanlar aralarında anlaşamıyorlarsa, kavgalar ediyorlarsa, bir defa bu nefslerine ne kadar yenildiklerini gösteren çok açık bir misaldir. Sizler tasavvufun içinde yaşayan insanlarsınız. Her zaman toplum halindesiniz. Ve bir konunun halli için sarf ettiğiniz enerjiyle konunun halledilmesine farkına bile varmadan engel olduğunuz olaylarda her çatışmanız, her anlaşmazlığınız sadece anlaşamayan iki kişiye değil, diğerlerine de devamlı zaman kaybettiren bir özellik taşır. Daha çok enerji sarf edilmiştir, daha az üretim yapılmıştır. Üretime yönetmeniz lazım gelen enerjinizi birbirinizle çatışmaya harcadığınız için.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu durumda yapılması lazım gelen şey bir güzelliği sağlamak değil mi? Allah'ın içinize verdiği o huzur nereden geliyor? Allah yolunda size düşenin yapılması lazım gelen standartlarını en güzel şekilde vücuda getirdiğiniz için huzur duyuyorsunuz. Ekip kendi içinde bir dostluk halesiyle birbirine bağlanan ruhları Allah için, Allah sevgisiyle dolu insanların gayretleri ise o zaman tam bir sulh ve sükun içerisinde işlevlerinizi yürütürsünüz. Sohbetleri dinlerken sohbet dinlemenin en güzel yöntemini uygulamalısınız. Sohbet dinlemenin en güzel yöntemi not almaktır sevgili kardeşlerim. Bizim bir kasetimizi koydunuz, dinliyorsunuz. Bir, ister gözlerinizi açık, ister gözlerinizi kapalı tutarak dinlemek var. O sırada kafanızdan kim bilir ne kadar düşünce geçer. Öyle değil mi? Herkes sizi dinliyor, görür. Ama siz o sırada orada değilsiniz. Aklınız kim bilir, düşünce sisteminiz böyle nerelerde geziyor. Ama eğer konuyu takip ediyorsanız, not almanız sizi devamlı konu üzerinde canlı tutacaktır. Konu üzerinde aktif tutacaktır. Konu üzerine yüklenmiş tutacaktır. Konuyla birlikte yaşamaya başlayacaksınız. Ve dikkatinizi çeken noktalarda kısa kısa notlar aldığınız sürece başka yere gidemezsiniz. Düşünceniz orada kalır, dinlersiniz. Peki, sonra ne yapacaksınız? Sonra da sohbet bitince herkese söz hakkı verilmelidir. Herkesten bir şeyler beklenmelidir. Böylece hepiniz, ben de bir şeyler anlatmalıyım hedefine yönelirseniz, konunun bütünü değil, bir küçücük kısmını bile anlatsanız, bir güzelliği yaşadığınızı hissedeceksiniz. Bütünün bir parçası olduğunuzu net olarak hissedeceksiniz. Ben de bu toplumun içindeyim, benim de bir katkım var diyebilecek bir ortamda olmalısınız. Öyleyse kaset dinlenirken yapılması lazım gelen şey elinizi kolunuzu bağlayıp oturmak, dinliyor görünmek değil. Dinleyemezsiniz. Bir saat süreyle düşünce standartlarınızı oraya konsantre edemezsiniz. Ama ne zaman elinize kalemle defteri alırsanız, bir şeyler not etmek için hazır beklerseniz, not edebileceğiniz birçok şeyin ard arda geldiğini göreceksiniz. Hepsini not etmeniz gerekmiyor. Ama söz sırası size geldiği zaman bahsedebileceğiniz birkaç tane konu o not defterinizde mutlaka bulunmalı. Notlarınızı alırken can kulağıyla dinleyen bir insansınız. Notlarınızı yazarken can kulağıyla yazan bir insansınız. Ama almıyorsanız ve sohbet tamamlandığı zaman söylemek istediğiniz bir şey var mı diye sorulduğunda hayır yok diye cevap veriyorsanız, başkalarının faydalandığının yarısı kadar bile faydalanmadığınız sonucuna ulaşın. Dinlemek başka şeyler düşünmek değildir. Sadece dinleyen bir insan çoğu zaman aklı başka yerlerde dolaşan bir hüviyettedir. İstese de istemese de bu kaçınılmaz bir olaydır.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse bir kaseti dinlerken bu kaseti ben madem ki dinliyorum, öyleyse birçok şeyler benim dikkatimi çekmeli ve ben bunları dile getirmeliyim diye düşünmelisiniz. Size söz sırası geldiğinde o konu hakkında çorbada sizin de tuzunuz bulunmalı. Birkaç cümle siz de söylemelisiniz. Sizden bu istenmeli diye düşünüyorum. Yani sohbeti dinleyen kişi sohbetin belli bir kısmı hakkında, kendisine uygun gelen bir kısmı hakkında bir kısa konuşma yapabilmelidir. Konuya aşina olduğunu, orasını, o aklına yatan kesimi anladığını ortaya koymalıdır. Aksi mümkündür. Kişinin aklına yatmamıştır. Daha evvel işittikleriyle bu yeni dinlediği birbirine uymamaktadır. Tamam, çok güzel. Hemen notlarını almalıdır. Ve söz sırası kendisine geldiğinde bunu söylemelidir. Evvelce bu böyle söylenmişti ama bugün bana farklı gibi geldi. Siz ne diyorsunuz diyebilmelidir. Zaman içerisinde gelişmeler söz konusu oluyor. Ve bu gelişmeler ömür boyu devam edecektir. Hidayet çağının bir gereği olarak. Öyleyse birçok yerlerden kardeşlerimiz başka yerlere gidiyor sohbet vermeye. Kaset dinleniyor, arkasından sualler soruluyor, cevaplar alınıyor. Herkes bir güzelliğin yaşıyor. Neden siz bu güzelliğin dışında kalasınız? Biz de dinliyoruz ama not almadan dinliyoruz diyebilirsiniz. Ama eğer not almayı denerseniz çok farklı şekilde dinlediğinizi göreceksiniz. Adeta bir taramadan geçireceksiniz sohbeti. Onun için sevgili kardeşlerim, nerede olursanız olun, hangi sohbeti dinlerseniz dinleyin. Tasavvufi ve Kur'ani sohbetlerden birini dinlediniz. Mutlaka o sohbetin dinlenmesinin sonunda siz de söz alın. Diyelim ki yanlış söylediniz, hiç önemli değil. Ama bu dinlediğinizin kesin işaretini verir. Yanlış anlamışsanız faydası var. Neden? Çünkü o zaman size doğrusu öğretilecektir. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir robot gibi oturmak var. Dinlemiş olmak veya dinler görünmek var. Neticede ağzını açıp hiç konuşmamak var. İki, notlar almak. Sonunda da birkaç cümleyle ne anladığını belirtmek var. İkisi birbirinden çok farklı. İkinci kişi konuyla meşgul olduğunu ve bir şeyleri anladığını ifade ediyor. Diyorum ki en kötü ihtimalle yanlış anladınız. Ama aslında bu da kötü bir ihtimal gibi görünüyor ama kötü değil. Neden? Çünkü eğer bir yanlış anlama varsa bunu otomatik olarak düzeltecek olanlar zaten orada. Öyleyse başkalarına da fayda her söylemeniz. Her söylediğiniz şey size dinleyen başkaları için de fayda. Neden? O sırada onu öyle düşünmeyen, farklı düşünen birileri vardır orada. Onlar da diyebilirler ki ama biz bunu farklı şöyle biliyorduk. Tamam, çok güzel. Onlar da fikirlerini söyleyecekler. Siz de söyleyeceksiniz. Ve neticede doğru herkes tarafından öğrenilecek. Sevgili kardeşlerim, toplum bir bütündür. Sizler de o bütünün bir parçasısınız. O bütünden birisi olduğunuzu notlar alarak ve konuşarak ispat etmelisiniz. Bundan günler geçtikçe ne kadar büyük bir haz aldığınızı hayretle müşahede edeceksiniz. Ne kadar zevkliymiş diyeceksiniz. Allah'ın bu güzelliklerini takip etmek,
Hele hele size de söz düşmesi, sizin de anlatabilmeniz. Anlatmak da bir adab işidir. Sözü alıp da bir saat konuşmak isteyen bir kardeşimizi düşünün. O zaman toplumun diğer üyelerine yeterli söz hakkı vermiyor, söz hakkını kendisi gasp ediyor demektir. Bu da yanlış bir şey olur. Herkes söz almalı. Herkes konunun dilediği yerine dokunmalı. Hiç kimse de başkalarından neden bütünü anlatmıyor da bir kısmını anlatıyor diye bir şey sormak, hesap sormak hakkının kendisinde olmadığını bilmeli. Herkes birazını anlatsa bir bütünü birçok ağızdan dinlemiş olacaksınız. Herkes kendi anlattığını zaten öğrenmiş ama dinlediği zaman ötekilerin anlattığından da anladıklarını karşılaştırıp doğruya varma imkanının sahibi. Öyleyse görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Tezekkür dediğimiz müessese bu beşeri münasebetlerde ne kadar önemli bir kesim içeriyor. İnsanlar eğer dinliyorlarsa dinlediklerini ifade edebilmeliler. Siz öğrendiğiniz o güzellikleri başka insanlara da anlatmakla vazifeli olacaksınız. Gelecek günlerde bu vazifeniz dünya üzerinde çok önemli bir yer işgal ettirecek size. Biliyorsunuz hidayet çağının içindesiniz ve o hidayet çağındaki hidayetin ne olduğunu insanlara öğretme müessesesinin içindesiniz. Öyleyse öğrenmelisiniz. Öğrenmek için dinlemeli ve öğrendiğinizi belirtecek bir konuşmayı mutlaka yapmalısınız. Sevgili kardeşlerim, insanların sizlere karşı olan davranış biçimlerinden negatif etkilenmeyi usul haline getirmeyin. Bu nefsinizin afetlerine ne kadar yenik düştüğünüzü gösterir. Muhtevaya dikkatle bakın. Her an kardeşlerimiz bir yerlere gidiyor, kaset dinleniyor, arkasından herkes tezekkür ediyor. İşte bu herkes dediğimiz zaman şunu görüyoruz, bazen kardeşlerimiz tezekkür etmek istemiyorlar. Sadece gelen kardeşimizin konuşma yapmasını istiyorlar. Belki ilk defa böyle bir toplantıya katılanlar için haklı bir taleptir bu. Güzel de bir taleptir, tamam. Ama toplumun dışında biri olmayın. Toplumun içinden birisi olun. Yani anlatılanları anlamaya çalışan, anlayan ve anlatan biri. Anlattıkça bunun ne kadar büyük bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir doyulmaz zevki yaşayacaksınız. Elbette anlatmak da, dinlemek de bir sanattır. Herkes birbirinden farklı bir anlatım dizaynının sahibidir. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuç doğurur. Ama konuştuğunuz zaman nerelerde eksik olduğunuzu daha net anlarsınız. Başka insanların o sırada sizi dinliyor oluşu sizin sözlerinize daha çok dikkat etmenizi
ifade edecektir, sağlayacaktır. Daha çok dikkat ettiğiniz zaman daha çok anlamak mecburiyetinde olduğunuzu hissedeceksiniz. Anlatabilmek için anlamanız gerek. Sadece dinlemek bir anlamaya vesile olabilir. Ama anlatmak için dinlemek ondan çok daha üst derecede bir anlama vesilesidir. Anlatabilmek için anlamak mecburiyetinde olduğunuzu bildiğiniz andan itibaren anlatabilmek için dinlemeye başlayacaksınız. Bu konuya tahallükle sarılmanızı ifade eder. O zaman daha çok anlayacaksınız. O zaman daha çok anlatacaksınız. Ve anlatabildikçe anlatabildiğinizi görmenin verdiği huzuru yaşayacak, daha dikkatle dinleyecek, daha çok anlatacaksınız. Ve anlatmak gayesiyle dinlemeyi, yani tezekkür etmek gayesiyle dinlemeyi öğreneceksiniz. İşte hepinizden istediğimiz bu. Anlatabilmek gayesiyle dinleyin. Gelişen anlatımı daha üst boyutta anlamak imkanının sahibi olmalısınız ve daha üst boyutta anlatmak imkanının sahibi olmalısınız. Anladıkça ve anlattıkça her şey ne kadar güzelmiş diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her gün yeni bir yerlerde yeni kardeşlerimizin aramıza katıldığını hamdolsun ki görüyoruz. Bu güzelliği her yeni yaşamaya başlayan kişi, Allah bizleri ne kadar çok seviyormuş meğerse, bu sevgiye layık olmalıyız diyerek, bir insan dostu, bir güzel davranışlara aşığı insan olmalıdır. Ve bu hedefe hepiniz el ele, gönül gönüle yürüyeceksiniz. Birbirinizi seveceksiniz. Birbirinizi sevdiğiniz zaman birbirinizle beraber olduğunuz zaman daha mutlu olduğunuzu hissettiğiniz noktada asıl güzellikleri yaşamaya başlayacaksınız. Allah'ı anlamanın ve anlatmanın o müstesna güzelliği. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an bir güzellikler bütünüdür. O güzelliklerin her bir alanı farklı bir muhteşem dizaynı içerir. Sevgili kardeşlerim, parklara ve tabiat güzelliklerinin bulunduğu yerlere gittiğiniz zaman ağaçlara dikkatle bakın. Artık ağaçlar yaprak açtılar. Allah'ın başka renklerden bahsetmiyorum. Sadece yeşil renkten bahsediyorum. Bir tek bahçede bile, birkaç yüz ağaçtan oluşan bir tek bahçede bile ne kadar çok yeşili bir arada yarattığını göreceksiniz. Sadece yeşil rengin yüzlerce tonu sizi Allah-u Teala'nın yaratma kabiliyetine hayran bırakacak. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Kur'an'ın her safhası sizin için bir yeni güzelliğin keşfedilmesi
öğrenilmesi ve öğretilmesi aşamalarında bütün güzellikleri yaşayabileceğiniz bahçelerdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah anlatıyor. Onu seveceksiniz, ona aşık olacaksınız, ona hayran olacaksınız. Mutlu bir insan olacaksınız. Allah'ın sizden beklediği şey, istediği şey, hepinizin mutlu olması sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunca senedir birbirimizle en güzel ilişkiler içerisinde bir öğrenme ve öğretme dizaynı oluşturttu Allah Teala bizlere. Her şey öylesine güzel ki bu güzelliği birlikte yaşamak bizim için doyulmaz bir zevk. Sizler için de aynı zevkin mevcut olduğunu görüyorum. Bu vardığım netice beni çok büyük ölçüde mutlu kılıyor. Allah'ı ne kadar öğrenirseniz, Allah'ı ne kadar idrak ederseniz, o kadar çok mutlu olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse neden Allah-u Teala acaba böyle bir şey emretti? Kasetin dinlenmesi, notlar alınması, herkesin belki küçücük bir konuyu ama mutlaka bir şeyleri anlatabilmesi, herkese söz hakkı vermek. Herkes bir şeyler söylemeli. İşte çok kalabalık olan ortamlarda az konuşmak söz konusu olacaktır. Kalabalık olmayan ortamlarda da çok konuşmak. Ama her ikisi de ayrı bir güzelliği içeriyor. Siz konuştuğunuz zaman kendi anladığınız şeyi anlatacaksınız. Etrafınızdakilerin konuşmasından da onların anladığını anlatarak konuyu tamamlayacaksınız. Toplum halinde bulunmak, kurallara itaati mutlaka gerektirir. Başkalarının haklarına saygı göstermelisiniz. Hiç kimse konuşurken onun sözünü kesmemelisiniz. Öyleyse tasavvuf bütün kardeşlerimize başkalarına saygı göstermeyi öğreten bir müessese olmalıdır. Saygı gösterdikçe siz saygıya layık olursunuz. Başkalarına en güzel davranışlar sergileyip onları yüceltmeye çalışmalısınız. Öğrenen yücelir. Bu yücelmenin birinci basamağıdır. Öğrendiklerinizi tatbik ettiğiniz zaman daha üst seviyeye yüceleceksiniz. Öğretmeye başladığınız zaman daha üst seviyeye yüceleceksiniz. Öyleyse öğrenmek, öğrendiklerini yaşamak, tatbik etmek ve öğretmek. Üç tane safa var. Aslında bu bildiğiniz gibi yedi safayı içeriyor. Yani
öğrenmek standardı Allah'a ulaşmayı, dilemeyi, mürşide ulaşmayı, ruhu Allah'a ulaştırmayı içeriyor. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi ve nefsi Allah'a teslim etmeyi içeriyor. Öğrendiklerinizi tatbik etmekte daha birinci kademeden itibaren Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayarak bütün safhaları içeriyor. Ama öğretmek herkese göre değişen bütün dilimleri gene içeriyor. Öyleyse öğrenmek de, hazmedip tatbik etmek de, öğretmek de 28 basamağın bütün muhtevası içerisinde 3. basamaktan başlayarak hep var. Ama üst boyutlu bir öğretmek o 28. basamağın 5. mertebesinde Allah'ın verdiği yetkiyle gerçekleşir. Ama kalın çizgilerle herkes mürşittir. Kim neyi öğretmişse, öğrenmişse o öğrendiğini öğretebilecek olan bir şeyleri gerçekleştirebiliyorsa o öğretim alanında bir mürşittir, öğretmendir. Öğreneceksiniz ve öğreteceksiniz. Bir insan ne zaman iradesini de Allah'a teslim ederse o zaman sadece öğreten mürşit olmaz. Yaşatan mürşit olur. Öyleyse farklı sonuçlarla karşı karşıya olacaksınız. Herkes Allah ile olan dostluğu paralelinde daha güzele, daha güzele, daha güzele yükselecek, yücelecek. Ama bunu toplum halinde gerçekleştireceksiniz. Dinleyeceksiniz, seyredeceksiniz, izleyeceksiniz. Her olayda bir şeyleri kalbinize yerleştireceksiniz. Kalbiniz her geçen gün daha bir güzele, daha bir güzele, daha bir güzele yönlenecek. Her biriniz örnek olmak üzere yola çıkın. Kim güzel örnek olmayı dilerse o güzel örnek olur. Ama güzel örnek olmak için yola çıkanlar başkalarını şu veya bu şekilde hiçbir zaman rahatsız etmeden hedefe gidenlerdir. Öyleyse güzel örnek olmak üzere yola çıkın. Başkaları sizin insanlığın hayrına bir gayretin içinde olduğunuzu her an sizin davranışlarınızdan fışkıran o güzellikle hissetmeliler. Başkalarına ben şöyleyim, ben böyleyim demeniz bir şey ifade etmez. Davranışlarınız onlar için aynadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse her şey öylesine güzel ki bu güzelliği birbirinizle beraberken yaşamaya çalışın, paylaşın. Cemaat halinde yaşamanın güzelliği tek başına yaşamanın güzelliğinden daima üstündür. Neden üstündür? Cemaat halinde yaşayan kişi başkalarına örnek olmak mecburiyetinde olduğu takdirde üstündür. O zaman toplum güzele doğru adım adım yürüyecektir. Herkes başkalarına onları daha güzele götüren bir örnek olabildiği takdirde toplumun bütün güzelliklerini
oluşturursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Herkes birbirine onu daha güzele ulaştıracak olan bir ayrı çerçeveden yardımcı olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öğrenin ve öğretin. Öğretmek için öğreniyorsanız, öğrenmenin en kolay ve en güzel yolunu, en tesirli yolunu seçtiniz demektir. Sevgili kardeşlerim, bir olmak, beraber olmak, Allah yolunda olmak, bir büyük mutluluğu enine boyuna yaşamak demektir. Bu saadeti hepinizin en güzel standartlarda yaşayacağı kanısındayım. Yaşamaktasınız. Çoğunuz yaşıyorsunuz. Öyleyse çoğunuz azınıza en güzel örnekleri oluşturmalısınız. Teşkil etmelisiniz. Size bakanlar sizde güzellikler hissetmeliler. Farklı bir yapıda olduğunuzu hissetmeliler. Sizde Allah'ı hissetmeliler. Allah'ın güzelliklerini sergilemelisiniz. Kardeşlerimiz birbirinizle beraberken veya başkalarıyla beraberken sizlerdeki ayrıcalığı, farklılığı insanlar hissetmelidir. Yani etrafınızdaki insanlar, bu kardeşlerimiz ne kadar güzel bir hayatı yaşıyorlar. Biz de onlar gibi olmalıyız. Bunu diyebilmeliler sizlerle beraber oldukları zaman. Onlara alışmadıkları bir güzelliği sergilemelisiniz her davranışınızla. İşte Denizlili kardeşlerimiz Bursa'ya gittiler. Benim çocukluğumun geçtiği evi tamir etmek üzere. Orada en güzel davranışların içinde bulunmuşlar bu kardeşlerimiz. Etraftaki insanlardan güzel sözler aldık. Onların davranış biçimlerinin güzelliği hakkında. Bu bizi çok mutlu etti. Sizleri de mutlu edecektir. Allah için çalışmanın, beraber çalışmanın, ekip çalışması yapılmasının beraberce bir güzelliği sergilemesi. Bir taraftan çalışmak, bir taraftan ibadet etmek, zikretmek ve tarihinize yakışır, Osmanlı'ya yakışır bir örnek olmak müessesesi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz bu mayanın sahibisiniz. Öyleyse daha geliştireceksiniz sizlerde olan güzelliği. İnsanların hayrına bir topluluk olacaksınız. Yalnız hayır için çalışan. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala unutmayın, hepinizi çok seviyor. Bu sevgiye layık olmaya çalışın. Aranızdaki anlaşmazlıkları yok etmeye çalışın. Ve anlayışlı olmaya çalışın. Sizin beraberce bulunduğunuz her alanda sadece sulh ve sükuna müteallik
mutluluklar oluşsun. Birbirinizle niza etmeyin, kavga etmeyin. Anlaşmazlık varsa hemen bize ulaşın. Ki problemi belki de daha başlangıç noktasında bitirmiş olalım. Problemlerin büyümesine müsaade etmeyin. Eğer kardeşleriniz arasında iki kişi birbirine anlaşmazlığa düşmüşse, ötekilerin hepsi her ikisinden de yana olarak onları mutlaka nizadan ayırmalıdır. Anlaşmazlığın dışına çekmelidir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bize ulaşmak için imkanların sahibisiniz. Hiç kimse hakkında sözleriniz şikayet hüviyetinde kabul edilmez. Başkasını şikayet ediyorsunuz diye o şikayet ettiğiniz kişiler küçülmezler. Ve bizim onları azarlamamıza sebep teşkil etmezler. Siz kimi nasıl şikayet ederseniz edin, bu bizim üzerimizde hiçbir zaman sizden yana olup da onun karşısında olmak neticesine ulaşmaz. Kimi nasıl şikayet ederseniz edin, biz yalnız sizden yana değiliz, ondan yanayız da. Doğruyu bilen Allah'tır, unutmayın. O zaman bir başkasını küçültmeye çalışan hiç kimse bize ulaştığında bunu başaramaz. Bir başkasını olduğundan daha büyük göstermeye çalışan hiç kimse de bunu başaramaz. Doğruların sahibi Allah'tır. Şunu bilin. Ne ulaştırırsanız ulaştırın, bunların sadece doğrusu dikkate alınır. Ve bizim tarafımızdan sizin söyledikleriniz kime ulaştırılırsa, onlardan yana olarak ulaştırılır. O kişinin hataları varsa, biz sadece onların tamiri istikametinde o kardeşimizin daha güzele ulaşmasını temin etmek için faaliyete geçeriz. Hiçbir zaman hata yapan bir insanı küçültmek, ona hakaret etmek, bu bizim harcımız olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne buyuruyor? Aranızda nizaya, anlaşmazlığa düşmeyin. Konuyu ulaştırın diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaştırmanız hacet namazı yoluyla gerçekleşir. Kaldı ki Allah-u Teala zaten her yaptığınızı bilir. Bize ulaşmanızsa hiçbir probleme sebebiyet vermez. Not bıraktığınız her şey mutlaka dinlenir. Mutlak olarak dinleriz. Cevap vermek gereği emredilirse cevap verilir. Öyleyse sakın ihmal ediliyoruz diye bir hususu düşünmeyin. Ulaştırdığınız her şey dikkate alınır. Ama siz öyle istiyorsunuz diye kendisine karşı öfke duyduğunuz kişilere

Yani onlar bize sizleri şikayet edecekler. Biz de onlardan yana olacağız. Size karşı olacağız. Size kötü davranacağız. Dostumuzken düşmanımız gibi bir hüviyete bürüneceksiniz diye mi düşünüyorsunuz? Çok büyük bir yanlışlık sevgili kardeşlerim. Bir kısım kardeşlerimiz aman biz ne yaparsak yapalım burada kalsın, oraya ulaşmasın diye düşünüyorlar. Böyle düşünenler acaba doğru mu düşünüyorlar? Bunun manası biz nefsimizin istediği ne varsa hepsini yaparız ama bunların gizli kalması lazım. Öğrenilmemesi lazım. Gerçekten gizli kalacağına inanıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala her şeyi bilmez mi? Ama siz hata yaptınız diye Allah Teala size düşman olur mu? Hiçbir zaman olmaz. O sizi o hatalardan kurtarmak için bizi vazifeli kılmıştır. Ve ulaşmayı önlemeye çalışanlar şunu demiş oluyorlar. Biz hata yapmaya devam edeceğiz. Nefsimiz bize hata yaptıracak. Biz de hataları yapmaya devam edeceğiz. Ama sakın oraya ulaşmasın. O bizi hata işlemiyor bilsin. Peki sevgili kardeşlerim bu yanlış değil mi? Hataları yapacaksınız ve gizleyeceksiniz. Ve gizleyebildiğinizi zannedeceksiniz. Öyleyse iki açıdan da değerlendirin meselenizi. Yaptığınız hatalar onlar tarafından ulaştırılmasa bile Allah Teala onları biliyor. Bizim bilmemizi isterse o bize bildirir. Bildirmeyebilir de. Ama bildiğimiz zaman siz o hatayı yapıyorsunuz diye biz size düşman olmayız. Sizi karşımıza almayız. Yanımıza alırız. Sizin yanınızda oluruz. O hatayı nasıl yapmamanızın daha güzel olacağını size anlatmaya çalışırız. Hata yaptığınızı söyleyerek, size hakaret ederek değil, sizi sevdiğimizi her açıdan yaşayarak yaparız bunu. Hiçbirinize karşı değiliz ve olamayız. Ama sizden yanayız. Belki bir gün ne söylediğimizi tam olarak anlayacaksınız sevgili kardeşlerim. Ama biz sadece şunu söylemek istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve sizlerden yanayız. Hatalarınızı önlemek üzere size yardım etmek için varız sadece. Sizi hırpalamak için değil. Size haddinizi bildirmek için değil. Daha güzele ulaşmanız için varız. Öyleyse beşeri münasebetlerde, davranış biçimlerinde neler yapmanız lazım geldiğini hep anlatmaya çalışıyoruz. Başka anlattıklarımızın dışında da bir şeyler gelebilir aklınıza. Hemen telefonla, hemen e-maille ulaşın. Sizin için yaşıyoruz. Zamanımızın bütününde sizler varsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir davranış biçimleri sohbeti inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili

öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Sıratel müstakim, sıratel lezzine enamte aleyhim, gayril maktubi aleyhim ve lezzallim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette Allah-u Teala bizleri yeniden birlikte kıldı. Konumuz takva. Takva, lügat manası itibariyle sakınmak, çekinmek, korkmak anlamlarına geliyor. Ve şunu görüyoruz ki ülkemizdeki mevcut Kur'an-ı Kerim mealleri 7 kademedeki takvaların hepsini aynı anahtarla çözmüşler. Her şey berbat olmuş. Yani Allah'a ulaşmayı dinleme konusundaki takvayı da Allah'tan korkmak olarak yazmışlar. Mürşide tabiyetteki takvayı da, ruhu Allah'a ulaştırdığınızdaki takvayı da, fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz takvayı da, ihlası ulaştığınız takvayı da, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz takvayı da hepsini Allah'tan korkmak olarak yazmışlar ve her şeyi berbat etmişler sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın dini 28 basamak olarak dizayn edilmiştir. 4 tane 7 basamak. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel 2 basamak var. Birincisi insanların olayları yaşadığı basamak, ikincisi de o olayları değerlendirdiği ve tavrını ortaya koyduğu basamak. Birinci basamağı herkes yaşar. Bu cennete gitmek için bir durum ifade etmez. İkinci basamağı da herkes yaşar, tavrını koyar ortaya. Ama bu basamak bir önem taşır. Çünkü Allah Teala burada Allah'a ulaşmayı dileyecek olanları seçer. Ya da daha belki başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, bundan men etmeye çalışanları, sadece onları devre dışı bırakır, onun dışındaki bütün insanları seçer. İkinci basamak. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamağa geçebilir. Seçtikleri %90 üzerindedir. Ama seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de seçtiklerinin %90'dan fazladır. O da %90 üzerindedir. Yani öyle bir neticeyle karşı karşıyayız ki neticede insanların daima %10'undan daha az bir kesimi insanlık tarihi boyunca hep bu yanlış oluşmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Büyük kitle dünya işlerinin hakimidir. Dünya işleri onların elindedir. Ve bu sebeple Allah'a ulaşmayı dileyenler her zaman bir avuç insandır. Diğerlerine karşı çok azınlık bir durumdadırlar. İşte bir insanın Allah'a ulaşmayı dilememesi halinde o kişi takva sahibi değildir. Takva sahibi olmayan bir dizaynı Allah-u Teala açık bir şekilde gösteriyor Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde. Diyor ki ey aminu olanlar, takva sahibi olun. Buradaki aminu olanlar inananlar. İnananlardan kurtuluşa ulaşacaklar kimler? Takva sahibi olanlar. İnananlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir zaman takva sahibi olamazlar.
hiçbir zaman kurtuluşa ulaşamazlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de her ikisi de Amin'i adıyla geçer. İşte bu ayette, Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesindeki Amin olanlar, inananlardır ama kurtuluşa ulaşmaları mümkün değildir. O, Allah'a ulaşmayı dilememiş olan Amin olanlara, Allah Teala emrediyor, ey Amin olanlar, takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki takva sahibi olasınız. Takva sahibi olun dedikten sonra diyor ki Allah size furkanlar versin. Ve sizin günahlarınızı örtsün. İşte Allah'ın bizim üzerimizdeki bizi hedeflerimize ulaştıracak olan yardımları Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren başlar. Allah derhal Rahim esmasıyla tecelli eder bize ve ard arda ya 4 furkan verir ya da 7 furkan verir. Bazen de sadece bir tane furkan verir. Kim Allah'a ulaşma davetine muhatap olup da hemen bu daveti kabul ederse onun hiçbir yeri kapalı değildir. Ne gözleri, ne kulakları, ne kalbi. Oralara henüz perde falan konmamıştır. Eksik olan sadece o kişide ihbat yoktur. Allah Teala onun kalbine ihbat koyar ve o kişinin günahları kadar sevabı kiramen katibe melekleri, yani Allah'ın bu konudaki Resulleri, elçileri, o kişinin amel defterinin sevaphanesine günahları kadar rakamı bir anda yazarlar. Kişinin bütün günahları örtülür. Örtülürse ne olur? Bu kişinin sevapları günahlarından fazla olur. İşte bu kişinin takva sahibi olduğu noktadır. Olmazsa olmaz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi takva sahibi olamaz. İşte kesin ispatı Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani Allah'a karşı ilk takva sahibi olabilmemiz, şirkten kurtulabilmemiz ancak bu hüviyette. Bu birinci takva. Çünkü burada şirkten kurtuluyoruz, cehennemden kurtuluyoruz. Daha aşağıda bir takva yok. Daha aşağıda cehennem var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman şirkten kurtulduğu ve takva sahibi olmamaktan da kurtulduğu ve takva sahibi olduğu nokta burası. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Burası ilk takva sevgili kardeşlerim. Burası kişinin üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilediği an elde ettiği takva. Üçüncü basamak, dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklarda kör, sağır ve dilsiz olan bizleri gören, işiten ve idrak eden hale getiriyor. Ve ya bir furkan, ya 4 furkan, ya da 7 furkan vererek bizim bütün günahlarımızı örtüyor. Yani sevaplarımız günahlarımızdan fazla oluyor. Burası 7. basamaktır. 7. basamakta bütün günahlarımız örtülmüştür. Örtüldüğü için sevaplarımız günahlarımızdan fazla hale gelmiştir. Gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Kişi hiçbir şey yapmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve Allah'ın cennetini hak etmiştir. Ama Allah'ın yardımı burada bitmez. Ondan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşır ve kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ondan sonra o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. İşte Allah'ın kişinin kalbine ulaştığı Tekabül Suresinin
11. ayet-i kerimesine göre فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْد۪ي قَلْبِهُ Kim Allah'a amin olursa onun Allah onun kalbine ulaşır. Ulaşırsa ne yapar? Kalbini Allah'a çevirir. Kaf suresi 33. ayet-i kerime nasıl susuz topraklar susuzluktan çatlamış topraklar yağmura karşı huşu duyarlarsa Allah Teala böyle olan huşu sahiplerine huşu sahiplerinin kalbine ulaşır ve onların kalbini Allah'a çevirir. Kalbin Allah'a çevrilmesi, sonra kişinin zikir yapması, ama zikir yapmadan evvel Allah Teala bir olay daha yaşatıyor kişiye. Enam suresi 125. ayet-i kerime فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü İslam'a açar. Göğsünü yarar diyor, şerh eder, yeşra. Şerh eder, onun göğsünü şerh eder ve onu İslam olması noktasına ulaştırmak için onun kalbini İslam'a açar. Yani teslime açar. Kişinin önce ruhu teslim alacaktır, sonra fizik vücudu teslim alacaktır, sonra nefsi teslim alacaktır, sonra da iradesi teslim alacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, 11. basamakta kişinin kalbine o kişi zikir yaptığı zaman rahmet ve fazl nuru ilk defa girer. Bunlardan rahmet nurları kalbin öncü kuvvetleri olarak, Allah'ın gönderdiği öncü kuvvetler olarak, yani o kalbin artık Allah ile ilişkisi olduğunu kesinleştirmek üzere kalbe sembolik olarak girerler. Rakam hiçbir zaman işgal yüzdesi %2'yi geçmez. %2 rahmet nuru o kişinin kalbine girer. Kalbindeki hacmin %2'si kadar. Burada bu kişi huşu sahibi olmuştur. İşte bu, o kişinin Allah'tan mürşidini sorması için gerekli olan huşudur. O kişinin kalbine diyor Allah Teala hadis-i 16'da Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Bu nur rahmetle fazladan bir tanesinin etkin olduğunu gösterir. Nurlarla demiyor, şeylerle demiyor, şeyle diyor. Rahmetle fazl giriyor ama kalbin içine girebilen, göğüsten kalbe ulaşan rahmetle fazl ama kalbe sızabilen, içine girebilen sadece rahmet, bunun rakamı da %2. Ve kişi bu minval üzere nefsinin kalbindeki bu nurla huşu sahibi oluyor, %2 nurla ve mürşidini sormak hakkının sahibi oluyor. Nereden biliyoruz mürşidini sormak hakkının sahibi olduğunu? Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinden biliyoruz. Allah Teala diyor ki: "Vestaînü bis sabri ve salâte innehu lekebîretun illâ alel hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn." Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan İstihaneyi mürşidinizin kim olduğunu sorun, isteyin diyor Allah Teala. Ama diyor bu çok zor bir iştir diyor arkasından da. Fakat diyor huşu sahipleri için zor değildir. Yani onlar sorarlarsa ben onlara mutlaka mürşitlerini gösteririm diyor Allah Teala. Peki kimmiş bu huşu sahipleri? Onlar diyor Allah Teala Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel
Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır. İşte bu noktada kişinin Allah Teala ile olan ilişkilerinde yeni bir merhale söz konusudur. Allah mutlaka ona gösterecektir. Kim bu insan? Onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını Allah'a ilka edeceklerine, hayattayken ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Ve ölümden sonra da ruhlarının Allah'a ulaşacağına, rücu edeceğine gene kesin şekilde inananlardır. Hem hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, hem de ölümden sonra tekrar vücutlarına geri dönen ruhun Azrail Aleyhisselam ve onun takımı tarafından tekrar Allah'a geri götürülmesi olayı. İşte sevgili kardeşlerim, bu kişinin kalbine Allah-u Teala'nın nur göndermesi, %2 rahmet birikimi, kuşu sahibi oluş, mürşidi sormak. Ve Allah mutlaka mürşidini gösteriyor kişinin. İkinci takvaya ulaşıyoruz. Kişi mürşidine tabi olunca tabiyet takvasının sahibi olur. İşte Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi, Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegu ileyhin vesilete." Ey amin olanlar, bunlar evvelce takva sahibi olan, birinci takvanın sahipleri olan amin olanlar, çünkü takva sahibi olun diyor Allah Teala, ikinci takvanın sahibi olun diyor ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor Allah Teala. Ve Allah yolunda cihad edin diyor. Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin ve cihad etmeye başlayın. Tabiyetten sonra kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Bu Allah yolunda nefsin kalbinin nurla dolması için şeytanla yapılan bir cihattır. Nefsin tezkiyesi için. İşte bu noktada Allah Teala, ey amin olanlar diyor, Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanlar, birinci takvanın sahipleri, şimdi diyor Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişi Allah'tan isteyerek ikinci takvaya ulaşın. Ne olur? Allah'tan mürşidimiz istersek, Allah-u Teala mutlaka bu seviyedeysek, ikinci takvaya ulaşmışsak, nefsimizin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşmişse, mutlaka Allah-u Teala cevap verecektir. Mutlaka mürşidimizi gösterecektir. Ve kişi mürşidine gidip tabi olacaktır. Burası ikinci takva. Ne olur tabi olursa? Tabi olursa bu kişi mürşidine, tabi olduğu zaman o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Mümin 15, o kişinin başına devrin imamının ruhunun geldiğini ve o ruha Allah'ın katından geldiğini söyleyerek, o ruhun Allah'a mülaki olma gününün, yevmit talakının geldiğini haber verir. Vücudu terk et der, senin yerine Allah bizi gönderdi. Ve kişinin başının üzerine gelir, önden arkaya doğru uzanarak kişinin başının üzerinde yer alır devrin imamının ruhu. Burası ikinci takvanın başlangıç noktasıdır. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. O kişinin kalbinin içine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime, onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh, Allah'ın emrinden ruh gönderilir ve kalbine iman yazılır diyor Allah Teala. Sonra ne olur? O kişinin bütün günahlarını Allah Teala sevaba çevirir. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime gelince,
Allah'a ulaşmak üzere mürşidine tabi olan, ihsanla tabi olan kişi, o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Sonra o kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Yani zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'tan gelen rahmetle fazl, rahmetle salavat nurlarından fazıllar, karşı kutup oluşturan, kalbe yazılan iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu konu nefs tezkiyesi adını alır. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktasında ikinci takva, tabiyet takvası yaşanmıştır. Bundan sonra kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından, rahmetle faz, rahmetle salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Nefsin kalbinde %2 rahmet nuru zaten vardı. Geri kalan yeri doldurmak üzere fazıllar %98'e kadar dolduracaklardır. İlk %7 nur birikiminde o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına kadar, birinci gök katına ulaşır. O güne kadar o kime tabi olduysa onun dergahında, ondan sonra da devrin imamın dergahında bir nevi eğitim görür veya tecrübe kazanır ruh. Ama önlerinde rahleler ve Kur'an-ı Kerimler olduğu cennetle bir nevi ilim almak söz konusu olur. Yani orada Kur'an'ın sırlarına ruh için giriş söz konusudur. Ve yapacağı yolculuk için ruh hazırlanmıştır. Ne zaman nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşirse, o da 7. kata kadar çıkabilecek, 6. kata kadar çıkabilecek olanlarla birlikte ana dergâhtan ayrılır, ama 1. kata kadar çıkabilir, orada kalır. Kendisiyle beraber kalanlarla birlikte kalır. Daha evvel Allah'ın yoluna tabi olanlar 2. kata çıkar. 2. katta kalanlar kalır. Ve böyle devam eder olay. Ne zaman kişinin kalbinde ikinci defa %7 fazıl birikimi gerçekleşirse, 1. %7 ile kişi nefsi emmaredir, 1. gök katına ulaşır. 2. defa %7 nur birikimine nefsi devam edilir, 2. gök katına ulaşır. 3. defa %7 nur birikimiyle nefsi mülhimededir, Allah'tan ilham almaya başlar, 3. gök katındadır. Nefsi mutmainne de 4. gök katına ulaşır. Nefsi radiyede 5. Nefsi mardiyede 6. Nefsi tezkiyede 7. gök katına ulaşır. Her bir gök katını kişinin aşması, o gök katları için %7 fazıl birikimine mutlak olarak ihtiyaç gösterir. Bu sebeple zikirsiz bir nefs tezkiyesi olmadığı gibi, nefs tezkiyesi olmaksızın ruhun Allah'a ulaşması mümkün değildir. İşte bakınız ne diyor Allah-u Teala Müzzemmil 8'de, veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Zikretmeden, zikir nefs tezkiyesini oluşturmadan kişinin ruhunun zemin kattan birinci kata yükselmesi dahi mümkün değildir. Böyle bir şey olamaz. Ruhun vücudundan ayrılması ise kişinin mürşidine ulaştığı zaman gerçekleşir. Allah Teala buna diyor ki zalikel yevmül hakkı femen şa'a ittehaza ila rabbihi meaba. Nebe 38'de mürşidin önünde yapılan bir tövbe merasiminden bahsediyor. Nebe 39'da da bunu diyor. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder diyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna me'ab olur diyor. Sığınak olur diyor. İşte Maide 35'teki tabiyet takvasından sonra ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Allah'a ulaştığı nokta nefsin tezkiye noktası.
Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için eder. Neden? Ezelde yemin vermiştir Allah-u Teala'ya nefsini tezkiye edecek diye. Ve bu yeminini kişi yerine getirir. Nefs tezkiyesini gerçekleştirir. Ruhu da Allah'a döner. Ruhu Allah'a döner diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizaynda kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı, Allah'ın zatında yok olduğu nokta üçüncü takvayı ifade eder. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın verdiği söz buraya kadardır. Öyleyse burada toparlayalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Mutlaka onları kendisine ulaştıracak. İşte Allah Teala Şura 13'te diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Ulaştırdığı zaman kişi üçüncü takvanın sahibidir. Evapların takvası bu. Kaf 31 ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri vahid hâzâ mâ tuadûne li kulli evvâbin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar için, yani ruhlarını meaba ulaştırıp ruhlarına Allah'ın zatının meab olduğu kişiler için bu takva. Bir de başların üzerine devrin imamının geldiği noktadakiler için. Öyleyse burada iki takva da var. Kişinin başının üzerinde devrin imamının olduğu nokta bir evvelki takvayı işaret ediyor. Ve evvaplar içinse burası söz konusu. Ruh Allah'a ulaşmıştır, Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah bütün insanlara söz veriyor ki kullarından dilediğini, yani insanların %90'ını seçerken sana daha fazlasını, ama onlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır sevgili kardeşlerim. Öyleyse burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Burası evaplar takvasıdır. Bundan sonra ne olur? Kişi zikrini giderek arttırır ve önce Allah'ın indinde kendisine bir taht ihsan edilir. Allah'ın indinde baki olur kişinin ruhu. Bekabillah kademesidir. Allah ile birlikte baki olan, Allah'ın huzurunda baki olan, Allah'ın zatında değil. Bir evvelki kademedeki Allah'ın zatında baki olmuştu. Ruh Allah'ın zatına ulaşmış ve yok olmuştu. Sahibine emanet geri dönmüştü. Sahibi tarafından da kabul edilmişti. Ve şimdi burada Allah'ın katında bir taht ihsan ediliyor. Allah'ın zatından ayrılan ruh orada bir tahta kavuşuyor. Sonra Allah Teala yeni bir noktaya ulaştırıyor. Buradaki muhtevaya baktığımız zaman çok açık bir şekilde görüyoruz sonuçları. Kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş. Bundan sonra taht-ı ihsanı, bundan sonra kişi zikrini günün yarısından daha öteye taşırıyor. Her gün 12 saatten daha fazla zikrediyor. Bu nokta o kişinin pozitif zühde sahip olduğu, zahit olduğu nokta. Dünyadan elini eteğini çekerek ahirete dalan bir kişi değil.
Böyle bir ifade yok Kur'an'da. Dünya, hem dünyada hem ahirette yaşamakta olan birisi, bir lokma bir hırka olayı da burada geçerli değil. Ve Allah-u Teala'nın dizaynına göre o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olduktan sonra, burası günün yarısından daha fazla zikir yaptığı ve nefsinin, kalbinin %70'ten daha fazla nurla dolduğu bir nokta. Bu %70'ten fazla nurlar %80'i aştığı zaman kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Teslim olursa o zaman fizik vücudun teslimi söz konusudur. %81 nur birikimiyle fizik vücut Allah'a teslim olur. Burada Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği takva, muhsinler takvasıdır. Biliyorsunuz Nisa 125'te Allah-u Teala buyuruyor ki, femen ahsenu dinen mimmen eslemi ve çohu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki ve çini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen, fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir insan fizik vücudunu teslim ettiği zaman Allah'a, bu takva muhsinler takvası oluyor bu ayet-i kerime gireyince. Maide suresinin 90. ayet-i kerime, 93. ayet-i kerimesi. Leyse alellezine amenu ve amilus salihati cinahun fima taimu iza mettekav ve amenu ve amilus salihati sümmettekav ve amenu sümmettekav ve ahsenu vallahu yuhibbul muhsinin. Amin olanlar ve salih amel yapanlar, İslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlar üzerine takva, bu birinci takva. Takva sahibi olmadıkları zaman yediklerinden dolayı bir günah yoktur. Amin olun ve amin-i salat yapın. Yani mürşidinize ulaşın, nefs tezkiyesine tabi olun ve ikinci defa amin olun. Sonra da takva sahibi olun. Amin-i salat yaptığınız zaman ikinci takvaya ulaşın. Amin olun, sonra da takva sahibi olun, üçüncü takvaya ulaşın. Yani ruhunuzu Allah'a teslim edin, bu takvanın da sahibi olun ve ahsen olun. Allah muhsinleri sever. Ahsen olanları, yani fizik vücutlarını Allah'a teslim ederek muhsinlerden olanları sever. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala birinci takvayı da, ikinci takvayı da, üçüncü takvayı da almış. Burası fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz nokta. Buraya kadar olan olaylar dizisinde Allah ile olan ilişkilerimiz hangi dizaynda, neler oluyor? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse birinci takvaya ulaşamaz. Allah-u Teala'nın sözü üçüncü takvaya kadardır. Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a yönelirse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Tamam. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, birinci takva. Mürşidine ulaşıp tabi oldu, ikinci takva. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, üçüncü takva. Üç tane takva söz konusu. Peki bu üç tane takvanın bulunduğu üç kademede üzerimize farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? İşte Allah-u Teala burada Maide 93'te amini olun ve amini salihat yapın diyor Allah-u Teala.
birinci takvanın sahibi olması üzerine farz kılınıyor. Münibine ileyhi vettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Bu bir farz emri ifade ediyor. Maide 35'te ikinci takvanın da farz kılındığını görüyoruz. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesînete. Birinci takva da farz. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Mürşide ulaşmak da farz. Evvab takvası, ruhu Allah'a ulaştırmak. Üzerimize farz mı? Kesinlikle farz. Allah Teala buyuruyor ki Müzemmil 8'de Veskür ismi Rabbike tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ve bu da farz mı üzerimize? Üçüncü takvada Allah Teala Maide 93'te ve aminu ve aminu salati diyor. İkinci takvadan bahsediyor. Takva sahibi olmadan evvel yedikleri onun için günahtı. Günah artık değildir diyor Allah Teala. Ve takva sahibi ol diyor. Birinci takva var burada. Ve aminu ve amilü salihati sümmette kal. Sonra diyor yeniden aminu ol, mürşidine ulaş ve amilü salihat yap. Yani nefsi ıslah edici ameller yap. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan nefsini ıslah edici ameller yapamaz. Öyleyse burası ikinci takvayı da farz kılıyor. Yetmez. Ve aminu sümmette kal ve ahsenu diyor Allah Teala. Ve amilü salihati sümmette kal, mürşidine ulaş. Sümmette kal, ondan sonra da diyor takva sahibi ol. Bu da üçüncü takvayı ifade ediyor. Ruhun Allah'a ulaştığı noktadaki takvayı içeriyor. Ondan sonra da gene amene ol diyor ve sonra takva sahibi ol diyor ve ahsene ol diyor. Muhsinlerden ol diyor. Bu da dördüncü takva. Öyleyse Muhsinler takvası Maide Suresinin 93. ayet-i kerimesi dört takvayı da alıyor. Birinci takva, takva sahibi olmadan önce onların yediklerinde bir günah yoktu diyor. Birinci takvayı zaten ikinci takvayı da yukarıda vermiştik. Ama üçüncü ve dördüncü takvalar burada net olarak, farz olarak çıkıyor karşımıza. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı diledi mi? Hepsi diledi. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala sahabeden bahsediyor. Diyor ki sahabe için onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا تَعْقُتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابِ اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبِشْرَى فَبَشَرِ اِبَاد۪ي. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanları kul olmaktan iştinab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Bütün sahabe birinci takvayı başarmışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Peki mürşitlerine ulaşmışlar mı? Tabi olmuşlar mı? İkinci takvayı da başarmışlar mı? Üzerlerine farz mı? Gördük ki bu takva farz. Ama ikinci takvanın da farziyetine bakalım. Yani mürşide
tabi olunduğu noktadaki durum, Allah Teala bu takvada zaten açıkça söylüyor farzı. O takvayı da ey amin olanlar, yeniden takva sahibi olun ve böylece Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi istediğiniz takdirde ancak ikinci takvanın sahibi olursunuz. İsteyin diyor. Allah'a ulaştıracak, Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin diyor Allah Teala'dan. Ve isteyerek takva sahibi olun diyor. Bütün sahabe istemişler, ikinci takvanın da sahibi olmuşlar. İstedikleri kesin mi? Kesin.

Hepsi kainattaki en büyük mürşide ulaşmışlar. Allah Teala bunu çok açık bir şekilde söylüyor. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi, sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Görüyoruz ki tabiyet farz ve sahabe tabi olmuşlar. Tabiyet takvasının sahibi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi. Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Zümer 18'de. Onlar sözü dinlerler, ahsen onlarına tabi olurlar. Hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Fizik vücutlarını teslim etmişler mi? Bütün sahabe hepsi teslim etmişler. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibimi, ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse dördüncü takvanın da sahibi olmuşlar. Gelelim beşinci takvaya. Allah Teala bu takva biliyorsunuz ulul elbab takvası. Yani kişinin nefsini de Allah Teala'ya teslim ettiği nokta. Ulul elbab olmak üzerimize farz mı? Evet. Ulul elbab olmak daimi zikirle ifade ediliyor. Daimi zikrin sahipleri ulul elbaptır diyor Allah Teala. Ve ulul elbab olmak üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınıyor. Önce li ulul elbab yezkürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim diyor. Ulul elbab olanlar var ya, onlar ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor Allah Teala. Ondan sonra ne diyor? Farz kılıyor üzerimize. Feskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Bütün sahabeye hitap ediyor. Ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bütün asırlar boyunca bütün insanları daimi zikre, bütün insanlara, insanlar için daimi zikri farz kılıyor Allah Teala. Ve bu takva ulul elbab takvası. Maide suresi 100. ayet-i kerime. Kul la yestevil habisu ve tayyibu ve lev acebeke kesretül habis. Fettekullâhe ya ulul elbâbi lâ leküm tuflihun. De ki habisin çokluğu, haram, murdar ve fesadın çokluğu senin hoşuna gitse bile habis ile tayyib bir değildir. Ey ulul elbab, Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki siz felaha erersiniz. İşte burada ulul elbabın Allah'a karşı takva sahibi olmaları ifade ediliyor. Ulul elbab makamına gelenlerin. Bakara 197'de Allah Teala diyor ki el haccu eşhurun malumat femen farada fihinnel hacca fela refese ve la fusuka ve la cidale fil hac ve ma tef'alu min hayrın yalem hullah ve tezevvedu fe inne hayra zadit takva ve tekuni ya ulul elbab. Hac bilinen aylardır. İşte kim o aylarda haccı farz edinirse artık haçta kadına yaklaşmak, fasıklık, cedelleşmek yani kavga yoktur. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Hiç şüphesiz azığın hayırlısı takva sahibi olmaktır. Ve ey ulul elbab, bana karşı takva sahibi olun diyor Allah Teala. Bu da Allah Teala'nın ulul elbaba söylediği ulul elbabın takva sahibi olması. Ve bütün sahabe
takva sahibi olmuş mu, ulu'l-elbab olmuş mu? Gördük ki hepsi olmuşlar. Öyleyse farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş ve ulu'l-elbab takvasında sahibi olmuşlar. Altıncı kademe, irşat takvası. İhlas takvası. Maide 65, velev enne ehler kitabı aminu ve tekav ne kefferna anhum seyyatim ve le ethalnahum cennatin naim. Eğer kitap ehli amen olup takva sahibi olsalardı elbette günahlarını örterdik ve onları mutlaka naim cennetlerine koyardık. Naim cennetleri altıncı kat cennet ve burası onun için irşat takvası oluyor. Allah Teala bu konuda diyor ki Bakara Suresi'nin 139. ayet-i kerimesinde sahabe için onlar diyor o kitap sahiplerine deyin ki ey kitap sahipleri Allah bizim de ilahımız, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz. Ama biz ona karşı muhlesin olanlarız. İhlas sahibi olanlarız. Tüm sahabe bu ihlas takvasının sahibi olmuşlar. İrşat takvası veya ihlas takvası ikisi de kullanılıyor. Ve yedinci takva bir hakkın takva. Ali İmran 102'de Allah Teala üzerimize farz kılıyor. Ya eyyühellezine aminüttekullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey amini olanlar, hakkıyla takva sahibi olanlar, hakka tukatihi takva ile takva sahibi olanlar nasıl bir takvanın sahibi olursa onlar hakkıyla takva sahibi olanlar gibi Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Allah'a ölmeden önce Allah'a teslim olun. Allah Teala Ali İmran 76'da diyor ki وَلَا مَنْ اَفْوَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَاِنَّ اللّٰهِ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Hayır öyle değil. Kim ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Bu ahdini yerine getirmek iradenin teslimini de içeriyor. Allah takva sahiplerini sever diyor. Buradaki ahd İradenin tesliminin, ruhun ve için nefsin ve iradenin tesliminin müşterek teslimin adı. Böylece sevgili kardeşlerim, bütün sahabenin bu hedeflere ulaştığını görüyoruz. Üzerlerine farz olduğunu görüyoruz takvanın. Bu bir hakkın takvanın üzerlerine farz olduğunu görüyoruz. Ve bütün sahabenin de bu takvaya, yani son takvaya ulaştığını görüyoruz. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Nereden biliyoruz? Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Allah Teala diyor ki orada o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Demek ki ister ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olunmuş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala her şeyin en güzelini Kur'an-ı Kerim'ine koymuş. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane takva oluşturmuş. 7 takvanın 7'sini de üzerimize farz kılmış. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe
7 Saffa'nın 7'sinde gerçekleştirmiş, 7 takvanın da sahibi olmuş. Bugün artık takva denilince sadece Allah'tan korkmak akla geliyor. Bu ayetlerin, bu Türkçe'ye çevrilişleri Allah'ın bize öğrettiği çevrilmeler. Yoksa geri kalan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealine bakarsanız eğer, göreceksiniz ki hepsinde bu bizim seviyesine göre verdiğimiz, kişilerin Allah yolundaki yükselme seviyelerine göre verdiğimiz tariflerin hiçbirisi yok. Bütün bu takvalar hepsi Allah'tan korkmak olarak Türkçeleştirilmiş. İşte sevgili kardeşlerim, işte can dostlarım, işte gönül dostlarım, takva müessesesi bundan ibaret. Ve insanlar takvayı Allah'tan korkmak, çekinmek, sakınmak diye değerlendirdikleri için 7 tane takvanın 7'sinden de haberi yok insanların. Hepsini aynı seviyeye yapıp bu işi bitirmişler. Üzerine tüy dikmişler sonra da. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bize takva konusunda bir güzelliği yaşattı. İşte böyle bir güzelliği bizleri yaşatan Allah Teala'ya huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. El Fatiha ve as salavat Allahumme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Ve size bir sual sormak istiyorum. Mutlu musunuz? Eğer mutluysanız, gerçekten öyle mi olduğunuzu sizlere sormak istiyorum. Öyleyse mutluluk nedir? Bu sualin cevabını vereyim, ondan sonra tekrar sorayım size. 1. Mutluluk devamlı bir beceridir, devamlı bir fenomendir. Bu fenomen kesintisizdir. Her zaman mutlu olursunuz. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah Teala size mutlaka mutlu kılar. İkincisi, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutlak bir uyumun oluştuğu bir noktadır. Öyleyse mutluluk kesintisiz bir betiridir ve bir sulh ve sükun halidir. Kişinin bir anlaşma içine, sülh ve sükun içine girdiği, kavgalarını, anlaşmazlıklarını bitirdiği bir nokta. Bu kendi cephesinden geçerlidir tabii. Üçüncüsü, mutluluk üç cephede birden oluşması lazım gelen bir vetiredir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Sulh ve sükun halini iç dünyanızda yaşayacaksınız. Kesintisiz yaşayacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşayacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşayacaksınız. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle mümkündür. Ne zaman nefsinizin kalbini tamamen Allah'ın nurlarıyla doldurursanız, fazıllarıyla doldurursanız, o zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler kapı dışarı edilmiş olur. Ve o zaman içinizdeki kavga biter. Ne zaman başka insanlarla kavganızı bitirirseniz, onlar size düşman olabilirler. Sizin onlarla olan kavganızın bitmesi, onların kavgayı bitirmesi manasına gelmez. Siz davranışlarınızla etrafınızdaki bütün insanlara sadece huzur veren bir insan olabildiğiniz gün dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Onlar sulh ve sükun içinde olmayabilirler etrafınızdaki insanlar, başkalarıyla ve sizinle. Ama siz onlarla bir sulh ve sükun haline girebilirsiniz.

bu dış dünyanızdaki sülh ve sükunun sağlanmasıdır. Allah ile olan ilişkilerinize gelince bir emirler cephesi var konunun. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle sevgili kardeşlerim ve özellikle zikir yapmak. Mutluluğunuzun temelinde %90'dan fazla yeri zikrin kapladığını göreceksiniz. Mutluluğunuzun sırrı zikirdir. Öyleyse ne gördük sevgili kardeşlerim? Mutlu olan insan kimdir? Mutlu olan insan iç dünyasında nefsinin bütün afetlerini daimi zikirle yok etmiş olan kişidir. Nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmiş kişidir. Yani siz öyle misiniz sevgili kardeşlerim? Sevgili dostlarım, bizi tanıyın veya tanımayın. Diyelim ki bizi ilk defa dinliyorsunuz. Ama mutlu musunuz sualimize Kur'ani bir cevap gelmesi lazım sizden. Kendinizi mutlu sanmanız sizin mutlu olduğunuzu göstermez. Üç ayrı cepheden bakın. Mutlu olduğunu iddia edenler, sizlere sesleniyorum. İç dünyanızda daimi zikre ulaşıp da nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirdiniz mi? Yani nereden nereye ulaştığınızı söyleyelim. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar hayata nefslerinde %100 afetlerle gelirler. Nefslerinin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, cehalet, cimrilik. Her biri bir afet sevgili kardeşlerim.

Bu afetler nefsinizin kalbini %100 işgal etmiştir. Peki bu afetlerin özelliği nedir? Bu afetlerin özelliği Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı gelmektir. Nefsinizin afetleri Allah neyi emretmişse onu asla gerçekleştirmek istemezler. Hepsi buna göre programlanmıştır. Ve nefsinizin afetleri Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka işlemek isterler. Öyleyse Allah'ın yasaklarını işlemek isteyen, mutlaka işlemek isteyen, Allah'ın emrettiklerini ise asla gerçekleştirmek, yerine getirmek istemeyen bir yapı ile nefsiniz donatılmıştır. Nefsinizin kalbi bu standartlar içerisinde. Yani başka bir ifade kullanalım mı? Şeytanla işbirliği içinde. Şeytan sizin Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmenizi ister. Yasak ettiği ne varsa hepsini de işlemenizi ister. Muradı ne? Kendisiyle beraber sizi de cehenneme taşımak. İkinci hedefi. Ya birinci hedefi? Birinci hedefi şu dünyada mutluluk adı verilen müesseseyi yaşamanıza kesinlikle mani olmak. Hiçbiriniz bunun dışında değilsiniz. Evvela kesin olarak şunu söyleyerek söze başlamak istiyorum. Kim aranızdan Allah'a ulaşmayı dilememişse o şeytanın mutlak hakimiyeti altındadır. Ne demek istiyoruz? Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emredilir. Yani o Allah'ın emirlerini inkar eden birisidir. Yasak ettiği fiilleri de işleyen birisidir. Şeytanın emirlerine bu kişi itaat eder mi? Allah Teala kişinin bir hayatının bir noktasına kadar şeytanın kulu olduğunu, insan ve cin şeytanların, tağutun kulu olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah Teala açıkça bunu söylüyor. Ve de bir noktadan sonra da insanın Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Öyleyse münkerle ve fuhuşla emredilenler kimler sevgili kardeşlerim? Allah'ın emirlerini inkar edenler, gerçekleştirmeyenler, yasak ettiği fiilleri ise işleyenler kimler bunlar? Şeytanın veya insan ve cin şeytanların yani tağutun kulları. Ne zaman kurtuluruz? Tağutun kulu olmaktan mutluluğun ilk adımının atıldığı yer neresidir? 28 basamaklık bir İslam merdiveninde bu üçüncü basamağı oluşturur. Birinci basamakta olayları yaşarız, herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz, herkes değerlendirir. Burada insanlar ayrılır. Bu değerlendirmede kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa yetmez. Dilemedikten başka, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine ve dalalette kalmasına sebebiyet veriyorsa, bunun için
çalışıyorsa bunlar kalplerinde zayıf olanlardır. Bunlar kalplerinde maraz olanlardır. Bunlar Allah'a isyan edenlerdir. Bunlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını inkar edenlerdir. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını tekzip edenlerdir. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını ketmedenlerdir. Ketmetmek, gizlemek demek. Tekzip etmek, yalanlamak demek. İnkar etmek, örtmek demek. İtiraz etmek demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaratılışınız, nefsinizin, kalbinin mutlak olarak %100 afetlerle dolu olduğunu ifade ediyor. Yeter mi yetmez? Buna karşılık bir de ruhunuz var. Ruhunuzun da kalbi %100 hasletlerle dolu. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen, %100 Allah'ın nurlarıyla dolu, Allah'ın hasletleriyle dolu bir ruhunuz var. Ruhunuzun kalbi de bunlara dolu. Ne var nefsinizin kalbinde? Düşmanlık. Orada dostluk var. Ne var nefsinizin kalbinde? Nefret. Orada sevgi var. Ne var? Cimrilik. Ruhunuzda cömertlik var. Birinde cehalet, birinde ilim. Öyleyse nefsinizdeki bütün afetlerin tam zıttı olan pozitif bütün faktörler ruhunuzun kalbinde. Öyleyse ruhunuzun fonksiyonel durumuna bakalım beraberce. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik taşıyor ruhunuz. Allah ne emrederse mutlaka yapacak onu. Mutlaka yapmak ister. Yasaklarını ise asla işlemek istemez. Nefsinizin afetleri ise tam bunun zıttıdır. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemez. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Hayata bir dengeyle getirilirsiniz. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Nefsinizin kalbi zifiri karanlıktır. Ruhunuzun kalbi ise pırıl pırıl nurlarla doludur. Öyleyse birinde gece, birinde gündüz var. Ve dengedesiniz. Ne kadar negatif faktör varsa o kadar da pozitif faktöre sahipsiniz. Bu denge ile hayata gelirsiniz. Yaşam böyle başlar. Şimdi burada nefsiniz ve şeytan bir bütünlük oluşturur. Bu noktada şeytan duruma neden hakimdir? Nefsinizin afetleri ne istiyordu? Allah'ın yasaklarını işlemek. Şeytan size onu emreder. Nefsiniz neyi yerine getirmiyordu? Allah'ın emirlerini. Şeytan da size Allah'ın emirlerini yapmamanızı, yerine getirmemenizi, yasak ettiği bütün fiilleri işlemenizi söyler. İnsan ve cin şeytanlar ve bizatihi şeytan olarak yaratılan şeytanlar. Cinlerden de şeytanlar var, insanlardan da şeytanlar var. Şeytanlar zaten şeytan olarak yaratılmışlar. Ama insan şeytanların dışındaki cin şeytanlar da şeytan olan, bizatihi şeytan olan iblisin takımı da
yani şeytanın kabilesi sizi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden görebilen şeytanın takımı, yani şeytanlar. Onlar da enerjiden yaratıldılar. Cinler de enerjiden yaratıldılar. İnsansa topraktan yaratıldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanın başlangıçtan itibaren size hakim olmasının arkasında ne var? Çünkü şeytanın size emrettiği her şey Allah'ın yasak ettiklerinin yapılması. Nefsiniz de onu istiyor. Allah'ın emirlerinin asla yapılmaması. Nefsiniz de onu istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizinle konuşacağı güne ulaşıncaya kadar o sizinle konuşmaz. Ama şeytan doğumunuzdan itibaren size hitap etmek imkanının sahibidir. Allah-u Teala'dan ilham almaya başladığınız zaman da, üçüncü gök katına ruhunuzun ulaştığı devrede de Allah ile sual sorup cevap almak istikametinde bir konuşmanız asla gerçekleşmez. Bir problem oluştuğunda veya bir Allah-u Teala size bir yardım etmek istediğinde, bir şiirin bir kelimesi, yazmakta olduğunuz yazının bir cümlesi Allah-u Teala'dan size yardım olarak gelebilir. Bu ilhamdır. Ama karşılıklı konuşmanın adına vahiy diyor Allah-u Teala. Bu karşılıklı konuşma gerçekleşene kadar Allah sizinle konuşmaz. Ama şeytan hepinizle her an iç içedir. Her an size, sizin içinizdeki sesi taklit ederek, sizin düşüncenizmiş gibi size yutturmak suretiyle sizi idare eder. Bu sebeple Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar insanları şeytanın kulu olarak vasıflandırmış Kur'an-ı Kerim'de. Yani şeytan tarafından emredilenler. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde demin söylediğim gibi şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunanlar. Şeytanın adımlarına tabi olanlar. İşte bunlar insan şeytanların, cin şeytanların ve şeytan şeytanların, yani tağutun kullarıdır. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَمُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِهِ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar, sahabeden bahsediyor, Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı dilemeleri sebebiyle şeytana kul olmaktan kurtardılar kendilerini. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Aynı ayet hem o insanların şeytana kul olduklarını söylüyor, Allah'a ulaşmayı dilemeden, hem de Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tağuta, yani insan ve cin şeytanlara, şeytanların her çeşidine, insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışan, özellikle zaten bir yeri başarabildiği zaman iblis problemi yoktur. Sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi önleyebildiği sürece siz onunla beraber cehenneme gidecek olan birisiniz, madde bir, ve onun gibi mutsuz olmak mecburiyetindesiniz, madde 2. Bütün
Bu olayların başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o, bu Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince tağutun kuludur. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği an tağuta kul olmaktan kurtulmuştur, Allah'ın kulu olmuştur. Onlara verilen müjdelere gelince bu müjdeler hem cennet müjdesidir hem dünya müjdesidir. Öyleyse şeytan sizin için bir düşmandır. Apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala. Tağut da sizin için öyledir. Ve tağutun kulları kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Tağutun dostları kafirlerdir. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar ne yazık ki Allah'ın dostu değil, tağutun dostudur. İşte Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, Allahü veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri ve lezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum mine nuri ile zulümati. Allah amin olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek aminu kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a mülaki olmayı dilemekle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Mümin kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allah'a inanmak, mümin olmak demek değildir sevgili kardeşlerim. Kendinizi aldatmayın. Allah'a inananlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece o dileyenler mümin olabilirler. Dilemeyen bir kişinin mümin olması mümkün değildir. Ne yazık ki Allah'ın kanunu böyle. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah Teala size 12 tane ihsan verir. Size 7 tane Furkan verir. Bu 7 tane Furkan, 12 tane ihsanın muhtevası içerisinde ikişer ikişer yer alır. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin her Furkan'ı verişinde kalplerindeki muhtevayı işitme, görme hastalığındaki muhtevayı değiştirirken her bir Furkan tesliminde onların günahlarından bir kısmını örter. Yani sevaphanesine günahlarının bir kısmı kadar derecat ilave eder. Ve 7 tane Furkan tamamlandığı zaman o kişinin günahları örtülmüştür. Mevcut olan sevapları da kalmıştır. Onun için bu noktada kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne olur? Bu kişi Allah'ın kanunları gereğince Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın cennetinin sahibidir. Çünkü Müminin Suresi 102. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor, kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin sevapları ağır gelirse onların gideceği yer, günahlarından daha fazlaysa yani, onların gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah-u Teala. Müminin 103. Kimin de sevapları hafif gelirse, yani günahların sevaplarından fazla olursa, onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Onlar nefslerini
küstana düşürmüş olanlardır diyor. Günahların sevaplardan fazla olması. İşte insanlardan her kim günahları sevaplarından fazla olanlar diye adlandırılıyorsa Kur'an-ı Kerim'de, bilin ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri diyor ki Allah-u Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle, yani kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden az olduğu cihetle, onların gidecekleri yer ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Onlar dalalettedir, onlar küfürdedir, onlar cehenneme gideceklerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman bu dizayndan geçerseniz, Allah-u Teala göğsünüzden kalbinize nur yolu açar, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir, zikir yaparsınız, huşu sahibi olursunuz. Huşu sahibi olduğunuzdan sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorarsanız o size onu gösterecektir. Ulaştığınız zaman Allah-u Teala'dan bu sefer de 7 tane nimet alacaksınız. Ve bu nimetin sonunda nefs tezkiyesi denilen bir olaya ulaşacaksınız. 14. basamaktan itibaren. Zikir yapacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini insanlık tarihi boyunca bütün insanların, Allah'ın yoluna giren insanların yaptığı gibi Allah'ın ismini tekrar edeceksiniz. Ne olur? Şu olur. Bu ismi tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından göğsünüze Allah'ın rahmeti fazlı, rahmeti ve fazlı ve Allah'ın rahmeti ve salavatı ulaşacaktır. Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmıştır. O yolu takip ederek kalbinize ulaşacaktır. Allah'ın rahmeti, fazlı ve rahmeti ve salavatı ve kalbinizin mührünün üzerine baskı yapacaklardır bunlar. Ard arda gelen, kesintisiz bir şekilde gelen, ard arda gelen bu nurlar, mührün üzerine baskı yaparak mührü üst kapıdan alt kapıya kadar indireceklerdir. Alt kapı zulmani karanlıkların nefsinizin kalbine girdiği kapıdır. Ayaklarınızdan, bacaklarınızdan dolaşarak kalbinize ulaşır. Yerden gelir. Ve bu kalbinize gelen nurlar o kapıya kadar gelirler. Kapının üzerine devamlı olarak rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı mührü öyle bir yere indirmiştir ki bu baskı yok olmadan mührün açılması mümkün değildir. Şeytanın karanlıklarının kalbinize girmesi mümkün değildir. Ne olacaktır? 1-2 dakika içerisinde nefsinizin kalbi Allah'ın rahmetiyle, fazlıyla, gene rahmetiyle ve salavatıyla tamamen dolacaktır. Bunun manası, onlar doldukça karanlıkların nefsinizin kalbinde tutunmasına mani olacak bir güç yoktur. Nefsinizin kalbinden bütün karanlıklar atılacaktır. Kalbinizde küfür kelimesi yok, iman kelimesi var. Küfür kelimesi 7. basamakta alındı. 14. basamakta Allah kalbinize iman kelimesini yazdı. Ne olur? İman kelimesi bir çekim gücünü temsil eder. Fazılları karşıt kutuplarda manyetik alan sahibi oldukları için mutlaka kendisine çeker. Güçlü bir çekim alanı ve çektiği fazılları da kendisine yapıştırır. Fazıllar iman kelimesinin etrafında, kalpteki imanın etrafında
toparlanmaya başlarlar. İşte fazılların bu toplanması işlemine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de nefs tezkiyesi diyor. Dikkat edin, fazıllar ruhunuzun hasletlerinin paralelindedir. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahipleridir. İşlemek istemeyen bir özelliğin sahipleridir. Neden işlemeyen diyoruz? Çünkü işleyip işlememek ne nefsinizin ne ruhunuzun elinde değildir. Karar mekanizması aklınızdır. Eğer aklınız Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, yasaklarının da herkes tarafından rahatlıkla işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa, o zaman sevgili kardeşlerim, aklınız hep nefsinize yeşil ışık yakacaktır. Her nefsinizin şeytan tarafından kendisine telkin edilen Allah'ın bir emrini yerine getirmemesi halinde bir, ve Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi halinde iki, Allah Teala o kişiye azap eder. Sebebini bilmeden kişi huzursuzluk duyar. Arkadan da o kişinin ruhu nefse huzursuzluk verir. Sıkıntı verir. Hem Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, hem de yasakların işlendiği her noktada bu olay tahakkuk eder. Kişi bu sebeple nefsinin emrinde olduğu sürece huzursuzdur. Devamlı bir sıkıntı o kişiyi kavramıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada olay nedir? Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı giriyor ve fazıllar nefsinizin kalbinde birikmeye başlıyor. Bu birikimin vücuda geldiği yerde sağlam bir yapışma söz konusu olduğu için, karşı manyetik alanlar birbirini bırakmayacağı için nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla, fazıllarıyla giderek doluyor. Ve onların işgal ettiği yerden ayrılmaları mümkün olmadığı için zikriniz bittikten sonra bunların yerleştiği alanın dışındaki bütün nurlar nefsinizin kalbini terk etmek mecburiyetindedirler. Çünkü mühür alt kapıdan ayrılacaktır. Karanlıklar hücum edecektir nefsinizin kalbine ve iman kelimesine tutunamayan fazıllarla salavatı ve rahmeti dışarıya çıkmaya zorlayacaklardır ve bunu başaracaklardır. Nefsinizin kalbinde sadece fazıllar kalacaktır. Bu fazıllar nefs tezkiyesini temsil eder. Fazıllar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen özelliğin sahipleridir. Tıpkı ruhunuzun hasletleri gibi. İşte nefsinizin kalbinde bu birikim, fazıl birikimi %7 bulduğu zaman ruhunuz birinci gökkatına ulaşır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7'ler ruhunuzu Allah'ın yedinci katına, Allah'ın katına kadar ulaştırır. Aradan yatay bir yolculukla Allah'ın zatına, yedinci alemin indi ilahinin sonuna, sitedin mintaya ulaşır ruhunuz. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu sizin evliya olduğunuz noktadır. Allah'ın evliyasından biri olduğunuz noktadır. Nefsinizin kalbinde %50'den fazla nur birikimi vardır. Daha mürşidinize ulaşmadan nefsinizin kalbine %2 rahmet gelip yerleşir. Ulaştıktan sonraki işlemde ise 7 defa %7 nur birikimiyle
Nefsinizin kalbinde 49+2 %51 nur oluşur. Ruhunuz da Allah'a ulaşır. Nefsinizin kalbinde %51 nur oluşması ne demek? Artık nefsinizin kalbinin %50'den fazlası Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Bunun manası Allah'ın emirlerini ve yasaklarını %50'den daha fazla yerine getireceksiniz demektir. Çünkü nefsinizin kalbinde %50'den fazla afet yok olmuştur. Yerlerini rahmet ve fazla bırakmışlardır. Böyle bir durumda eğer ruhunuzdaki hasletleri devreye sokarsak 200'den 150'den fazlası nefsinizin kalbinde Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz ve nefsinizin toplamında 200'de sadece 49'u Allah'ın emirlerini ve yasaklarını yerine getirmek istemiyor. İşte burada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada muhtevaya dikkatle bakın. İç dünyanızdaki durum bu olmakla birlikte, ruhunuz ve nefsinizdeki haslet ve fazlaların toplamı 200'de 150'yi aşmasına rağmen, davranış biçimlerinize yansıyan kesim %50'nin biraz ötesindedir. Siz dünya hayatında %50'den daha fazla mutlu olabilen bir insan oluyorsunuz. Allah'ın evliyası olduğunuz zaman nefsinizdeki afetler hala %50'ye yakın boyutta şeytanın etkisiyle, şeytanın hala kandırmaya devam etmesi sebebiyle negatif anlamda sizi etkiliyorlar. Bu Allah'ın enbiyası olduğunuz noktadaki durum. Allah-u Teala burada bütün insanlığa verdiği sözünü yerine getirir. Nedir sözü? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve onu mutlu kılırım diyor. Mutluluk %50'nin ötesine mutlaka geçer. Öyleyse mutluluk dediğimiz şeyin ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada dünya saadetinin yarısını ihata eder. Ama cennet saadetinin 3. katını elde etmişsinizdir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 1. katını, irşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman 2. katını, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman 3. katını cennetin elde ettinizdir, elde etmişsinizdir. Öyleyse dünya mutluluğu nedir? Neden insanlar mutsuz? Çünkü Allah'ın mutluluk konusundaki emirlerini insanlar yerine getirmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için de ne cennet saadetini ne dünya saadetini elde etmeleri mümkün değil. Öyleyse şu dünya saadetinin muhtevasına bakalım. Neden insanlar bu noktada yarı yarıya mutlu? Çünkü nefslerin afetleri yarıdan daha fazla azalmış durumda. Ötesi var mı? Evet, burası 22. basamak, ruhun Allah'a teslimi söz konusu. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %81'i aşar. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %100 olur. Burada dünya saadetinde bütününü elde edersiniz. Cennetin katlarının da 5.sine ulaşmış olursunuz. Neden nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayınca mutlaka mesut oluyorsunuz, şu dünyada saadeti yaşıyorsunuz? Sebebi şu sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizi
Allah'a teslim olmuş, etmiş olursunuz. Çünkü nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmaz. Kalmazsa ne olur? Kalmazsa nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yerine hasletler almıştır. Hasletler nedir? Hasletler diyorum, affedersiniz. Faziletler almıştır, fazıllar almıştır. Artık fazilet sahibi bir insan oldunuz. Çünkü fazıllar %100 duruma hakim oldular. Fazıllar ruhunuzun hasletlerine paralel bir yapıyı sergilerler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemezler. Ruhunuzun bütün hasletleri de aynı standartlardadır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemezler. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemezler. Bu standartta artık iç dünyanızda kavga bitmiştir. Ruhunuz ve nefsiniz arasındaki diyalektik kavga, evrensel kavga sona ermiştir. Artık iç dünyanızda sulh ve sükun hakimdir. Öyleyse neydi mutluluk? İç dünyanızda bir sulh ve sükun hali, özelliği kesintisiz olmak. İşte bu noktadan sonra mutluluğunuzun kesintili olması mümkün değildir. Çünkü nefsinizdeki afetlerin tekrar nefsinize geri dönmesi mümkün değildir. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu statüko ömür boyu devam eder. Ve kavga bittiği için iç dünyanızda muhteşem bir sulh ve sükunu yaşarsınız. Peki dış dünyanızdaki sulh ve sükun nasıl kurulacak? Başlangıçta niçin mutsuzsunuz? Dış dünyanızda niçin mutsuzsunuz başlangıçta? Çünkü nefsinizin afetleri var. Nefsiniz sayılmak ister. Nefsiniz sevilmek ister. Nefsiniz başka insanlardan üstün olduğunu her an onlara ispat etmek ister. Nefsiniz kıskanır. Nefsiniz kendisine huzursuzluk verecek olan her şeye teşnedir. Çünkü içindeki afetler şeytanın tesiriyle o kişiyi devamlı huzursuz kılacak olan bir özellik sergilerler. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Dış dünyanızda başka insanlara nefsinizin afetleri dolayısıyla hep yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Üstelik de kabahati hep onların üzerine atarak. Siz hiçbir zaman kabahatli değilsiniz. Hep başkaları kabahatli. Hem kendinize bu telkini yapıyorsunuz, hem de sizi suçladıkları zaman yalan da katarak kendinizin haklı olduğunu ispatla çalışıyorsunuz. Oysa ki çok iyi biliyorsunuz ki mutsuzsunuz. Başkalarına kötü davrandığınız zaman neden mutsuzsunuz? Çünkü arkasından Allah-u Teala size mutlaka azap eder. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Sonra yeter mi? Hayır, yetmez. O kötü davrandığınız insanlar bu birinci huzursuzluktan, sıkıntı devresinden sonra o kötü davrandığınız insanlar sizden intikam almak sevdasına düşeceklerdir. Fırsatı buldukları zaman mutlaka intikamlarını alırlar. İntikam almak isteyenler tabii mutlaka intikamını alır fırsat bulursa. Ve o zaman ikinci defa üzüleceksiniz. Çünkü bir haksız fiile muhatap oldunuz. Siz kendinizi haklı zannediyorsunuz. O size karşı yanlış bir davranışta bulunmuş oluyor. Bunun köklerinin vaktiyle sizin ona yaptığınız bir yanlış davranışa ait olduğunu bazen hatırlamazsınız, bazen hatırlarsınız. Ama her halükarda size yapılan bir saldırı sizi devamlı mutlaka üzer.
Üzüldükten sonra ne olur? Üzüldükten sonra iç dünyanızda intikam arzusu kabarır. İntikam, siz de karşı taraftan intikam alırsınız. Yeni bir haksız fiil daha işlediniz. Yeniden huzursuz olursunuz. Allah Teala size azap eder. Ruhunuzu, nefsinizi huzursuz kılar. Üçüncü defa üzüldünüz. Şimdi intikamınızı alamadığınızı düşünelim. Karşınızdaki kişi çok güçlü. O intikam alınamamış intikama, yani kine dönüşür. Ve kinlenirsiniz o kişiye. Bu iç dünyanızda mutlaka baskı yaratır ve iç dünyanızda huzursuzluğu yaşarsınız.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer intikamınızı alamazsanız, bu anlamamış intikam bir stres olarak sizi mutlaka büyük ölçüde rahatsız edecektir. Ve dördüncü defa huzursuz olacaksınız. Başkalarına, dış alemdeki insanlara kötü davrandığınız için, onlara yanlış davranışlarda bulunarak onları üzdüğünüz için nefsiniz sebebiyle ard arda 4 kere huzursuz olursunuz. Ve hep huzursuzluğu yaşarsınız ömrünüz boyunca. Ama ya daimi zikre ulaşmışsanız, eğer daimi zikre ulaşmışsanız bir probleminiz yok. Neden yok? Çünkü nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Hiç kimseye üstünlük taslamazsınız. Böyle bir niyetiniz hiçbir zaman oluşamaz. Çünkü zaten Allah Teala sizi üstün kılmıştır. Davranışlarınızla hiç kimseyi incitmezsiniz, incitemezsiniz. Öyleyse başkalarınla aranızda bir anlaşmazlık, bir huzursuz, sizin cephenizden huzursuzluk, sizin cephenizden asla oluşmaz. Başkaları size düşman olabilir, size kötülük yapmaya çalışabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Olamayacağınız için ne yaparlarsa yapsınlar, onlara kin duyamazsınız. Onlardan intikam alamazsınız. Almak içinizden hiçbir zaman gelmeyecektir. Size kötülük yapanların karşılığında Allah-u Teala içinizi huzurla dolduracaktır. Her seferinde hiçbir zaman huzursuz olmayacaksınız. Bu dış dünyanızdaki sulh ve sükundur. Onlar size düşman olabilirler. Onlar sulh ve sükunu devam ettirmeyebilirler size karşı. Ama onlar asla sizin düşmanınız olamazlar. Başka bir ifadeyle siz onlara düşman olamazsınız. Asıl ifadesiyle. Öyleyse siz ömrünüz boyunca mutlu yaşayacaksınız. Dış aleminizde de sulh ve sükun temin edildi. Ya Allah ile olan ilişkiler? Başlangıçta niçin mutsuzdunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Allah size azap ediyordu. Ruhunuza, nefsinize huzursuzluk veriyordu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordunuz. Aynı neticeyle karşılaşıyordunuz. Ama şimdi Allah-u Teala ne emir vermişse onun verdiği emirlerin çok daha ötesini gerçekleştirmek istiyorsunuz ve bunu başarıyorsunuz da. Öyleyse daimi zikrinizi dikkatle yer yerine oturtun sevgili kardeşlerim. Daimi zikrin sahibi olduğunuz andan itibaren en iyiye ulaşmak için siz en güzelin sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan şey, Allah ile olan ilişkilerin bütün emirlerini yerine getirdiğiniz için her emri uygulamanızın arkasından Allah'ın size verdiği huzuru yaşarsınız, mutluluğu yaşarsınız ve ruhunuzun nefsinize verdiği huzuru yaşarsınız. Her an mutlusunuz, her an huzur içindesiniz. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz? Mutluluk elinizde uzatıp tutabileceğiniz kadar yakında. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren cehennemden kendinizi kurtardınız. 22. basamağa kadar Allah sizi ulaştıracak. 3. kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Hayır, sizin gayretinizde değil. Allah'ın size olan ihsanıyla ve nimetleriyle. Sonrası Allah'a tevekkül ederek sizin gayretinizle dünya saadetinin bütünü ve irşada ulaşıp da iradenizle Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennette sizin. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bu müjdelerin hepsini size ilan ediyor, tebliğ ediyor. Biz de Allah-u Teala'ya hepiniz için dua ediyoruz, mutlu olasınız diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri beraber kıldı. Konumuz Kur'an'a ters düşen hurafeler. İnsanların Kur'an'a ters düşen uydurmaları. Bu hurafelerden bir tanesi de bütün Resuller Nebidir ifadesi. Biliyorsunuz birinci hurafeyi Kur'an'a uymayan bir iddiayı hurafelerden birincisini birkaç gün evvel sizlere ulaştırmıştık. Orada işlenen konu konularımızın birincisiydi.

Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez hurafesi. Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah peygamberlerden veya resullerden başkasına da ayet indirdiğini söylüyor. Şimdi bu konuşmamızın konusu olan hurafe, Kur'an'a ters düşen iddia, bütün Resuller Nebidir ifadesi. Akaidin birinci ayağı, bütün Nebiler Resuldür ifadesi. Bütün peygamberler aynı zamanda Resuldür ifadesi Kur'an'a tam olarak uymaktadır. Ama bütün Resuller Nebidir ifadesi Kur'an'a birçok yönlerden ters düşmektedir. Evvela birinci cepheden girelim konuya. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Risaletle hiç ilgisi olmayan Resullerden bahsediyor. Firavun'un Hazreti Yusuf'a gönderdiği alelade bir ulak, haberci, Kur'an'da Resul adıyla geçiyor. Ve Yusuf Suresi 50. ayet-i kerime ve Melik onu bana getirin dedi. Böylece ona Resul, ulak, yani haberci geldiği zaman Yusuf Aleyhisselam efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali, durumu nedir? Ona sor dedi. Muhakkak ki Rabbim onların hilelerini en iyi bilendir. Hazreti Yusuf'a Firavun'un gönderdiği alelade bir haberci Kur'an'da Resul adıyla geçiyor.

Enam suresi 61. ayet-i kerime ve o yani Allah kulların üstünde kahhardır, kuvvet ve güç sahibidir ve üzerinize muhafaza edici, koruyucu gönderir. Sizden birinize ölüm gelince onu Resullerimiz vefat ettirir diyor Allah-u Teala. Vefat ettirenler ölüm melekleridir. Azrail Aleyhisselam'ın da içinde bulunduğu grup ölüm meleklerinin muhtevasıdır. Ve ölüm melekleri için de Allah-u Teala Resullerimiz ifadesini kullanıyor. Yetmez, Allah-u Teala kiramen katibin meleklerinden de Resul olarak bahsediyor. Zuhruf suresinin 80. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah-u Teala yoksa onları bizim onların sırlarını ve fısıltılarını işitmediğimizi mi zannediyorlar? Yoksa onlar bizim onların sırlarını ve fısıltılarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, onların yanlarında bulunan Resullerimiz yazıyorlar. Onların yaptıklarını, konuştuklarını yazıyorlar. Yani hologram filme çekiyorlar. Öyleyse bir defa Kur'an-ı Kerim'de geçen Resul kelimeleri her şeyden evvel Risaletle hiç ilgisi olmayan bir alanı da kaplıyor. Bu dört ayet açık ve kesin bir şekilde bunu ispat ediyor. Bir de Risaletle ilgili olanlar var ama Resul oldukları halde hiçbir zaman Nebi değiller. İkinci açıdan bakıyoruz. Her kavimde Allah-u Teala'nın Resul beyaz ettiğini görüyoruz. Biliyorsunuz ki Nebiler peygamberlerdir. Ve Hazreti Musa Nebidir. Yani Nebi Resul'dür. Hazreti İsa Nebidir. Nebi Resul'dür. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Nebidir. Nebilerin sonuncusudur. Peygamberlerin sonuncusudur. Ulul Azm Nebiler Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ulul Azm Nebiler, peygamberler. Öyleyse Allah-u Teala'nın her kavimde Resul beyaz ettiği doğru mu? Her kavimde Allah-u Teala mutlaka Resul beyaz ediyor. Ama her kavimde Nebi beyaz etmiyor, hayata getirmiyor. Nahl 36'da Allah-u Teala buyuruyor ki, andolsun ki biz bütün ümmetlerin, yani milletlerin, kavimlerin içinde bir Resul beyaz ettik. Hayata getirdik, vazifeli kıldık. Allah'a kul olsunlar ve tağuttan, insan ve cin şeytanlardan iştinab etsinler, sakınıp kurtulsunlar diye. Onlardan bir kısmını Allah hidayete erdirdi. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu. Artık yeryüzünde gezin, böylece yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bakın diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın işaretine bütün kavimlerde mutlaka bir Resul'ün var olması. Ama bütün kavimlerde Nebi yok. Yahudi kavmine, Allah-u Teala, İsrail kavmine Nebi göndermiş Hazreti Musa'yı. Hazreti İsa da gene aynı kavimden. Ama Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Arap.

Allah-u Teala'nın ifadesi bütün ümmetlerin, bütün milletlerin içinde Resul beyaz ederiz. Peygamberler Kur'an'da isimleri geçen kavimlerde vazifelendirilmişlerdir. Nebiler ama Resuller her kavimde vazifelendirilmişlerdir. Ve yetmez, sadece her kavimde vazifeli olmamışlardır Resuller. Üstelik her kavme ard arda gönderilmişlerdir. Ardı arkası kesilmeksizin gönderilmişlerdir. İşte Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Sümme erselna resulüne tetra kullema cae ümmeten resuluha kezzebuhu fe etvana ba'dahum ba'den ve ecalnahum ehadis febuden li kavmin la yuminun. Sonra biz resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete Resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onları bir arkasından helak ettik ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim uzak olsun. Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Bütün ümmetlere, bütün milletlere Allah Teala Resul gönderdiğini söylüyor ve ard arda gönderdiğini söylüyor. Bakara Suresi'nin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik. Ve ondan sonra da bir ardından resuller gönderdik. Araları kesilmeksizin ard arda resuller gönderdik. Ve Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler açık kanıtlar verdik. Açık ispat vasıtaları ve onu Ruhul Kudüs ile destekledik. Her ne zaman size bir resul nefsinizin hoşlanmadığı bir şeyle, emirle geldiyse hemen kibirlendiniz. Bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz. Öyleyse İsrail kavmine de birbiri peşinden resuller gönderdiğini söylüyor Allah Teala. Oysa ki Hazreti Musa'dan yüzlerce sene sonra Hazreti İsa gelmiştir. Ama kavme Hazreti Musa'dan sonra da bir ardından, evvel de sonra da bir ardından resuller gönderildiği kesin. Peygamber olmayan resuller, Hazreti İsa, Hazreti Musa, her ikisi de nebi resuldü, peygamber resuldü. Ama peygamber olmayan resuller, ikisinin arasındaki devrede de İsrail kavmine devamlı olarak gitmişler. Gittikleri kesin. İsra 15'te Allah Teala buyuruyor ki: "Men ihtedâ fe innemâ yehtedî li nefsihi ve men dâlle fe innemâ yadillû aleyhâ. Ve lâ tezurû vâziretun vizre uhrâ ve mâ kunnâ muazibîne hattâ neb'âse resûlâ." Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için, nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer. Öyleyse kim dalaletteyse sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak dalalette kalır. Yük taşıyan, yani günahı yüklenen bir kimse, bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez. Ve biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık diyor Allah-u Teala. Biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz diyor. Öyleyse kıyamet günü insanların
büyük kısmının cehenneme gideceğini, geri kalan küçük bir azınlığın %10'dan daha az bir kesiminde cennete gideceğini Allah Teala buyuruyor. Bu cehenneme gidenlerin hepsi mutlaka bir Resul'le birlikte yaşadılar. İnsanlar hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, hangi zaman parçasında yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka o kavimde Allah'ın bir Resulünün varlığını ifade ediyor İsra Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Çünkü cehenneme giren bütün insanlar bir suale muhatap olacaklardır. Hangi devirde yaşamış olurlarsa olsunlar, hangi kavimde yaşamış olurlarsa olsunlar, onların hepsine birden bu sual sorulacaktır. Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi, Allah Teala diyor ki, kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Kapılara ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara derler ki, size Allah'ın Resulleri gelip de bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Yani size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer kıyamet günü mutlaka cehennemdir demedi mi? Ne istinaden söylüyoruz bunu? Allah Teala'nın ayet-i kerimesi şöyle: biz bütün Resulleri, amini olanları müjdelesin ve diğerlerini uyarsın diye vazifeli kılarız, göndeririz diyor. Amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesin ama diğerlerinin hepsini uyarsın diye göndeririz diyor. Öyleyse diyor ki cehennem bekçileri, size sizden, yani sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi ki size Allah'ın ayetlerini okusun, anlasın, izah etsin ve sizi bugüne geleceğinizi söyleyerek uyarsın, ikaz etsin. Cehenneme girenler dediler ki, evet geldiler. Fakat azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu diyor Allah Teala. Öyleyse burası kesin olarak anlatıyor ki kıyamet günü cehenneme gidenlerin hepsi bir muhteva taşıyor. Cehenneme gidenler açık ve kesin olarak mutlaka cehennem bekçileri tarafından bu sorguya çekiliyor. Size Allah'ın Resulleri gelip de bunu söylemediler mi? Sizi ikaz etmediler mi? Uyarmadılar mı? Allah Teala Resullerini amin olanları müjdelesin, geri kalanları uyarsın diye gönderdiğine göre bütün Resuller etraflarındaki herkese Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir ifadesini kullanarak devreye giriyorlar. Ve ikaz ediyorlar. Onları uyarıyorlar Allah'ın ayetleriyle. Şu ayette Allah Teala şöyle söylüyor, şu ayette şöyle söylüyor diye. Sevgili kardeşlerim, şu anda da bütün dünya üzerinde ne kadar kavim varsa hepsinde Allah'ın Resulleri yaşamaktalar ve aynı standartlarda herkesi uyarıyorlar. Öyleyse ne çıkıyor karşımıza? Hangi devirde kişiler yaşarsa yaşasınlar,
hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, cehenneme gittikleri zaman mutlaka bu sual sorulacak kendilerine, size Resul gelmedi mi ve sizi uyarmadı mı? Öyleyse dizayn açık ve kesin olarak görünüyor. Allah'ın Resulleri her kavme gitmişler. Her kavimde mutlaka vazifeli kılınmışlar. O kavmin içinden birisi, kavmin içinden birisi, o kavimde beyaz ediliyor, hayata getiriliyor. Onların dilini kullanan birisi. Ve insanların %90'dan fazlasının gideceği cehenneme bakıyoruz. Cehenneme gidenlerin hepsine bu sual soruluyor. Hepsi de aynı cevabı veriyor. Evet, geldiler. Bize Resuller geldiler. Öyleyse bu gelen Resullerin dizaynına dikkatle bakın. Hep aynı sual. Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın ayetlerini söyleyerek, bakın şu şu şu ayetler gereğince Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diye mutlaka uyarmışlar. Allah Teala her ümmetin bir Resulü olduğunu söylüyor. Her ümmetin, her milletin bir Resulü olduğunu söylüyor. Hangi ümmet, yani millet, hangi devirde yaşarsa yaşasın, mutlaka aralarında Allah'ın bir Resulü var olmuştur. Yunus Suresi 47. ayet-i kerime, Li kulli ümmetin Resul, bütün ümmetlerin, her ümmetin bir Resulü vardır. Bütün ümmetlerin Resulü vardır. Feyza ca'e resulüm kudiye beynehum bil kıstı. Onların Resulleri geldiği zaman onların aralarında adaletle hükmolundu. Hüm la yüzlemun, onlara zulmedilmez. Her ümmetin, her milletin, hangi millet olursa olsun bir Resulü mutlaka vardır. Yetmez. Zamanın her devresinde vardır. Cehenneme giden herkese aynı sual sorulacağı için insanlar hangi şehirde, hangi köyde, nerede yaşarlarsa yaşasınlar, hangi zamanda yaşamış olurlarsa olsunlar, mutlaka onlara Allah'ın hakikatlerini söyleyen bir Resul onların kendi dilleriyle bunu ifade etmiştir. Öyleyse devam edelim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de melek resullerden, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cin resullerden bahsediyor. Ama meleklerden ve cinlerden bir peygamber hiç olmamış. Bir nebi hiç olmamış. Melek Resuller geçiyor Kur'an-ı Kerim'de, cin Resuller geçiyor. Ama melek nebi, cin nebi hiç geçmiyor. Peygamber müessesesi, peygamberlik müessesesi mevcut değil. Resullerde, cinlerde ve meleklerde. Enam Suresi 130. ayet-i kerime cinlere, cinlerden, insanlara da insanlardan Resuller geldiğini ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala, Ya maşerel cinni vel insi, elem ye'tikum rusulun minkum, yekussune aleyküm ayati ve yunzirunekum likaye yevmikum haza. Kalu şehitna ala enfisina ve garretumil hayatü dünya ve şehidu ala enfisihim ennehum kânu kâfirîn.
Ey insan ve cin topluluğu, size ayetlerimi anlatan ve bugüne ulaşacağınız konusunda, bugününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran Resuller, Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Dünya hayatı onları aldattı ve kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. Enam suresinin 130. ayet-i kerimesi insan ve cin resullerden bahsediyor. Sizlerden resuller diyor. İnsanlardan insan resuller tamam. Ama cinlerden de var resuller. Hangi resul Allah'ın yoluna girmişse hangi cin Allah'ın yoluna girmişse tabiyetini gerçekleştirmişse onun başının üzerinde bir insan ruhu oluşuyor. Devrin imamının ruhu. Bir cinin ruhu mevcut olmadığı cihetle cinin ruhu bir cinin başının üzerine hiçbir şekilde gelemez. Ama cinlerden resuller olduğu kesin. Aynı zamanda meleklerden de risaletle vazifeli olanların mevcudiyetini biliyoruz. Allah Teala Hac 75'te diyor ki Allahu yastafi minel melaketi resulen ve minen nas innallâhe semîun basîr. Allah meleklerden de insanlardan da resuller istifa eder, seçer. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi görendir. Meleklerden ve insanlardan resuller tamam ama meleklerden nebiler hayır. Böyle bir müessese hiç geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Melekleri Allah-u Teala risaletle görevli kılmış. Meleklerden de İnsanlardan da vazifeli resuller var. Melek resuller ve insan resuller risaletle vazifeliler. Ama ne meleklerden ne de biraz evvel geçtiği gibi Enam 130'da geçtiği gibi cin resullerden hiçbir zaman bir nebi oluşmamış. Her devirde, her kavimde, her kavmin içinde Allah-u Teala'nın Resulleri mutlaka vardır ve onlara kendi lisanlarıyla hitap etmek üzere vazifelendirilmişlerdir. Kendi işlerinden bir Resul, o kavimde beas edilen, o kavmin lisanıyla konuşan bir Resul. İbrahim Suresi 4. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala ve ma ersenna min resulin illa bi lisani kavmihi. Hiçbir resulümüz yoktur ki göndermedik ki hiçbir resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Li yubeyne lehum onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin diye. Fe yudillullahu men yeşayı Allah dilediğini delalette bırakır. Ve yehti men yaşa ve dilediğini hidayete erdirir. Hüvel azizül hakim. O azizdir, hakimdir. Öyleyse Resullere ulaşıp da tabi olanların hepsi hidayete erenler. Dalalette olanlarsa Allah'ın dalalette kalmayı, dalalette bırakmayı diledikleri sebep Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Eğer dilemiş olsalardı mutlaka Allah Teala onları da
hidayete erdirecekti. O zaman onlar da o Resul'e tabi olacaklardı. Ve demek ki İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesi her kavimde Resul bulunduğunu, hepsinin de kendi lisanlarıyla o kavme hitap etmek üzere gönderildiğini söylüyor. Öyleyse her kavimde bir Resul olmalı ki onların dilleriyle onlara hitap etsin. Nitekim geçmiş ayetlerin, söylediğimiz ayetlerin hepsi ayrı bir cepheden bunu ispat ediyor. Her kavimde, her devirde Allah'ın Resulleri yaşamışlar. 5. bir cepheden olaya bakıyoruz. Allah bütün nebilerine mutlaka şeriat kitapları indirmiştir. Nebi diyorsak, Hazreti Nuh şeriat kitabı vardı. Hazreti İbrahim şeriat kitabı vardı. Hazreti Musa Tevrat'ın sahibi. Hazreti İsa İncil'in sahibi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in sahibi. Öyleyse hepsinin şeriat kitabı var. Ve son nebi olduğu için, son peygamber olduğu için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel rahmetli olmasına rağmen kıyamete kadar bütün dünya kainatın son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de amel edecektir. Allah'ın bütün Resullerine kitap indirmesi söz konusu değildir. Peygamber olmayan Resullere, Nebi olmayan Resullere hiçbir zaman Allah-u Teala şeriat kitabı indirmez. Bir kısmına hiç kitap vermeyebilir. Sohbet kitabı da vermeyebilir. Bir kısmına verdiyse sohbet kitabıdır. Kitabın muhtevasını incelediğiniz zaman orada hiç kimseye Allah-u Teala'nın bir emir göndermediğini görürsünüz. Eğer Allah-u Teala Resulüne kitap vermişse, bu kitapta hiç kimseye ait bir emir söz konusu değildir. Bu kitaba tabi olunacaktır. Bu kitap şeriat ihtiva eder diye hiçbir kitap Allah'ın nebi olmayan Resullerine indirilmemiştir. Kitap indirilen Allah'ın Resulleri, nebi olmayan Resuller, kavim Resulleri, onlara da Allah-u Teala kitap verebilir, yazdırabilir, indirebilir. Ama indirdiği kitapların hiçbirisi şer'i hüküm taşımaz. Emredici esaslar ihtiva etmez. Bu kitaplar ayetlerle teçhiz edilebilir Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala kitapları isterse ayet ayet yazdırır. Ve hurafelerden birisi de Allah-u Teala ayet indirmez peygamberlerden başkasına, ayet indirmez ifadesidir. Arap suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, Habibim sen o kişiden bahset ki diyor, biz ona ayetlerimizi indirmiştik de sonra o şeytana tabi oldu, gavinlerden oldu diyor. Ayetlerini indiriyor, veriyor Allah-u Teala. Nebi olmayan Resullere de veriyor. Ayet ayette indiriyor ama indirdiği ayetlerde, indirdiği kitaplarda emredici hiçbir hüküm mevcut olmuyor. Ama nebilerine Allah Teala mutlaka şeriat kitabı indirir. Ali İmran 81. Allah Teala diyor ki ve iz ehazallahu misakan nebiyine lema ateytukum min kitabin ve hikmetin sümme ca'ukum resulun musaddikun lima me'akum letuminun nebihi ve letensurunne kale e'akrartum ve ahastum ala zalikum isri kale akrarna kale feşhedu ve ene me'akum mine şahidin
Allah Teala diyor ki o zaman ki Allah peygamberlerin yani nebilerin misakini almıştı. Ve onlara demişti ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Bütün nebilerden sonra, siz nebilerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum. Bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? Ve dilinizde de ikrar ediyor musunuz? Nebiler ikrar ettik dediler. Allah da buyurdu ki öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber olacağım. Şahitlerdenim. Öyleyse Allah Teala nebilerine diyor ki ey nebiler size kitap verdim ve hikmet verdim. Ey Resuller size kitap verdim ve hikmet verdim demiyor Allah Teala. Burada söz konusu olan şeriat kitabıdır ve sadece nebilere verilir. Nebi olmayan veli Resullere ve başka insanlara da Allah ayetler indirdiğini söylüyor. Araf 175. Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Sonra o ondan ayetlerden ayrıldı. Artık şeytan onu kendisine tabi kıldı ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu diyor Allah Teala. Böyle bir dizaynda demek ki Allah Teala'nın nebilerine kitap indirmesi söz konusu. Şeriat kitabı indirmesi söz konusu. Nebilere yani peygamberlere. Gelelim Nebi Resullerle Nebi olmayan Resuller arasındaki farka. Bir kısım Resuller tasarruf rızasına ulaşmamışlardır. Bir kısım Resuller tasarruf rızasına ulaşmışlardır. Allah Teala tasavvuf rızasına ulaşmış olan ve ulaşmamış olan resullerinden bahsediyor. Cin 26 ve 27'de Allah Teala diyor ki: "Gaybı bilen Allah gaybı kimseye açıklamaz. Ancak resullerden rızaya yani tasarruf rızasına ulaşanlar müstesna. Öyleyse muhakkak ki o yani Allah onların önünden ve ardından muhafız gönderir." Kimin? Tasarruf rızasına eren Resulün önünden ve ardından muhafız gönderir. Öyleyse bir kişi Resul olsun da Allah'ın rızasına ulaşmasın olur mu? Aslında o Allah'ın 6 tane rızasını almıştır. 7 tane rızasını almıştır. Yani amirüler rızasını, tabiyet rızasını, vuslat rızasını, fizik vücudun teslimi rızasını, nefsin teslimi rızasını, irşada ulaşma rızasını ve iradeyi teslim etme rızasını almıştır. Bütün Resuller bu standarttadırlar. Mutlaka iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Yetmez, hepsi doğmadan evvel seçilmişlerdir. Bütün Resuller. Nebi Resul de olsalar, Nebi olmayan Veli Resul de olsalar, mutlaka seçilmişlerdir. Ama eğer tasavvuf rızasının sahibi değilse, o Resul huzur namazının imamlığını yapamaz. İşte burada Allah Teala rızaya ulaşmamış olan Resullerin var olduğunu kesin olarak söylüyor. Nebi Resuller rızaya ulaşmış tasarruf rızasının sahibi olan Resullerdir. Biliyorsunuz ki Allah Teala Resullerden
dilediğini tasarrufu altına alır. Aslında ne zaman yapar bunu? Eğer bir Nebi Resulü yoksa, o zaman Veli Resullerden, kavim Resullerinden birini Allah-u Teala seçer ve onu iradesini teslim almak suretiyle huzur namazının imamı yetkisi vererek huzur namazının imamlığına vekaleten tayin eder. Öyleyse ya Allah-u Teala'nın direkt standartlarda Nebi olarak tayin ettiği, Nebiler nübüvvete layık gördüğü dünyadaki en üstün insanlar Nebilerdir, peygamberlerdir. Allah'ın indindeki en üstün insanlar peygamberlerdir. Her Nebi mutlaka zamanının huzur namazının imamıdır, asaleten. Ama Nebilerin olmadığı fetret devreleri vardır. O devirlerde Allah'ın Resulleri, kavim Resullerinden bir tanesine Allah-u Teala vekaleten huzur namazının imamlığı görevini verir. O zaman o tasarruf rızasının sahibidir. Cin 26 ve 27'de bahsedilen rızanın sahibi olan Resul, gene kavim Resulüdür. Nebi yoksa huzur namazının imamıdır. Eğer Nebi ise gene rızaya ulaşan bir Resuldür, Nebi Resuldür ve huzur namazının asaleten imamıdır. Yedinci açıdan meselemizi inceliyoruz. Allah-u Teala'nın peygamberlerden Allah-u Teala'nın dizaynı bütün nebiler resuldür ama bütün resuller nebi değildir. Altı cepheden ispat ettik ki bütün resuller nebi değildir. Hiç kimse rızaya ulaşmamış bir resulün nebi olduğunu iddia edemez. Öyleyse şimdi nebi resullere bakıyoruz. Nebi resuller 5 görevle görevli kılınmışlar. Bakara 151. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlu aleyküm âyetinâ ve yüzekkîküm ve yuallimüküm el kitâbe vel hikmete ve yuallimüküm mâlem tekûnû tâlimûn diyor Allah Teala. Tıpkı onun gibi, hani bir evvelki ayette bahsedilen başınızın üzerindeki nimet gibi, size de Allah Teala sizin aranızdan birisini Nebi Resul olarak, Nebi Resul olarak gönderdi diyor Allah Teala. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye birinci görev, nefsinizi tezkiye etsin diye ikinci görev, kitap öğretsin diye üçüncü görev, hikmet öğretsin diye dördüncü görev, hikmetin ötesini öğretsin diye daha öyle şeyler öğretsin ki siz onları bilmiyordunuz. Hikmetin ötesini öğretsin diye. Öyleyse bunlar Nebi Resuller, görevleri 4 görev değil, 5 görev. Ve Allah-u Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde sevgili kardeşlerim. Bütün nebiler peygamberdir ve mutlaka resuldür ama bütün resuller peygamber değildir. Nitekim Cuma 2'deki resul 4 görevin sahibi ve peygamber değil. Diyor ki Allah Teala Hüvellezî be'âse fî ümmiyine resûlen minhüm yetlu aleyhim ayatihi ve yüzekkihim ve yuallimukumul kitabe vel hikmete ve inkânü min kavli fî delalin mübin. O yüce Allah'tır ki ümmilerin içinde onların ayetlerini
onlara Allah'ın ayetlerini okusun, onları tezkiye etsin ve onlara kitap öğretsin ve hikmet öğretsin diye Allah ümmiler için onların aralarından Resul beyaz edendir. Resul beyaz eden o Allah'tır. Öyleyse burada dört görev görüyoruz. Allah'ın ayetlerini tilavet etmek, bir, nefsleri tezkiye etmek, iki, sonra üç, kitap öğretmek, dört, hikmet öğretmek. Ama hikmetini ötesini öğretmek yok. Bu, nebi olmayan bir Resul. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın söylediklerine kulak verelim. Neden bahsediyor Allah Teala açık ve kesin olarak? Nebilerin hepsinin mutlaka Resul olduğunu ifade ediyor. O konumuzun dışında hurafe falan değil, Kur'an'ın temel gerçeği. Ama kim derse ki bütün Resuller de Nebidir, hayır. Bütün Resuller Nebi değildir. 7 ayrı cepheden konuyu inceledik. Yetmez, Nebilerin arasında fetret devirleri vardır. Ama Resuller bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında yaşarlar. Nebilerin arasında fetret devirleri var mıdır? Evet, Hazreti Musa'dan yüzlerce sene sonra Hazreti İsa gelmiştir. Hazreti Musa'dan sonraki nebi, peygamber Hazreti İsa'dır. Her ikisinin de nebi olduğunu söylüyor Allah Teala ayetlerde. Hazreti İsa'dan 600 sene sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştir. Hazreti İsa da nebidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de nebidir ve son nebidir. Nübüvvet müessesesi, peygamberlik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de sona ermiştir. Ondan sonra artık nebi gelmeyecektir, peygamber gelmeyecektir. Ama bütün kavimlere Resuller gelmekte devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Resullere dikkatle bakın, nebilere dikkatle bakın. Bir nebiye karşılık yaklaşık 1000 tane Resul düşüyor. Kavimlerin sayısını 100 kabul edelim. 100'den fazla kavim vardır ama 100 kabul edelim biz. İnsanların da ortalama yaşları 50'dir, 60'tır, 70'tir ama 80, 90, 100 değildir. Onu da 100 kabul edelim. Resullerin her birinin 100 sene yaşadıklarını kabul edelim ki ortaya çıkan rakam aslında realiteden küçük bir rakam olsun. Bu rakam 1000'dir. Hazreti İsa'dan bu tarafa 2000 yıl geçmiştir. 2000 yılda birisi Hazreti İsa, birisi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere iki tane peygamber, iki tane nebi oluşmuştur. Ve 100 kavmin her birinde bir Resul, ortalama ömürde 100 sene ise tam 20 nesil. 2000 yıl tam 20 nesil ifade eder. Her kavimde, bütün devirlerde Allah'ın bir Resulü yaşadığına göre 100 kavmin her birinde 20 tane Resul yaşamış oluyor. 20 tane yüzde tam 2000 eder. Öyleyse 2000 yıl içerisinde bütün kavimlerdeki kavim resullerinin sayısı 2000, nebilerin sayısı ise, peygamberlerin sayısı ise sadece 2. Öyleyse her 1000 tane kavim resulüne bir tane nebi karşılık geliyor. Öyleyse Hazreti İsa'dan sonra
600 yıl nebi yoktu. Huzur namazının imamları nebilerden oluşmadı. Kavim resullerinden herhangi birine Allah Teala uygun gördüğüne vazife verdi. Huzur namazının imamlığını onlar yaptılar. Ta ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a sıra gelsin. Nebi olarak Allah Teala ona göre versin. Huzur namazının imamı 600 sene vekaletle idare edilen kim bilir kaç tane vekil tarafından 600 sene yüz sene yaşamış olsalardı en az 6 tane olacaktı bunlar. Gene Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra 2000 yılına kadar, sıfırdan 2000 yılına kadar 2000 yıl geçer. Yüzer sene yaşamış olsa Resuller huzur namazının tam 20 tane imamı gelmiş geçmiştir. Bunlardan gerçek imam olanlar, asli imam olanlar, asaleten huzur namazının imamlığını yapanlar bir Hazreti İsa'dır, iki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onun dışındakilerin hepsi vekildirler. Hepsi sadece Resuldürler, Nebi değillerdir. Hiçbir zamanda Nebi olmaları mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer insanlar diyorlarsa ki bütün nebiler resuldür, bu gerçek anlamda tam Kur'an-ı Kerim'i ifade eden bir muhteva taşır. Kur'an-ı Kerim aynen onu söylüyor. Bütün nebiler mutlaka resuldür diyor. Allah'ın risalet görevi verdiği insanlardır. Ama bizim din adamlarımız nasıl bütün nebiler resulse bütün resuller de nebidir diyor. Hatta nebilere aslında nebiler resul de değillerdir. Nebiler resulün de altında bir rüyalarla falan hareket eden bir takım insanlardır diyecek kadar Kur'an'dan habersiz din adamları cemaatlerin başında yer alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bilgisi asıldır, temeldir. Eğer Allah Teala bize Kur'an'ı öğretmemiş olsaydı gerçekten korkunç bir cehalet içinde yüzmüş olacaktık. Allah Teala ayrı ayrı cephelerden, kaç cepheden birden ispat ediyor ki bütün resuller nebi değildir. Saydığımız cepheleri birer birer düşünelim. Hiç kimse söylediğimiz şeyin aksini iddia edemez. Öyleyse cehenneme giden herkese, mutlaka cehennem bekçileri, size Resul gelmedi mi ve size ayetlerini okuyup da Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir diye buraya geleceğinizi söylemedi mi sualinin cevabı cehenneme giren herkes için evet olmuştur, olacaktır. Kur'an'a göre olmuştur. Çünkü Allah'a göre geçmiş zaman, gelecek zaman yoktur. Bize göre olacaktır. Bizler mahlukuz. Ve de neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? 8 ayrı cepheden sizlere ispat ettik ki bütün Resuller asla nebi değillerdir. Resullerin sayısı nebilerin 1000 katı kadardır. Asgari bir nebiye en az 1000 resul tekabül eder, kavim resulü tekabül eder. Geçen zaman parçalarına göre hesaplama en az bu kadar resulü ifade eder. 2000 tane resule karşı 2 tane
nevi. Unutmayın, herkes, insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennemdir. Ve bu insanlar dünyanın her tarafında yaşayanlardan birileridir. Zamanın her parçasında yaşayanlardan birileridir. Ama hepsi de evet cevabını veriyor. Evet diyor, bize Allah'ın Resulü geldi ve senin söylediğin şeyi bize söyledi. Öyleyse hiçbir kavmi, hiç kimseyi Allah-u Teala bir Resul göndermedikçe cezalandırmıyor. Öyleyse binlerce Resul'e karşı, 2000 Resul'e karşı, 2000 kavim Resul'e karşı iki tane Nebi Resul, iki tane Nebi, iki tane Peygamber söz konusu son 2000 yıl için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an asıldır, hurafelere inanmayın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir güzelliği daha yaşamak üzere, bir mutluluk sohbetinde inşallah beraberiz. Allah'ın insanları yaratma sebebi mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz bilin ki Allah Teala sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Allah'ın sizden istediği sadece bir tek şey var: sizin mutluluğunuz. Saadet içinde bir dünya hayatı geçirmenizi, kıyametten sonra da Allah'ın cennetinde sonsuza kadar enerji bedenlerinizle yaşamanızı istiyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız, mahlukuz. Allah Teala ise yaratan, halik. Her şeyin sahibi ol der, her şey olur. Böyle bir statüde Allah-u Teala'nın dizaynı, insanları mutlu bir hayatı yaşayabilecek olan bir özellikle yaratmak. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Fıtratları budur. Hanif fıtratı İslam fıtratı demektir. Bütün insanlar ruhlarını bir, fizik vücutlarını iki, nefslerini üç ve iradelerini dört Allah'a teslim edebilecek olan, bunu sağlayabilecek olan bir fıtratla yaratıldılar. Bu fıtratın adı hanif fıtratıdır. Adem Aleyhisselam'dan kainatın sonu olan kıyamet gününe kadar ne kadar insan yaratıldıysa hepsi sadece bir tek fıtratla, fıtri kabiliyetle yaratıldılar. Yaratılışta insana verilen özellik sadece bir tek hedefe yönelik. Ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim edip giderek daha yüksek, daha yüksek, daha yüksek standartlarda mutlu olmak. Sonunda kesintisiz bir saadete, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde devam eden bir saadete, kesintisiz olarak devam eden bir saadete ve gene iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde tam bir sulh ve sükun haline dayalı bir mutluluk müessesesine. Sahip olmak üzere Allah-u Teala hepinizi Hanif fıtratıyla yarattı. Hanif fıtratı Allah'ın hepinize verdiği fıtrattır. Bütün insanlara verdiği fıtrattır. Ve şöyle söylüyor, Allah'ın fıtratında değişme göremezsiniz, değişme yoktur diyor. Sonra da Allah Teala diyor ki, Allah bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için bir tek din yarattı diyor, Hanif dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Aslında Hazreti Adem'in de dini Hanif diniydi. Hazreti İbrahim'den evvel gelen Hazreti Nuh'un da dini Hanif diniydi. Hazreti İbrahim'den sonra gelen Hazreti Musa'nın da dini, Hazreti İsa'nın da dini ve nihayet son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu ve sellem Efendimizin de dini Hanif diniydi. Bütün peygamberler ve onlara tabi olan herkes, bütün Resuller ve onlara tabi olan herkes Hanif dinini yaşadılar. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi oldular. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah demek ki sizden mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmanızın dışında Allah'ın sizden bir talebi mevcut değil. Sadece istediği şey hepinizin mutluluğu. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler.

Sevgili dinleyici, sevgili izleyici, sevgili öğrenci, mutluluklardan mutluluk beyan. Allah hepsini size temin etmek için hazır. Ben de şimdi size soruyorum, siz de hazır mısınız? Güzel. Cevapları işitiyorum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hazırsanız soruyorum. Cennet saadetini isteyenler onlar, ha sizler. Size desem ki şu cennet saadeti dedikleri şey var ya, sadece bir tek dileğinizle Allah size onu vermeye hazırdır. Siz hazır mısınız desem ne dersiniz? Bu sözüm bizi ilk defa dinleyen kardeşlerimize. O hazır. Siz hazır mısınız? Çocuk ablasına telgraf çekiyor. Çaktım diyor, kaldım diyor. İmtihanda babama hazırla. Ablası da kardeşine telgraf çekiyor. Baba hazır diyor, sen kendini hazırla. Şimdi sevgili kardeşlerim, sualim son derece açık. Cennet saadetini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Siz de son derece açık cevap verdiniz bana, istiyoruz. Harika. Öyleyse diyorum ki size, tamam. Cennete gitmek istiyorsanız bir tek dileğiniz olacak Allah-u Teala'dan. Bir tek dilekle o dileği Allah-u Teala'dan dilediğiniz anda cennetin sahibi olacaksınız desem, beni ilk defa dinleyenler bana inanamayacaklardır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah da bunu garanti ediyor. Neden inanamayacaklardır? Çünkü iblis Allah'ın bu büyük müjdesini asırlar boyu insanlardan gizlemeyi başarmış. Peki nasıl başarmış? İnsanlar Kur'an'dan din öğrenecek yerde kitaplardan din öğrenmişler. 1000 küsur seneden beri. O zaman ne olmuş? O zaman insanlar Allah'ın bu vaadini şeytan onlara unutturmak istediği için unutmuşlar. İblis bu hedefini ne yazık ki gerçekleştirmiş. İnsanlardan bu büyük müjdeyi saklamayı başarmış. Şimdi birçok bizi ilk defa dinleyen kardeşimizin, hadi canım sen de, böyle şey de olur mu? Yani insan bir tek dilek dileyecek Allah-u Teala'dan, hop Allah onu cennetine alacak. Tamam, aynen öyle. Allah'tan bir tek dilek dileyeceksiniz, Allah hop sizi cennetine alacak. Aynen böyle sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hiçbir kuvvet, şeytan dahil, onun çevresinde kimler varsa hepsi dahil, bütün şer alemler dahil, hiçbir kuvvet o insanı kıyametten sonra Allah'ın cennetine girmekten men edemez. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay. O zaman bazı kardeşlerimiz de diyecek ki, hani diyorlardı ki, sahabenin bile sadece 10 tanesi cennetle müjdelenmiş, ötekilerin hepsi cehenneme girecekmiş. Bu ne perhiz, bu ne lanet uçsuzu. Sevgili kardeşlerim, buradan başlayalım. Bu söz yalan. Asırlardan beri iblis kandırdığı insanlar eliyle diğerlerine hep İnsanları mutluluktan men edecek olan yanlış şeyler ulaştırmayı başarmış. Ne dedik? Bir takım insanlar eliyle dedik. Neden böyle söyledik? Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün doğruları yazıyor. İnsanlar açsalar, öğrenseler Kur'an-ı Kerim'i zaten mesele bitecek. Ama bunca profesör Arapça biliyorlar,

dilinin gramerini biliyorlar. Öğrettikleri dersin özelliklerini bütünüyle biliyorlar. Özellikle fıkıh konusu. Ama bunu bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Çünkü onlar da öğretiyi Kur'an-ı Kerim'den değil, kitaplardan öğrendiler. Peki hataları nerede? Hatalı değiller sevgili kardeşlerim. Düzen böyle olduğu için 14 asırdır yazılan binlerce kitap onların öğretmeni olduğu için Kur'an değil de o kitaplar öğrenmenin esasını teşkil ettiği için onlar bilmiyorlar. Şimdi burada duralım. Ne yapacaksınız? Sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah sizin bu talebinizi aynı anda işitir, aynı anda bilir, aynı anda görür. Hep kalbinize bakar. Kalbinizde bu talep varsa onu işitmiştir, onu görmüştür, onu bilmiştir Allah-u Teala. Peki ne olur? Burada biter. Allah sizi mutlaka bunu gördüğü andan itibaren Allah kendisini sizi cennetine ulaştırmakla vazifeli tutar. Vazifeli sayar. Ben der, söz verdim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alacağıma dair söz verdim. Ve Allah'ın katında hulf olmaz diyor. Allah'ın katında ve Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf yoktur. O sözün gerçekleştirilmemesi mümkün değildir diyor Allah-u Teala. Olmaz diyor. Hangi sözü vermişsek mutlaka onu gerçekleştiririz diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ol demesi istediği hedefin gerçekleşmesi için bu kadarı yeterli. O Allah, kainatı yaratan, zamanı yaratan, laf aramızda Hawking'in kulakları çınlasın. Zamanı yaratan, kainatı yaratan, zamanı yaratan Allah. Hani bizim Hawking kainatı Allah yaratmadı, zaman yarattı diyor ya, işte onun kulaklarının çınlamasını istiyoruz. Allah Teala zamanı da yaratandır. Büyük patlamayla büyük patlamayı gerçekleştiren ve bir tek noktadan hareket eden, harekete geçen, bu sebeple o noktadan ayrıldıkları için geçmişten geleceğe doğru başlayan bir zamanı başlatan Allah'tır. Allah kainatı yaratırken büyük patlama anında zaman başlamıştır. Zaman ondan evvel yoktu ki zaman büyük patlamayı oluştursun. Ve kıyametten sonra zamanın geriye dönmesi söz konusudur. Çünkü aynı noktaya doğru kainat geri dönecektir. Bütün uzaylar sıfırlanacaktır. Evvela güneş sistemleri, evvela galaksiler, sonra güneş sistemleri, affedersiniz yanlış söyledim, evvela her sistemdeki uydu o sistemin sabitesiyle birleşecektir. Yani güney, ay, dünya ile uydu asılla. Sonra da dünya güneşle gene uydu asılla. Ondan sonra güneş sistemleri birbirleriyle birleşecekler. Ondan sonra galaksideki bütün güneş sistemleri birleşirken başka galaksilerde de aynı şeyler olacak. Sonra galaksiler birbirleriyle birleşecekler.
yer çekimi sebebiyle ve kainat Allah'ın yarattığı o tek merkezi noktaya doğru giderek yaklaşacak. Bu süreç içerisinde devamlı olarak zaman geriye doğru seyredecek. İşte sevgili kardeşlerim, uzun lafın kısası, siz cennete gitmek istiyor musunuz? O zaman Allah-u Teala kainattaki en kolay şeyi emrinize vermiş. Ey kulum diyor, benden bir talepte bulun. Ruhunu bana ulaştırmayı dile. Geri kalanını bırak diyor, ben yaparım. Sahiden bu kadar kolay mı? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay. Allah'ın garantisi altındasınız hepiniz. Öyleyse bunu söylemekten muradımız ne? İblisin sizleri aldatmasına mani olmak. Çünkü iblis insanları bunu unutturmuş, bu asli hedefi unutturmuş ve Allah insanları cennetine ulaştırmayı garanti ettiği halde bir tek taleple iblis bunu insanları unutturmuş ve insanları yalanlarıyla yanlış inançlara sürüklemiş. Bir kısım insan cennete zaten gideceğinden emin. Neden mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar için şefaat etmişmiş. Çünkü onlar müminmişler. Böyle olanlara soruyoruz. Sen gerçekten mümin misin? Müminim tabii diyor. Peki diyoruz, nereden anlayacağız mümin olduğunu? E diyor, ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inanan da mümindir. Sevgili kardeşlerim, adama demişler ki, yahu senin deli olduğunu söyleniyor. Deli misin, akıllı mısın? Demiş ki, ne münasebet demiş, ben deli değilim, ben akıllıyım. Ama demiş, benim abim deli. Adamlar da sormuşlar, çok güzel demişler, hay Allah razı olsun, sen akıllısın gerçekten. Peki ama bir şeyi öğrenmek istiyoruz, senin akıllı olduğunu kim söyledi sana? Abim söyledi demiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bu doğrusu ayet ayet gözlerimizin önüne serilmişken, yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceği kesin iken, iblis bu büyük hakikati 14 asır boyunca gayretleriyle, kısa bir zaman sonra zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu başarmış iblis. Ve bugüne kadar gizlemeyi de başarmış. İnsanlar şimdi diyorlar ki, biz zaten cennetlikiz. Niçin cennetliksiniz? E biz müminiz. E Allah da bütün müminleri cennetine alacağını söylüyor. Gerçekten Allah bütün müminleri cennetine alacağını söylüyor. Mümin suresi 40. ayet-i kerime. Onlar ki diyor, amilü salihat yaparlar. Nefslerini tezkiye ederler. İşte onlar müminlerdir. Ve Allah onları kadın olsun erkek olsun cennetine alacak, hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse aynı ayet-i kerime müminin garip bir tarifini veriyor. Bu insanların tarifine hiç uymayan bir tarif. Amelü salihat yaparlar diyor. Ne demek amelü salihat? Nefsi ıslah edici ameller demek. Yani nefs tezkiyesi demek. Yani bu demek ki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'tan 10 tane ihsan almış. Mürşidine ulaşmış. Tabi olmuş. Tabiyetiyle beraber 10 tane de nimet almış. Bu nimetlerden birisi zaten bütün günahlarının sevaba çevrilmesi kişinin. Ve 10 tane nimeti alan bu kişinin kalbine iman yazıldığı için bu kişi mümin.
mümin olmuş, nefs tezkiyesine başlamış ve Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi de nefs tezkiyesinin ifadesini taşıyor. Amelü salihat yapmak, nefsi ıslah edici ameller yapmak. Yani nefsin kalbine, nefsin kalbindeki karanlıkları, nefsin afetlerini yok etmek üzere Allah'ın katından gelen fazılların iman kelimesinin etrafında toplanarak yerleşmesi. Zikir yapıyorsunuz bu noktada. Kalbinizde iman kelimesi Allah-u Teala tarafından yazılmış. Allah-u Teala'dan gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesiyle ters manyetik alana sahip oldukları için iman kelimesi onları, kalbe yazılı olan iman kelimesi çekiyor, etrafında toplamaya başlıyor. Ve devamlı bir çekim söz konusu olduğu için kalbe zikir seansından sonra, zikir bittikten sonra geri dönen karanlıklar artık hasletler tarafından, faziletler tarafından işgal edilen kesimi ellerine geçiremiyorlar. Artık oraya gelemiyorlar. Bir kısım karanlıklar kapı dışarı edilmiş durumda. Ve nefsin kalbindeki bu nurlar %7, %7 arttıkça gök katlarını ruh aşıyor ve Allah'a ulaşıyor. İşte bu nefsinizin kalbindeki karanlıkların, afetlerin yerine, öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık gibi afetlerin yerine ruhunuzun sevgisi, itaati, sükuneti, bütün güzellikleri gelip yerleşmeye başlıyor. İşte bunun adı amelüs salihat, nefsi ıslah edici ameller. Islahın sonu nedir? Nefsinizin kalbinin tamamen faziletlerle %100 kaplanması, bütün afetlerin bir daha geri dönememek üzere nefsinizin kalbinden kapı dışarı edilmesi. İşte Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde, 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesinden bahsediyoruz. Allah Teala onlar ki amelü salihat yaparlar diyor. Nefsi ıslah edici ameller yaparlar. Yani bulundukları kademe 14. basamağın ötesi. Onlar müminlerdir diyor. Şeytansa insanları mümin, inanan demektir. Ve kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. Masalına inandırmış. Ve insanlar samimiyetle inanıyorlar ki Allah'a inandıkları için müminler. Ama şunu hiç hesap etmiyorlar. Sokaktan geçenleri çevirseniz birer birer 100 kişi, hepsine sorsanız mümin misin diye 90'dan fazlasının size müminim diye cevap verdiğini göreceksiniz. Ateistler ve başka fikirlerin sahipleri mümin olmadıklarını söyleyeceklerdir. Bunların sayısı hiçbir zaman %10'a ulaşmaz. Sevgili kardeşlerim ve o zavallı insanlar da kendilerini mümin zannederler. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi de madem ki böyle söylüyor, müminler cennete gidecektir, biz diyorlar cennete gireceğiz. Ama aynı surenin aynı ayet-i kerimesi bir şey daha söylüyor. Amelü salihat yapanlar müminlerdir diyor. Bunun ne olduğundan da kimse haberdar değil. Amelü salihatı derecat kazandıran olaylar olarak kabul etmişler. Bir kişi namaz kılarsa derecat kazanır. Oruç tutarsa derecat kazanır. Birine bir iyilik ederse derecat kazanır. Her derecat kazandıran olayı tahakkuk ettirdiğinde o kişinin seviyesi ne olursa olsun derecat kazanır. Her kötülüğü işlediğinde de derecat kaybeder.
kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olanlar Allah'ın cennetine girerler. Şimdi sevgili kardeşlerim, olgu ne? Olgu şeytanın Allah'a ulaşmayı dilemek gibi basit bir dilekle, kainattaki en kolay sebeple Allah'ın cennetine girebilmeleri imkanı. Şeytan bu imkanı gözlerden gizlemek ve insanları yalanlarıyla bundan uzaklaştırabilmek için sebepler icat etmiş. İşte bu sebeplerden biri, müminler cennete girecek. Allah'a inanan da mümindir. Öyleyse zaten hepiniz cennete gireceksiniz. Bu düşüncenin altındaki kişi diyor ki ben müminim. Ama diğer taraftan düşünüyor ya ben namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum. Bir takım yanlışlıklar var bu işte. O zaman diyor Allah Teala beni bir süre cehennemine atar. Beni leblebi gibi biraz kavurur orada. Ondan sonra alır. Ben mutlaka Allah'ın cennetine girerim. Çünkü diyor ben müminim. Bir başka hatanın sahipleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatinin kıyamet günü olacağını zannetmeleri. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim şefaatim dünya üzerinde tamamlanmıştır. Dünya üzerinde şefaati sahabeye karşı. Ama bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bütün devrin imamları için garanti altına almış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü onlardan da her devirdeki insanlardan tabi olanların gene şefaate muhatap olmaları söz konusu. Çünkü o gün bütün günahları mutlaka sevaba çevrilir. Devrin imamının talebi üzerine, arşı tutan meleklerle beraber olan devrin imamının talebi üzerine o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Mümin 15'te, Mümin 7'de bu muhtevayı söylüyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şefaat bu dünyadadır ve hazırdır şefaat. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse zaten Allah Teala ona 10 tane ihsanda bulunacaktır. O kişi mutlaka Allah'ın irşat makamını sevdirmesiyle irşat makamını sevecektir. Ve tabiyetini gerçekleştirdiği anda zaten bütün günahları sevaba çevrilecektir, şefaata nail olacaktır. Ama şeytan ötekileri nasıl kandırıyor? Evvela onların mümin olduklarını mutlaka cennete gireceklerine inanarak, onlara inandırarak Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel oluyor. Veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından şefaatin bütün kainatın zaman parçalarını ihtiva ettiğini bunu iddia ederek, buna inandırarak insanları kıyamet günü madem ki şefaate nail olacağız, öyleyse bizim Allah'ın emirlerini yapmamıza gerek yok. Biz bu dünyada dilediğimiz gibi yaşayalım. Allah'ın günah saydığı şeyleri işlemekte bir sakınca yok. Nasıl olsa günahlarımız ötesinde şefaat gelecek. Günahlarımız sevaba çevrilecek. Aslında şefaatin bu olduğundan da haberleri yok. Sevgili kardeşlerim, şefaatte günahlar sevaba çevrilir. Ama hayattayken ve o kişinin 10 ihsan alarak Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen bir kişinin sadece onların 10 ihsan alarak mürşitlerine ulaşması ve onun önünde diz çöküp tövbe etmeleri halinde onların bütün günahları sevaba çevrilir. İblis her şeyi ters kepçe haline getirmiş ve insanları Allah'ın hakikatlerinden olup ayırmış. İnsanlara yanlış sanları kabul ettirerek, yani Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mümindir, herkes kabul etmiş. İnsanla Allah arasına kimse giremez diyerek insanları inandırmış. Mürşit kavramını devre dışı bırakmaya çalışmış. Başarmış da, hatta sadece iblis değil, bütün devirlerde din adamlarının büyük kısmı hep aynı yanlışı söylemişlerdir.
ve insanları Allah'ın yolundan ne yazık ki saptırmaya vesile olmuşlardır. Allah'ın yoluna ulaştırmaktan men etmeyi, ulaşmaktan men etmeyi başarmışlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse biz mutluluğumuza dönelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. Basit bir misal verelim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onun kalbindeki bu talebi gördü ve kişi birkaç saat sonra öldü. Yaşamadı kişi, öldü. İşte bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. O zaman Allah'a ulaşmayı diledi diye mi girer suali gelecek aklınıza? Evet, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hiç amel yapamadan öldü, girer. Allah Teala bunu garanti ediyor. Vel Asr suresinde Allah Teala diyor ki: Vel Asr innel insane lefî husr. Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Yani günahları sevaplarından fazladır insanların çok büyük bir kısmının, ama aşağıdaki dört grup hariç diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ama aşağıdaki dört grup hariç: bir, amenü olanlar. İnnellezine, illellezine amenü, ama amenü olanlar hariç. Kimdir amenü olanlar? Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlar amenü olmak. Yedi tane safa içerir. Hepsi de Allah'ın cennetine mutlaka girecek olanlardır. Öyleyse Allah-u Teala bunu açık ve kesin olarak söylüyor. Amenü olanlar hariç. Amenü olanlar hüsranda değillerdir diyor. Bunun manası, amenü olanların kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden fazla olmasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, siz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz görevinizi yapmışsınız. Bir talepte bulundunuz, tamam. Şimdi sıra Allah'ta. Siz ona bir adım attınız ya, Allah'a ulaşmayı dilediniz, o size 10 adımla gelecek. 1. Rahim esmasıyla tecelliye başlar. 2. Rahim esmasıyla Allah'ın yaptığı bu tecelli sizin gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Alması büyük miktarda derecat kazanmanızı ifade eder. Ama bir şey yapmadınız, yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. En önemli şeyini yaptınız hayatınızın. Cennete adım attınız, cennetin anahtarını aldınız, cebinize soktunuz. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kesin bir olguyla karşı karşıyasınız. Allah-u Teala kulaklarınızı bundan vakraya aldı, yeniden derecat kazandırdı size. Kalbinizdeki ekinleti aldı, yeniden derecat kazandırdı. Siz bir şey yapmadınız, bunları ayrı ayrı kazanmak için bir şey yapmadınız gibi görünebilir. Oysa ki yaptınız. Hepsinin derecatını kazanmak için siz bir tek şey yaptınız. Size düşen o kadar. Siz bir kulsunuz, mahluksunuz, yaratıksınız. Sizden Allah'ın istediği bu, yaratıklarından istediği bu. Siz bu kadar yapacaksınız diyor, geri kalanını bana bırakın, ben yapacağım. Ama garanti ediyor, sizi mutlaka cennetine alacak. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık hüsranda değilsiniz. Birkaç dakika içinde bakın ne kadar çok şey yapıyor Allah-u Teala. Ne yaptı? Rahim esmasıyla tecelliye başladı. 1. Gözlerinizdeki hicab-ı mestür adlı gizli bir perdeyi aldı. 2. Kulaklarınızdaki vakrayı aldı. 3. Kalbinizdeki idraki önleyen ekinliti aldı. Yerine idraki sağlayan ihbat koydu. 4. 5.
Ondan sonra Allah kalbinize ulaştı ve kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. Sonra göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Bunların hepsi, her biri gerçekleştikçe Allah Teala tarafından, ki hepsinin toplamı 5 dakikayı geçmez. Allah'a ulaşmayı dilediğinizi işittiği, bildiği ve gördüğü andan itibaren 4-5 dakika içinde Allah Teala bütün bu merhaleleri size açtırır. Her biriyle öyle dereceler ihsan eder ki o güne kadar kaybettiğiniz dereceler ne olursa olsun onu mutlaka geçer. Bu hedefe ulaşamadan ölen herkes için garanti edilmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve bu kişi o artan dereceleriyle Allah'ın cennetine mutlaka girecektir. Eğer mürşidine ulaşamadan ölürse birinci kat cennete girer. Peki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse gerçekten gideceği yer cehennem midir? Kesin sevgili kardeşlerim. Şeytan insanlara bunu da özellikle unutturmuş ki insanlar buradan hareketle Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın cennetine gitmesinler, kendisini cehennemde yalnız bırakmasınlar diye. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا فَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onların diyor Allah Teala, onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Onların girecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennem ve kazandıkları dereceler itibariyle diye açık hüküm koyduğuna göre kazandıkları dereceler mutlaka kaybettikleri derecelerden az. Ya da tersini söyleyelim. Kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın onun Allah inindeki dereceleri, kaybettiği dereceler mutlaka kazandıklarından fazla. Aradaki farkı, o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse bu yaptığı dizaynla Allah-u Teala o kişiye kazandırıyor, derecelerini pozitife geçiriyor. O kişi Allah-u Teala'nın bu ihsanlarını, 7 tane ihsanı ard arda aldığı için oradan kazandığı dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşıyor. Gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cenneti oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın böyle bir garantisi varken şeytan asırlar boyu insanlara bunu unutturmuş. Çok basit bir misal vermek istiyorum size, çarpıcı bir misal. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş. Hayatının 65 yılında da İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet de getirmiş. Bu insan kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse bu kişi kurtulamaz. 80 senelik hayatının 65 senesini Allah'ın 5 temelini, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirerek geçmiş olan bu insan
kurtulamaz gideceği yer cehennemdir. Biz sizleri bununla uyarmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah cennete girmenin şartını en basit kaide olarak koymuş. Kaide buysa o zaman korku niye, telaş niye? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyelim ki hiçbir şey yapamadan öldü, o kişi birinci kat cenneti mutlak olarak garantilemiştir. Ama öyle olmadı. Saydığımız 7 tane ihsanı aldıktan sonra kişi, göğsünden kalbine nur yolu açıldıktan sonra zikir yaptı, huşuya ulaştı. Allah'tan mürşidini sordu, Allah gösterdi. 12 ve 13. basamaklar. O mürşide gidip ulaştı. Önünde de çöküp tövbe etti. 14. basamak. Bu tövbe gerçekleştiği anda kişi birinci kat cennete değil, ikinci kat cennete girer. İkinci 7 basamağı tamamlamış, mümin olmak şerefine ermiştir. Müminlerin, kalbine iman yazılanların girecekleri cennet, asgari ikinci kat cennettir. Peki daha sonra ne olur? Bu olay gerçekleştiği anda kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Kalbinin mührü açılıp küfür kelimesi alınacaktır, iman kelimesi yazılacaktır. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilecektir. Ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Nefsi tezkiye olmaya başlayacaktır. Ve iradesi de giderek güçlenecektir. 4 ayrı muhteva, 4 ayrı sırat-ı müstakim üzerinde vazife yapacaktır. Ve eğer kişi yaşarsa o kişinin mürşidine ulaştırılması da Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Yetmez. Nefs tezkiyesini %50'nin ötesinde %51'e kadar yapması da garanti ediliyor. Ve bu süreç içerisinde 7 tane gök katını her %7'nin birikiminde aşması ve ruhunu Allah'a ulaştırarak Allah'ın evliyası olması da garanti ediliyor Allah-u Teala tarafından. Evet sevgili kardeşlerim. Evet can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir dilekle, tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte hidayetin ruhu budur. Bu ruh Allah'a ulaşmayı dileme gerçeği bütün insanları mutlaka ilk hidayete ulaştırır. Allah bunun garantisini veriyor. Kişi 3-4 aylık bir ömre sahipse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın evliyası olacaktır. Olamayanlardan mürşidine ulaşmadan evvel ölenler, birinci kat cennete ulaştıktan sonra vuslata nail olamadan evvel ölenler, ikinci kat cennete mutlaka ulaşacaktır. Ulaşanlarsa üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadetinin de %50'sini garanti olarak kişi kazanacaktır. Öyleyse bu kadar dengesiz bir alışveriş olabilir mi? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, karşılığında sonsuza kadar cennette mutlu bir hayat geçirmek. Yetmez, yaşarsa, 3-4 ay ömrü varsa mutlaka Allah'ın evliyası olmak şerefine ermek, nefsinin kalbindeki afetlerin %50'den %51'ini temizlemek, Allah'ın evliyası olmak. Üçüncü kat cennetin sahibi olmak, dünya saadetinin %50'den fazlasına sahip olmak, Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Terazinin bir tarafında 1 gram var, öteki tarafında birkaç ton. Sevgili kardeşlerim, daha mutluluk verici ne var ki? Şeytan insanları istediği kadar yalanlarıyla avundursun,
yalanlarıyla korkutsun. Biz Allah'ın hakikatlerini söylediğimiz zaman inananlar o kadar kolay şartlarla Allah'ın cennetine ulaşacaklar ki Allah'a sonsuz hamd ve şükredecekler. İşte gördünüz sevgili kardeşlerim, insanın yaptığı şey ne? Bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah ona 10 tane ihsan veriyor. Bu 10 tane ihsanın sonunda Allah bire onluk görevini kendisini sorumlu tutar, mutlaka yapar sözünü. Sözünü yapmakla Allah kendisini sözünü yerine getirmekle sorumlu tutar. Kendi kendisini Kur'an-ı Kerim'le bağlamıştır. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Cennetime ulaştırırım da ayrı bir sözü ama kendisine ulaştırmasının manası üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısından fazlası ve o kişinin Allah'ın evliyasından olması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu müjde, müjdelerin en büyüğü değil mi? Hani insanlar korkuyorlardı, Allah bizi cehennemine atarsa, sonsuza kadar orada azap çekersek. Bu ne korkunç bir şey. Nasıl kurtulacağız? Birçok insanlar bu büyük hakikati hiç öğrenemeden hayatlarını yitirdiler, gittiler bu dünyadan ve gidecekleri yer cehennem. Sırf şeytan onlardan bu hakikatleri saklayabildi diye. Bu devir hidayet devri sevgili kardeşlerim. Hiç kimse sizden Allah'ın hakikatlerini saklayamaz artık. Açarsınız Kur'an-ı Kerim'i, çatır çatır onlara dersiniz ki siz yalan söylüyorsunuz. Doğru Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde yazdığıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Şimdi bana hanginiz söyleyebilirsiniz ki bu kolay bir şey değil diye? Sevgili kardeşlerim, size hiçbir şey bırakmamış. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ben Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerim ama namaz kılmayı sevmiyorsam ne olacak? Oruç tutmayı sevmiyorsam ne olacak? Zikir yapmayı sevmiyorsam ne olacak? Mürşide ulaşmazsam ne olacak? Siz sevmeyeceksiniz. Size düşen bir sorumluluk yok. Allah size bunların hepsini sevdirecek. Hepsi sizin iradenizle. Allah size bunları sevdirdiği için severek gerçekleşecek. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hayır, siz yapamazsam korkusuna düşecek durumda değilsiniz. Allah'ın garantisi var. Siz namaz kılmayı sevmeyeceksiniz. O sevdirecek, onun sözü. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ne yaparsanız yapın, o sizi cennetine ulaştıracak mutlaka. Ama yetmez. Sadece cennetine ulaştırmak değil sözü. Üçüncü kat cennetine ulaştıracak. Sadece o kadar da değil, nefsinizin kalbinin yarıdan fazlasını faziletle doldurmayı da garanti ediyor. Sizi böylece evliya yapmayı da garanti ediyor. Dünya saadetinin yarısını size teslim etmeyi de garanti ediyor. Allah'ın garantisi buraya kadar. Ama cennet saadeti dediğiniz şey, ayaklarınızın altında bir tek dileğinize bakar sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Allah sizi bu hedeflerin hepsine birer birer ulaştıracaktır. Ömür vermişse size her şeyi gerçekleştirdiğinizi göreceksiniz hayretle. Ben bunları yapabilecek adam mıydım diyeceksiniz. Ama o da diyecek ki ben yaptırdım. O her şeye kadirdir. Unutmayın, sizin dostunuz,
ve sizi mutlaka kurtarmak istiyor. E peki, tamam cennet saadetini anladık. Ya dünya saadeti? Dünya saadetinin de %51'ini garanti ediyor. Bu süreç içerisinde ruhunuz Allah'a ulaşana kadar geçen 3-4 aylık süreç içinde nefsinizin kalbinde %50'den fazla fazilet birikimini garanti ediyor Allah-u Teala. Bunun manası nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i artık fazilete dönüşmüştür. Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyor, yasak ettiklerini işlemek istemiyor. Ruhunuzun %100'ü de aynı özellikte. Yani siz 200'de 150 Allah'ın güzelliklerini gerçekleştiren bir hüviyete sahip oldunuz. Sevgili kardeşlerim, cennet saadeti, dünya saadeti %50 ile buraya kadar size verilmiş. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde bu rakam %90'ı 91'e ulaşır. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde daimi zikirde dünya saadetiniz de %100'e ulaşır. Ve güç olan daimi zikre ulaşmaktır. Dik yokuş diyor Allah-u Teala, sırtınızdaki ağır yük diyor. Bu daimi zikirdir. Sevgili kardeşlerim, bunu da gözünüzde büyütmeyin. Ulaşamadığınızı düşünün. Öyle olsa da eğer Allah'ın evliyası olduysanız adım adım fizik vücudun teslimine doğru yaklaşacaksınız. Zikriniz günün yarısını bir defa açtıktan sonra o hedefe daha kolay bir ulaşma gayretinin içinde olacaksınız. Cennet saadeti de sizin için. Allah söylediğimiz gibi sizin Allah'ın bütün hedeflerine ulaşmanız için lazım gelen yardımları size vermeye hazır. Yeter ki siz ona ehil olun. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir olguyla karşı karşıyasınız. Hepinizin Allah-u Teala'nın cennetine mutlaka ulaşmanız, görüyorsunuz ki son derece basit bir talebinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hepiniz, bizi ilk defa dinleyen kardeşlerimiz, hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyin, gerisini kendiniz yaşayın. Hepimizin bu yolda olanların yaşadıkları bu güzellikleri kendiniz yaşayın, zevkleri kendiniz tadın. Allah unutmayın sizi seviyor, çok seviyor ve hepinizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Yetmez, bunu garanti altına almış. Bir insanın üçüncü kat cennete kadar ulaştırılması Allah'ın kesin garantisi altındadır. Hiç kimse bundan istisna değildir. Allah'ın 3-4 aydan fazla tabi Allah'ın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 3-4 aydan fazla ömür verdiği herkes mutlaka bu hedeflere ulaşır. Ama hiç ömür vermediği insan da Allah'a ulaşmayı diledikten hemen sonra, yarım saat sonra, 10 dakika sonra ölen bir insan da o da Allah'ın cennetine ulaşır. Çünkü Allah'ın o kişinin Allah'a ulaşma talebi üzerine onun üzerinde yapacağı değişikliklerle ona kazandıracağı derecat birkaç dakikanın içinde, 4-5 dakikanın içinde gerçekleşir. O noktadan sonra kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa niye üzülüyorsunuz? Neden mutsuzsunuz sorabilir miyim? Mutluluğun başka dizaynları söz konusu. Dünya saadetini de Allah Teala size vermeye hazır. Öyleyse siz evvela bir Allah'a ulaşmayı dileyip şu cennet saadetini koltuğunuzun altına alın, yola çıkın. Geri kalanı sizin işiniz değil. Onun işi yetmez. Onun garantisi de yetmez. Sözünü tutmaması da mümkün değildir. Allah'ın kadında, Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor Allah-u Teala.
insanlık tarihi boyunca hiç görülmemiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Konumuz bu. Konumuz mutluluk. Sizlerle hep mutluluk konusunda haftada bir kere beraber oluyoruz. Neden öyle? Her hafta mutlaka mutluluktan bahsetmek niye? Çünkü Allah-u Teala'nın sizlerden istediği bir tek şey var. Sizlerin mutlu oluşunuz. Başka bir şey istemiyor. Hiç kimse Allah'a bir katkıda bulunamaz. Allah'a bir kötülük de yapamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yaparsanız kendinize yaparsınız. Ve bizleri yaratan Allah hepimizden sadece bir tek şey istiyor. Kainatta en üstün mahluk olarak yarattığı insanın mutlu olmasını. Hepsi bu kadar. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilerseniz dilediğiniz andan itibaren mutluluk kervanına katılırsınız. Neden? Çünkü sizi mutsuz eden şey iblisin yani şeytanın üzerinizdeki tesir sahasıdır. O nefsinizin afetlerine tesir ederek sizi Allah'ın yasak ettiği fiillere zorlar. Bir, Allah'ın emrettiği şeyleri de yapmamaya zorlar. İki, nefsinizin afetlerine tesir eder. Nefsinizin afetleri ise bu iş için biçilmiş kaftandır. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini yapmamaya programlanmıştır. Allah'ın yasaklarını da işlemeye programlanmıştır. Şimdi belki diyeceksiniz ki, öyleyse bu bir haksızlık değil mi? Hem mutlu olmamız isteniyor hem de mutlu olmamızı engelleyen şeylere donatılmışız. Haksızlık değil tabii. Çünkü bir de ruhunuz var. Ruhunuzda da hasletler var. Ruhunuz %100 hasletlerle dolu. Nefsiniz ikisinde kalbi var. İkisinin de kalbi aynı büyüklükte. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu söylediğimiz standartlarda. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle dolu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemeyen bir güzelliği temsil ediyor ruhunuzun hasletleri. Ve eşitlikle kulvara giriyorsunuz. Bütün insanlar ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlıkla mücehizdirler. Yani nefsinizin kalbi %100 kapkaranlık, afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbi %100 nurlarla dolu, pırıl pırıl. İşte böyle bir ortamda hayata geldiniz, dünyaya geldiniz sevgili kardeşlerim. Dünyaya gelmeniz bir kaderdir. Nasıl annenizin babanızın evlenmesi bir kaderse, dünyaya gelmeniz de bir kaderdir. Sizin hiçbir rolünüz yok. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın ve her şeyi yerli yerine oturtun. O Allah'tır. Ve sizden sadece sizin mutlu olmanızı ister. Sizin mutluluğunuz Allah'ı mutlu kılar. Öyleyse Allah-u Teala'nın kainatta en çok değer verdiği kul mahluku acaba hangisidir diye sorarsanız cevap kesin olarak insandır. Melekler de cinler de insandan sonra gelirler. Melekler insandan sonra gelirler. Çünkü Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona hayat verdiği ruhundan da üfürdüğü zaman diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz onun önünde
secde edin. Ne demek bu? Yani o, sizde olmayan bir başka yapının sahibi. O, ruha sahip. Ve ona üfürdüğüm ruhla size karşınıza gelmiş durumda. Siz aslında ona secde ettiğiniz zaman onun fizik vücuduna değil, o fizik vücudun içinde aynı şekli almış olan o ruha secde ediyorsunuz demiş oluyor Allah Teala. Bunu açıkça söylemiyor ama söylediği bu. Ona hayat verdim, ayrıca ona ruhumdan üfürdüm, şimdi onun önünde secde edin. Yani o sizden farklı bir şey taşıyor. Benim ruhumu taşıyor. Yani beni temsil etmeye en çok yetki sahibi olan varlık, insan. Bütün melekler secde ediyorlar. Bütün melekler Adem'in esine ama secde ettiklerine göre insan meleklerin hepsinden üstündür. Yaratılış itibariyle tabii. Yoksa insanların bir kısmı Allah'ın cennetine gidecektir. Ama büyük kısmı cehenneme gidecektir. Onların meleklerden de cinlerden de bir üstünlüğü söz konusu değil. Hatta Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki dizaynı cehenneme gidecek insanların hayvanlardan da daha aşağı oldu. Araf 179. Diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ama onların gözleri vardır, bu gözleriyle göremezler. Onların kulakları vardır, kulaklarıyla işitemezler. Onların kalpleri vardır, kalpleriyle idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha da aşağıdırlar. Acaba neden Allah Teala hayvanlardan daha aşağıdırlar diyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim incelediğimizde hayvanlara dair Allah'ın yazdıklarını görünce Kur'an-ı Kerim'de indirdiklerini hayrette kalıyorsunuz. Allah Teala diyor ki ne kadar hayvan türü varsa, uçanlar varsa, suda yaşayanlar varsa hepsinin mutlaka bir başkanı vardır diyor Allah Teala. Yeter mi? Yetmez. Hepsi diyor ibadet ederler diyor. Bütün hayvanlar Allah'a ibadet ediyor. Sevgili kardeşlerim, anlıyor musunuz?

bir şeyler öğretmeye çalışmakla tüketilmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her şeyi öylesine güzel yaratmış ki ona sadece hayranlık duyabilirsiniz. Hayranlık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor ve bize mutlu olabilmenin formülünü öğretti diye. Bu formülü sizlere öğretmemizi de emretti ki sizin mutluluğunuz onun mutluluğu 3. Sizler hangi ölçüde mutlu olursanız aslında o kadar kalite bir toplum çıkar ortaya. Bütün insanların mutlu olduğu bir toplum oluştu mu? Evet, oluştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki sahabe. Gene bütün insanların mutlu olduğu bir devre, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde toplumun büyük kısmı. Bütün insanlar dediğimiz o büyük kısım. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın yükselme devresine baktığınız zaman bunun merkezinde tasavvufu görürsünüz. Yani Kur'an'ı Osmanlı'nın sahabe gibi yaşamalarını görürsünüz. Tasavvuf Kur'an'ı yaşamaktır. Tasavvuf İslam'ı yaşamaktır. Tasavvuf Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamaktır. Kainatta başka bir dinde hiç olmamıştır. İslam dini eşittir Hazreti İbrahim'in, babamız Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki Allah Teala sizden başka hiçbir şey istemez. Sadece sizi mutlu kılmak ister. Bu onu mutlu eder. Ve size bu konuda bütün boyutlarda yardım etmeye de hazır. İslam'da neden niyet amelden üstündür? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işlerler ama gidecekleri yer cehennemdir. Öyle insanlar vardır ki cehennemlik amel işlerler ama gidecekleri yer cennettir. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Şimdi düşünün, Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi tağuta kul olmaktan kurtulur, Allah'a kul olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibidir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hidayettedir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse tağutun kulu olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dalaletten kurtulur diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hüsrandan kurtulur diyor. Daha bir tek dileğinizle her şey oluştu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Peki ne karşılığı sevgili kardeşlerim? Bütün bunlar ne karşılığı? Size ait olan bir tek dilek. Şimdi ben size sorsam, cennete girmeyi istiyor musunuz? Hiç kimse cehenneme girmeyi istemez.
Elbette.

Diyoruz diyeceksiniz. Peki her kapıdan girmek için bir anahtar lazım, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Kapının kilidini açacak olan bir anahtar. Cennetin kapıları kilitli. Peki o kilidi hangi anahtar açacak? Bir dilek. Cehennemin kapılarında aslında realitede kilit falan yok ama kapılar gerçekten kapalı. Ne var ki bu kapılar şeffaf kapılar ve Allah'a ulaşmayı dileyen herkes eğer bu dileği diledikten sonra ölmüşse kıyamet günü onlar o kapıdan içeriye uçarak girecek olanlardır. Ve o şeffaf kapılar onları geçirmemezlik etmez. Öyleyse anahtarı elde etmişler. Şeffaf kapılardan uçarak girenlerin bir tek meziyetleri var. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Peki kapılar açılmıyor. Cehennem zebanileri, cehennem bekçileri kapıda bekliyor. Geliyor adam, içeri girecek ötekiler gibi o şeffaf kapılardan girmek istiyor. Ama kapının kendisini geçirmediğini görüyor. Oradaki elektronik sistemler Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi net olarak tespit ediyorlar. Bu kişinin kalbinde ekinnet var. Sevgili kardeşlerim, o zaman cehennem bekçileri kapıları açıyor. Yani yükseltiyor. Bir 30 santim veya biraz daha fazla o kişi cehennemde kalacak olan kişi oraya vardığı zaman cehennemin kıyamet günü cehennemin kapısından ayakta giremez içeriye. Mutlaka sürünerek girmek mecburiyetinde. Yüzü yere sürtülerek girmek mecburiyetinde. İşte bu kişi sürtünerek cehennemin içine girdiği zaman cehennem bekçileri onların hepsine birden soruyorlar. Size Allah'ın ayetlerini okuyan Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Ne demek istiyorlar? Allah Teala Resullerin vazifelerini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de En'am suresi 48. ayet-i kerimesinde. Biz Resullerimizi amene olanları müjdelesinler diye Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler, cennetle müjdelesinler, mutlulukla müjdelesinler diye ve olmayanları uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye onlara cehenneme gideceklerini ihtar etsinler diye göndeririz diyor Allah Teala. Allah'ın bütün resulleri amene olmayanları ikaz etmekle onlara cehenneme gideceklerini ihtar etmekle vazifelidirler. Ama kim amene olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse onları da müjdelesinler diye göndeririz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kafirlerin Allah'a inandıkları da kesin. İnanmalarına rağmen kafirler. Çünkü Mülk suresinin 8-9-10. ayetlerinde Allah Teala cehennem kapılarında olan bu kişilerin Allah'ın Resulüne veya nezirine Allah hiçbir şey indirmemiştir dediklerini söylüyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir ifadesi kullanıldığı cihetle Allah'a inandıkları kesin. Ama Allah'ın hiçbir şey indirmediğine inanıyorlar. Öyleyse Allah inancı
o cehenneme giren insanları mümin olmak seviyesine ulaştıramamış. Gene aynı açıdan mümin olmak onun ötesinde bir şey. Şimdi Zümer Suresinin 72. ayet-i kerimesine tekrar dönelim. Ne diyordu? Size Allah'ın Resulleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve buraya, bugün buraya geleceğinizi, kıyamet günü cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki, söylediler. Ama azap kafirlerin üzerine hak oldu diyor Allah Teala. Öyleyse herkes tebliğe muhatap olmuş. Demişler ki onlara, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman da mutlaka Allah'ın cennetine gideceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda aynı açıdan mülk 7, 8, 9, 10'a bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala, kıyamet günü kafirler cehennemin kapısına toplanırlar. Cehennemin kapısında kapıları açılır, bölük bölük içeri girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki, size kıyamet günü buraya geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri size gelmediler mi? Ayetleri okuyup kıyamet günü bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Birinci faktör, ama biz onlara inanmadık. İkinci faktör, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Nedir bu cehenneme gidenler? Allah'a inanıyorlar. Allah'ın kitap indirdiğine inanmıyorlar. Öyleyse mümin olmak sadece Allah'a inanmak olsaydı, o zaman bu insanların da Allah'ın cennetine gitmesi gerekirdi. Ama Allah'a inanan bu insanlar cehenneme gidiyorlar. Bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Orada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Ve diyor, biz onlara dedik ki diyor, yani Allah'ın nezirlerine, buradaki nezir Resul istikametinde kullanılmış. Çünkü paralel. Demin söylediğimiz ayete, Zümer Suresinin 72. ayet-i kerimesine paralel. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedikten sonra diyorlar ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Allah'ın Resulüne onlar diyorlar ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Her devirde Allah'ın Resullerine bu söz mutlaka söylenmiştir. Biz seni dalalette olarak görüyoruz dedik diyor. Ondan sonra diyor ki eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte akletmek meselesi, o Allah'a ulaşmayı dilemeyi akletmek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, sadece onlar Allah'tan yardım alır. Sadece onlar Allah'ın cennetine girer. Sadece onlar dünya saadetinin sahipleridir. Ötekiler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir şekilde bu hedefe ulaşamazlar.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın, konunun başı cehennemin kapısını açacak olan anahtar, cehennemin kapısında bir defa daha söyleyelim, kilit yok ki anahtar olsun, ama bunu mecazi olarak söylüyoruz. Sizi cennete mutlaka ulaştıracak olan faktör, o bir dilektir sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kişinin kişisel iradesine Allah Teala öylesine değer veriyor ki cezayı çekecek olan veya mükafatı alacak olan o kişi. Öyleyse kişi cezayı veya mükafatı Allah'ın ölçüleri içerisinde hak etmek mecburiyetinde. Böyle bir hak ediş meselesine baktığımız zaman o zaman farklı bir olay görüyoruz. Bir dilek meseleyi çözmeye yeterli. Bir insanı cennete mutlaka ulaştırmaya bir tek dilek yeterli. Cennete girebilmek için mutlaka kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması lazım. Ya bir insan düşünelim ki onun kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla, ama Allah'a ulaşmayı dilemedi. Böyle olan insan, madem ki Allah Teala'nın kanunu var, kazandığı dereceler fazla olanlar ancak cennete gider, kaybettiği dereceler fazla olanların ise gideceği yer mutlaka cehennemdir. Bir adam düşünelim ki bu adamın kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla, adam ömrü boyunca ibadet etmiş, boyuna derece kazanmış. Ve ölüyor. Öldüğü sırada kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla. Ver bakalım cevabını şimdi diyorlar bize. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların gideceği yer cehennemdir. İşte ayet-i kerimelerin bütününü söyleyeyim. İki ayet-i kerime. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَعَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala, onlar ki kesin şekilde bize ulaşmayı dilemezler. Bize ulaşmayı onlar asla, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı kesin şekilde dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah ayetlerinden gafil olanlardır. Sonuç 8. ayet-i kerime. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Olay bitti. Demek ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onların dereceleri mutlaka kaybettikleri dereceler fazla, kazandıkları dereceler az olmak durumunda. Adam öyle işler yapar ki bu kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olabilir. Böyle olduğunu kabul edelim. Ama Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse onların amelleri heba olur diyor. Habitat amaluhum diyor. Onların amelleri heba olur.
İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konunun sırrı burada. Eğer bir kişi sevapları günahlarından fazla biri olarak yaşıyor, Allah'a ulaşmayı dilemeden ölüyorsa, öldüğü güne kadar onun dereceleri muhafaza edilir, kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler fazla görünür orada. Ama ölüm günü kiramen katime melekleri o Allah-u Teala'yı dilemediği için amel defterinde düşünceler de görüldüğü cihetle dilemediği kesinleşiyor. Ve amel defterinden kazandığı, kendi iradesiyle yaptığı ameller sebebiyle kazandığı dereceler siliniyor sevgili kardeşlerim. Onların amelleri heba oluyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hüsrandadır. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde ameller açısından diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı yalanlarsa, tekzip ederse, onlar hüsranda olanlardır diyor ve onlar hidayette de değildirler diyor. Allah'a ulaşmayı yalanlayan ruhun Allah'a ulaşmasını yalanlayan kişi hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecek olabilir. Yalanladığına göre Allah'a dünya hayatındaki insan ruhuna ulaşacağına inanmıyor kişi. O yalanlayan kişinin standardını veriyor Allah Teala. Onlar diyor hüsrandadırlar, hidayette de değildirler. Yani hem hüsrandalar hem dalaletliler Yunus 45'e göre. İşte bu hüsranda olan insanların durumu nedir diye bakıyoruz. Müminin 103'te Allah Teala diyor ki kıyamet gününde mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemesin ama kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olsun. Bu mümkün değil. O kişinin ölüm anında onun bütün amelleri sebebiyle kazandığı dereceler ifna oluyor, yok oluyor. Amelleri sebebiyle kazandığı dereceler heba oluyor sevgili kardeşlerim. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde de Allah Teala hüsranda olanların amelleri heba olur diyor. Peki amel olanlarınsa mutlaka kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Nereden biliyoruz? Vel Asr suresinden biliyoruz. Allah Teala diyor ki Vel Asr'i اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي هُسْرٍ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Asra, zamana yemin olsun diyor Allah Teala. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar ama amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Hüsranda olanların durumu neydi? Günahları sevaplarından fazla. Ama amel olanlar, onlar hüsranda olanlar gibi değil, onların da sevapları günahlarından fazla. İşte böyle bir dünya sevgili kardeşlerim. Laf aramızda, mutlu olmak mı istiyorsunuz, mutsuz olmak mı? Seçim sizin. Buyurun.
Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlu olun, Allah'ın cennetine girin. Eğer siz mutsuz olmak istiyorsanız buna biz karışamayız tabii. Bizim görevimiz size doğruyu söylemek, göstermek. O zaman da buyurun, cehenneme girmek mecburiyetindesiniz. Allah Teala bir tek dileğinizle sizi cennetine ulaştırmaya hazır. Ve de Allah'a ulaşmayı dilediniz, ertesi gün öldünüz. Hiç de amel etmeniz, ömrünüz boyunca bir kuruşluk ameliniz yok. Ne yazar? Cennet yazar. Ömrünüz boyunca 5 kuruşluk ameliniz yoksa, hiç ameliniz yoksa, ama Allah'a ulaşmayı dilemiş ve bırakınız ertesi gün olmayı, 10 saniye sonra ölmüşseniz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah Teala mutlaka üzerinizde bir takım işlemler yapacaktır. Ne yapacak acaba Allah Teala? Gelin arayalım Kur'an-ı Kerim'i, ne yapacak? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi ne yapacağını gösterecek. Diyor ki, ey amel olanlar takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz mi Allah sizin günahlarınızı örtüyor. Ne yapıyor? Amel defterinizin sol tarafında yeşil rakamlar, affedersiniz, kırmızı rakamlar vardır. Burası nakıs tarafıdır. Burası negatif tarafıdır. Burası eksi tarafıdır amel defterinizin. Bu tarafta, sağ tarafta amel defterinizin pozitif tarafı, zayid tarafı, artı tarafı. Kazandığınız dereceler bu tarafta, kaybettiğiniz dereceler de bu tarafta yer alıyor. Ne kadar kaybedilmiş dereceniz varsa şu taraftaki derecelerin hepsi kadar dereceyi Allah Teala sağ tarafınıza kaydediyor. Günahlarınız böylece örtülüyor. Örtülünce oradaki diğer rakamlar sebebiyle daha evvel kazandığınız birkaç derece sebebiyle mutlaka amel defterinizin kazançhanesi, kayıphanesini açacaktır. Gideceğiniz yerse Allah'ın bu kanununa göre de cennettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gözlerindeki engel, görme hastasının üzerindeki engel, kulaklarındaki engel, işitme hastasının mührü, kalbindeki engel, kalbinin mührü açılacaktır ve kişinin kalbine ekinnet alınıp ihbat konulacaktır. Bu kişi bu 7 tane kendisine verilen furkan sebebiyle günahları tamamen örtülen bir kişi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, işte eğer söz konusu olan cennet mutluluğunuzsa tamam. Sadece bir dileğiniz cennete mutlaka girmeniz için yeterli. İkinci basamakta Allah Teala tarafından seçilirsiniz. Herkes seçilir. Seçilmeyenler sadece başka insanları Allah'a ulaşmaktan men edenlerdir. Onları Allah'ın yolundan men eden, öyle insan ruhunun Allah'a ulaşması falan diye bir şey yoktur diyenler, onlar seçilmeyenlerdir. Onun dışında herkes seçilir. Seçilenlerden de her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın cennetine girecek olanlar sadece onlardır. Ama Allah Teala size sadece cenneti garanti etmiyor. Ötesi var. Mutlaka sizi mürşidinize ulaştırır. 14. basamakta ve mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. 21. basamakta ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Öyleyse ne olur sevgili kardeşlerim? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanla aranıza öyle bir perde çeker ki Allah Teala şeytanın sizin üzerinizdeki bütün nüfuzunu kırar.
artık şeytan size hiçbir şey yapamaz. Sizi üzemez, huzursuz edemez. Şeytani standartlar size tesir edemez. Ve mutlu bir insan olursunuz. Şeytanın hegemonyasından kurtulan herkes mutluluğu yaşamaya ehil olur. Çünkü sizi mutsuz eden asıl sebep şeytandır. Çünkü şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın yolunda en güzele ulaşmak söz konusuysa ve Allah'ın zatı Allah'a ulaşacak olan bütün ruhlar için bir sığınaksa, Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesi böyle söylüyor. Vallahu indehu hüsnül me'ab. Andolsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır, me'abdır. Öyleyse ruhunuzun ona ulaşması söz konusu. Allah Teala, üçüncü basamakta sizi seçen Allah Teala, 14. basamakta huşu sahibi kılar sizi, mürşidinize ulaştırır ve nefs tezkiyesine başlarsınız. 21. basamakta nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolar. Ruhunuz da her %7 fazıl birikiminde bir gök katı açarak 7 tane gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu noktaya kadar tamam olarak %100 Allah'ın garantisindesiniz. Siz ne yapmışsınız? Bir şey yapmışsınız, Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah ne yapmış? Allah Teala evvela sizi seçmiş. Sonra sizi Allah'a ulaşmayı diler dilemez üzerinizde Rahim Esma'sı tecellisine başlatmış. Bu Rahim Esma'sı tecelli kör, sağır ve dilsiz olan sizleri gören, işiten ve idrak eden insanlar hüviyetine getirmiş. Bunları yaparken de bütün günahlarınızı örtmüş, günahlarınızı sevaplarınızdan öteye geçirmiş. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gün ölseniz, gideceğiniz yer mutlaka cennet. Çünkü sevaplarınız günahlarınızdan fazla. Ama hiç ameliniz yok. Olsun, Allah Teala size her şeyin en güzelini vermek üzere var. O kadar çok sizleri seviyor ki sizi hemen hemen hiç sayılacak olan bir tek sebeple, bir Allah'a ulaşma dileğiyle cennetini almaya hazır. Bütün kanunlarını ona göre koymuş ve her furkanda günahlarınızın bir kısmını sevaphanesine yazarak 7. furkanla günahlarınızı tamamen örtüyor. Bu sebeple sevapları günahlarından fazla olan bir insan oluyorsunuz. 7 saniyelik bir zamandan daha kısa bir zaman parçasında. Daha o zaman 1. kat cenneti hak ettiniz. Ama ömrünüz var. 5-6 ay hayattasınız. O zaman mutlaka sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Ulaştınız. Ulaştığınız an ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Neden? Çünkü devren imamının ruhu başınızın üzerine gelip ruhunuza talepte bulunmuştur. Senin Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi. Yani vücudu terk et, Rabbine geri dön. Yani bu vücuda artık ben ruh olarak müdahil olacağım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni sohbette sizlere mutluluğu anlatıyoruz. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanla ilişkiyi kestiği için siz
21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar şeytanın size asla zarar veremeyeceği bir sağlam korunma altındasınız. 3. basamaktan 21. basamağa kadar şeytan size hiçbir şey yapamaz. 21. basamakta nefsinizin kalbinin durumu nedir? %51 nurla dolmuştur. Bunun %49'u fazıldır, %2'si de rahmettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın indinde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah-u Teala sizi daha dilediğiniz anda Allah'ın cennetine ehil kıldı. Ama 5-6 aylık bir hayatınız daha vardı. Mutlaka sizi mürşidinize ulaştırdı. Arkadan da o 5-6 aylık hayatınız süresince nefs tezkiyesini yaptınız. Zikrinizi giderek arttırdınız. Nefsinizin kalbini %50'den fazla nur kapladı. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. İşte buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Öyleyse mutluluğunuzun arkasında ne var? Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan sonra yolunuza devam etmek Allah'ın garantisinde değil. Allah garantiyi buraya kadar veriyor. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur var. Nurlar mutluluğunuzu yaşatır size. Karanlıklar da mutsuzluğunuzu yaşatır. Her gün yarıdan daha fazla mutluluğu yaşamaya hak kazandınız. Allah bunu size garanti etti, gerçekleştirdi. Bundan sonra ulaştığınız 33 bin zikri 35 bine, 37 bine, 39 bine yukarıya doğru çıkarmanız lazım. 47 bin zikre adım adım ulaşmanız lazım. Bu beyaz örtünün altında yapacağınız zikir, virt müessesesi sizin mutluluğunuzun en sağlam teminatıdır. Sevgili kardeşlerim, adım adım öteye geçersiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Mutluluğunuz %80'e ulaşır her gün, %80'i aşar. Daha sonra daimi zikre ulaşırsınız. %100 mutlu bir insan olursunuz. Burada iç dünyanızda da sülh ve sükun sağlanmıştır. Dış dünyanızda da sülh ve sükun sağlanmıştır. Allah ile olan ilişkilerinizde de sülh ve sükun sağlanmıştır. Daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Bu kişinin onu mutsuz edebilecek olan bir davranışı, ona telkin edebilecek olan bir bazı artık yoktur. Zemin tamamen nurlardan oluşmuştur. Bütün ortam baştan aşağı %100 aydınlıktır. Bu kişi daimi zikre ulaştığı zaman bir dizayn gelir onu sımsıkı sarar. Bu dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk vardır. Kişi daimi zikre ulaştığında iç dünyasında mutlak olarak saadet içinde yaşar. Çünkü içindeki kavga bitmiştir. Nefsin afetlerini oluşturan bütün afetler nefsi terk etmiştir. Yerini %98 fazıllar almıştır. %2 de rahmet nuru almıştır. Nefsin kalbi %100. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanmıştır. Peki sonra gelelim. Bu kişinin dış dünyasına, dış dünyasında da kavga bitmiştir. Mutluluk kavganın bittiği yerdedir
sevgili kardeşlerim. Dış dünyasındaki kavga neden bitmiştir? Bu kişi artık kimseye karşı üstünlük iddiasında bulunmaz. Ondan üstün olduğunu diğerine ispat etmek gibi bir cehalet dizaynına girmez. Nefsinin tesirinden tamamen kurtulmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse böyle bir ortamda bu kişinin dış dünyasına baktığımız zaman başka insanlarla arasında sadece dostluk vardır. Onunla başka insanlar arasında. Başka insanlar onu sevmeyebilir. Ona düşman da olabilir. Ama o onlara karşı düşman olamaz. Onun dünyasında kin, nefret ve benzeri fiiller, düşmanlık artık bütünüyle yok olmuştur. O kendisine düşmanlık eden kişileri de kurtarmak için hayatını harcayacaktır. Cehennemden kurtarmak için, dünya mutsuzluğundan kurtarmak için. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi cennetine çağırıyor. Ve dünya saadetine çağırıyor. Öyleyse dünya saadeti üç ayrı cepheden oluşan bir vetiredir demiştik. İki tanesini söyledik. Birisi iç dünyanızda mutluluk, kavganın bitmesi, sülh ve sükunun yerleşmesi. İkincisi dış dünyanızdaki mutluluk, başka insanlarla kavganızın bitmesi. İç dünyanızdaki mutluluk hangi kavganın bitmesi? Nefsinizle, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasındaki kavganın bitmesi. Kesintisiz bir mutluluğa ulaştırır sizi. İkincisi, nefsinizin afetleri yok olması sebebiyle dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızın bitmesi. Sizin kavganız bitmiştir. Kimseye düşman olamazsınız. Onlar size düşman olabilirler ama sizi kendilerine düşman yapamazlar. Onları kurtarmak için bütün gayretinizi harcamakta devam edersiniz. Sonra sevgili kardeşlerim, üçüncü cephesine bakıyoruz konunun. Allah ile olan ilişkiler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yapmak. Nefs tezkiyesi yapmak. İşte bütün ibadetler sizin için büyük zevkler oluşturmuştur. Daimi zikirdesiniz. Her anınız mutlu anlar olarak yaşantınıza girecektir. Ve zamanı böyle aşacaksınız. İç dünyanızda mutlu, dış dünyanızda mutlu, Allah ile ilişkilerinizin hem emirler cephesinde mutlu hem de nehiler cephesinde mutlu. Emirler cephesinde neden mutlusunuz? Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde mutlusunuz. Çünkü bütün emirleri, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve zikir yapmak, hepsi sizin için birer zevk. Bütün yasakları, Allah neyi yasak etmişse hepsini uygulamak, aksi içinizden gelmediği için, hiçbir Allah'ın yasaklarına karşı hiçbir talebiniz olmadığı için aksini işlemeniz mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde de hem emirler cephesinde hem de nehiler yani yasaklar cephesinde tam bir itaat halindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde de sizi mutsuz edebilecek olan hiçbir faktör yok. İşte iç dünyanızda kesintisiz bir huzur hali, mutluluk hali, dış dünyanızda kesintisiz bir uyum hali, huzur hali, mutluluk hali,
Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir huzur hali, mutluluk hali, uyum hali. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkinizde mutlak bir saadetin içindesiniz. İşte saadet bu. Öldüğünüz zamansa buraya kadar geldiğinizi düşünüyoruz. Öldüğünüz zamansa eğer Allah'ın sizi ulaştırdığı yerde kalmayı başarmışsanız, yani ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra aşağı düşmemişseniz, aynı seviyedeki zikrinizi devam ettirebilmişseniz, üçüncü kat cennete girersiniz. Eğer bir insanın ömrü mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra bitmişse, o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilemiş olması temel şart. Bir kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş de hemen ölmüşse, mutlaka birinci kat cennete girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak varken kendinizi mutsuzluğa mahkum etmeniz niye? Hiç düşündünüz mü bunu? Eğer düşünmediyseniz düşünün. Allah'ın dostu size diyor ki düşünün. Mutlu olmak sizin için de var. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Mutluluk sizin de hakkınız. Böyle bir kitabımız var. Kardeşlerimizin, aramıza katılan kardeşlerimizin eski hayatlarıyla yeni hayatlarını mukayese ettiği bir kitap. Kitabın adı Mutluluk Sizin de Hakkınız. O kitabı alın. Ne kadar çok ayrı gruptan insan aramıza katılmış. Eski hayatları, yeni hayatları, mutsuzlukları ve mutlulukları. Siz de o gruplardan birindesiniz muhakkak şu anda. O zaman onların mutluluğuna gıpta edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken mutsuzluk niye? Hepinizi Allah'ın mutluluğuna davet ediyoruz. Ve bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi Allah'a ulaşma dileğinde mutlaka bulundurarak hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaştırsın dualarımızla, niyazlarımızla. El-Fatiha me'as-salavat.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Onun dostuyuz. İşte Allah-u Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah-u Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları? Allah'ı bir tanısınız. Sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz. İçiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah-u Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size, Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ya ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah-u Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah-u Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah-u Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz? Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i kerimede bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa eğildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah-u Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz.
kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz. Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple siz cennetini almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek.

Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse Allah üzerine hakkında yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Ve hakikat ile gelen Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahibidirler. Diledikleri şeyler Rablerinin katında onlar içindir. İşte bu muhsinlerin mükafatıdır. Allah onların yaptıkları en kötü şeyleri, günahları dahi örter. Ve yapmış olduklarının en güzeliyle onların ecirlerini vererek onları mükafatlandırır, günahlarını sevaba çevirir. Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkaları ile başka ilahlarla, putlarla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa, o zaman onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur. Ve Allah kimi hidayete erdirirse, o zaman onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur. O aziz, yüce ve üstün, intikam sahibi değil mi? Ve eğer gerçekten onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar dileseydi, onun zararını onlar giderebilir mi? Veya bana bir rahmet dileseydi, onun rahmetini tutabilirler mi? Engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler yalnız ona tevekkül ederler, onu vekil ederler. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz mekanda elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapacağım. Öyleyse yakında bileceksiniz. Kendisini rezil edecek azap kime gelecekse ona ulaşır ve mukim, sürekli azap onun üstüne iner. Muhakkak ki biz sana kitabı İnsanlar için hak ile indirdik. Artık kim hidayete ererse kendi nefsi içindir. Ve kim dalalette kaldıysa o takdirde kendi aleyhine dalalettedir. Ve sen onların üzerine vekil değilsin. Allah fizik vücutları ölüm anında öldürür. Ve onlar ki uykularındadır, ölmemişlerdir. O zaman üzerine ölüm hükmedilecek olanı kişinin fizik vücudunu uyku halinde tutar ve diğerini nefsi belirlenmiş ecele zamana kadar rüyada dilediği yere gönderir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar bir şeye, bir güce malik olmasalar ve akıl etmeseler de mi? De ki, şefaatin hepsi Allah'a mahsustur. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Ve Allah'ın vahdaniyeti, tekliği zikredildiği zaman, ahirete Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerin kalpleri nefretle ürperir. Ondan, Allah'tan başkası zikredildiği zaman, onlar sevinirler. De ki, Allah'ım, gökleri ve yeri yaratan, gaybı, görünmeyeni ve görüneni bilen sensin. Kullarının arasında ihtilaf etmiş oldukları şeyler hakkında hüküm verecek olan sensin. Ve eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onlar kadarı daha birlikte zalimlerin olsaydı, kıyamet günü kötü azaba karşı kurtulmak için onları mutlaka fidye olarak verirlerdi. Ve hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır. Ve kazandıkları seyyiat, günahlar ve kötülükler onlara aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey azap onları kuşattı. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra ona tarafımızdan bir nimet gönderdiğimizde bu ancak bana bir ilim üzerine verildi der. Hayır, o bir imtihandır. Ve lakin onların çoğu bilmezler.
Onlardan öncekiler de böyle söylemişti. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Böylece kazandıkları şey seyyiat, günahlar, kötülükler olarak onlara isabet etti. Ve bunlardan zulmetmiş olanlara kazandıkları şey olan seyyiat yakında isabet edecek. Ve onlar aciz bırakabilecek, azabı önleyebilecek güce sahip değiller. Ve onlar Allah'ın dilediğinin rızkını genişlettiğini ve dilediğinin de rızkını takdir ettiğini, kıstığını bilmiyorlar mı? Muhakkak ki bunda mümin olan kavim için elbette ayetler, ibretler, deliller vardır. De ki, ey nefsleri üzerine israf yüklemiş,

size Rabbinizden indirilmiş olan ahsen şeye, emre tabi olun. Size farkında olmadan ve ansızın azap gelmesinden önce. Kişinin Allah'tan uzaklaşma konusunda aşırı gittiğim, haddi aştığım her şeye yazıklar olsun. Ve ben mutlaka alay edenlerden olmuştum dediği gibi diyenlerden olmayın. Veya muhakkak ki eğer Allah beni hidayete erdirseydi, ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum diyenlerden olmayın. Veya azabı gördüğünüz an, keşke benim bir kere daha fırsatım olsaydı, o zaman muhsinlerden olurdum diyenlerden olmayın. Fakat sana ayetlerim gelmişti. O zaman onları yalanlamış, kibirlenmiş ve kafirlerden olmuştun. Ve kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerini kararmış görürsün. Kibirlenenlerin yeri cehennemde değil mi? Ve Allah takva sahiplerini feyz sahibi olmaları kendilerine sekinet nuru ulaşması sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük, azap dokunmaz ve onlar mahzun olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin hazineleri O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kul olmamı mı emrediyorsunuz? Ve andolsun ki sana ve senden öncekilere, gerçekten eğer sen şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Ve onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Kıyamet günü yeryüzünün tamamı O'nun avucundadır, tasarrufundadır. Ve semalar O'nun eliyle dürülmüş olacaktır. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve sura üfürülmüş, Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde olanlar ölmüşlerdir. Sonra ona sura bir defa daha üfürüldüğü zaman onlar ayağa kalkarak bakınırlar. Ve Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı. Ve kitap ortaya kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve onların aralarında onlara zulmedilmeksizin hak ile hüküm verildi. Ve her nefse, herkese yaptığının karşılığı ödendi. Ve o Allah, onların yaptıklarını çok iyi bilir. Kafirler zümre zümre cehenneme sürüldüler. Oraya geldikleri zaman onun cehennemin kapıları açıldı. Ve onun cehennemin bekçileri onlara dediler ki, size sizden, sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi ki size Rabbinizin ayetlerini okusun, bugüne buraya geleceğinizi söyleyerek uyarsın. Cehenneme gidenler dediler ki, evet geldiler, fakat azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Onlara orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin denildi. Artık kibirlenenlerin mesvası kalacağı yer ne kötü. Rablerine karşı takva sahibi olanlar cehennemi gördükten sonra zümre zümre cennete sevk edildiler. Oraya cennete geldikleri zaman onun cennetin kapıları açıldı. Ve onun cennetin bekçileri onlara, selamun aleyküm, siz temize çıktınız, aklandınız ve öyleyse ebedi olarak ona cennete girin dediler. Ve cennetlikler dediler ki, hamd vaadine sadık olan Allah'a mahsustur. Ve cennetteki bu yere bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz. Salih amel yapanların ecri ne güzel. Ve görürsün ki arşın etrafında onu kuşatan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onların cennetliklerin aralarında hak ile hüküm verildi.

ve cennetlikler tarafından alemlerin Rabbine hamdolsun denildi. Mü'min Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 85 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve alim olan en iyi bilen Allah'tandır, Allah tarafındandır. O ki günahları mağfiret eden, tövbeleri kabul eden, cezası şiddetli olan, ihsan, fazıl ve kerem sahibi olandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş O'nadır. Kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez. Artık onların şehirlerde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve onlardan sonra da başka fırkalar Resullerini yalanladılar ve bütün ümmetler onları yakalamak için Resullerine hücum ettiler. Hakkı batılla yok etmek için mücadele ettiler. Sonunda ben onları yakaladım. O zaman benim ikabım, cezam nasıl oldu? Ve işte böylece Rabbinin onların mutlaka ateş ehli olduğu sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi, devrin imamı, Rablerini hamd ile tesbih ederler ve ona iman ederler. Ve amenu olanlar için Allah'tan mağfiret dilerler. Rabbimiz, sen her şeyi rahmetle, rahmetinle ve ilimle, ilminle kuşattın. Böylece mürşidin önünde tövbe edenleri ve senin yoluna sırat-ı mustakime tabi olanları mağfiret et, günahlarını sevaba çevir. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onlara vaat ettiğin adın cennetlerine, onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru ve sen, kimi izin günü seyyiatlerden, günahlardan korursan, o zaman onlara rahmet etmiş olursun. Ve işte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. İnkar edenlere mutlaka nida edilir, seslenilir. Muhakkak ki Allah'ın gadabı sizin nefslerinize, birbirinize olan gadabınızdan daha büyüktür. İmana davet edildiğiniz zaman siz inkar ediyordunuz. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Böylece günahlarımızı itiraf ettik. Artık buradan çıkmaya bir yol var mı? Bu, sizin tek olan Allah'a çağrıldığınız zaman inkar etmeniz sebebiyledir. Ve ona Allah'a şirk koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm, yüce ve büyük olan Allah'a aittir. O Allah'tır ki ayetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münib olandan, Allah'a yönelenden başkası tezekkür etmez, edemez. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a davet edin. Kafirler kerih görse de. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh, devrin imamının ruhunu ulaştırır. Onların bariz olduğu ortaya çıktığı gün onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O gün mülk kimindir? Tek ve kahhar olan Allah'ındır. Bugün bütün nefsler, herkes kazandıkları sebebiyle cezalandırılır veya mükafatlandırılır. Karşılığı verilir. Bugün zulüm yoktur. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ve yaklaşan gün kıyamet günü konusunda
onları uyar. O zaman kalpler korku ile hançerelere gelir, can boğaza gelir. Zalimler için yakın bir dost ve şefaati kabul edilir bir şefaatçi yoktur. Allah gözlerin hainliklerini ve sinelerin gizlediği şeyleri bilir. Ve Allah hak ile hükmeder. Ondan başka taptıkları bir şey hakkında hüküm veremezler. Muhakkak ki Allah, o en iyi işiten ve en iyi görendir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Onlar yeryüzünde kuvvet ve eserler bakımından kendilerinden daha üstündüler. Fakat Allah onları günahları sebebiyle aldı, öldürdü. Ve onlar için onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse olmadı. İşte bu onlara Resuller ve yinelerle gelmiş olduğu halde inkar etmeleri sebebiyledir. Böylece Allah onları yakaladı. Muhakkak ki o kuvvetlidir ve ikabı, cezası şiddetlidir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla delil, mucize ve kitap ile gönderdik. Firavun'a ve Haman'a ve Karun'a gönderdik. Fakat onlar, yalanlayan bir büyücüdür dediler. Böylece onlara katımızdan hak ile geldiği zaman, amenü olanların oğullarını kendileriyle beraber katledin, öldürün ve kadınlarını canlı bırakın dediler. Kafirlerin tuzağı, hilesi, dalaletten başka bir şey değildir. Ve Firavun dedi ki, bırakın beni Musa'yı öldüreyim ve o Rabbine dua etsin. Gerçekten ben onun sizin dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkmasından korkuyorum. Ve Hazreti Musa dedi ki, muhakkak ki ben hesap gününe inanmayan, kibirlenenlerin hepsinden senin de Rabbin olan Rabbime sığındım. Ve Firavun ailesinden imanını gizleyen mümin bir adam şöyle dedi. Bir adamı Rabbim Allah'tır demesinden dolayı mı öldüreceksiniz? Ve o Rabbinizden size beyineler, belgeler, deliller ile geldi. Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Ve eğer sadık, doğru söyleyen ise vaat ettiklerinin bir kısmı size isabet edecektir. Muhakkak ki Allah çok yalan söyleyen, haddi aşan kişiyi hidayete erdirmez. O adam dedi ki, ey kavmim, bugün mülk sizindir. Yeryüzünde kuvvetlisiniz. Ama Allah'ın şiddetli azabı bize geldiğinde bize kim yardım edecek? Firavun da şöyle dedi. Size gösterdiğim şey sadece benim görüşümdür. Ve ben sizi irşat yolundan başkasına hidayet etmem, ulaştırmam. Ve amenü olan adam şöyle dedi. Ey kavmim, muhakkak ki ben Ahzab günü, fırkalara ayrılmışların günü gibi bir günün size gelmesinden korkuyorum. Nuh, Adin ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonraki kavimlerin durumu gibi. Ve Allah kulları için zulüm dilemez. Ve ey kavmim, muhakkak ki ben sizin için feryat gününden, kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız gün sizin için Allah'tan, Allah dostlarından bir koruyucu yoktur. Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Ve andolsun ki daha önce Yusuf aleyhisselam size beyineler, deliller ile geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız zail olmadı. Hatta o helak olduğu zaman ondan sonra Allah asla başka Resul beaz etmez, göndermez dediniz. Allah haddi aşan şüphecileri işte böyle dalalette bırakır. Onlar kendilerine bir sultan, bir delil gelmediği halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Gadab, Allah'ın ve amenü olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin indinde büyük oldu. Allah bütün zorba mütekebbirlerin kalbinin üzerini işte böyle tab eder, açılmamak üzere mühürler. Ve Firavun şöyle dedi. Ey Haman!
benim için yüksek bir kule inşa et. Umulur ki böylece sebeplere, hedeflere ulaşırım. Göklerin sebeplerine, yollarına ulaşırım. Böylece Musa'nın ilahına muttali olurum. Muhakkak ki ben onun yalancı olduğunu zannediyorum. Ve işte böylece Firavun'a kötü ameli süslendi. Ve böylece yoldan saptırıldı. Ve Firavun'un hilesi hüsrandan başka bir şey olmadı. Ve amenu olan adam şöyle dedi. Ey kavmim, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Ey kavmim, bu dünya hayatı sadece geçici bir metadır, faydalanmadır. Ve muhakkak ki ahiret karar kılınacak, devamlı kalınacak yerdir. Kim seyyiat, şer, derecat düşürücü ameller işlerse mislinden daha fazla cezalandırılmaz. Kadınlardan veya erkeklerden kim amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa işte onlar imanı artan müminlerdir. Onlar cennete konulacak ve orada hesapsız rızıklandırılacaktır. Ve ey kavmim, benim için nasıl bir hal ki ben sizi kurtuluşa çağırıyorum ve siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkara ve hakkında ilmim olmayan bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ve ben sizi aziz ve gaffar olana, Allah'a çağırıyorum. Beni kendisine çağırdığınız şeyin bir hükmü yoktur. Onun, o putun, dünyada ve ahirette bir daveti, yetkisi de yoktur. Muhakkak ki bizim dönüşümüz Allah'adır. Ve muhakkak ki müsrifler, haddi aşanlar, onlar ateş ehlidir. Bundan sonra size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız, anlayacaksınız. Ve ben işimi Allah'a havale ederim, bırakırım. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Böylece Allah onların yaptığı hilelerin kötülüklerinden onu korudu. Ve Firavun ailesini azabın kötüsü kuşattı. O ateş ki sabah akşam ona arz olunurlar. Ve o saatin kıyametin vuku bulacağı gün, Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denir. Ve onlar ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar kibirlenenlere, gerçekten biz size tabi olduk. Şimdi siz ateşten nasibimizi bizden giderebilir misiniz derler. Kibirlenenler dedi ki, muhakkak ki biz hepimiz onun ateşin içindeyiz. Allah mutlaka kulları arasında hüküm vermiştir. Ve ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle dediler. Rabbinize dua edin. Azaptan bir günü bize hafifletsin. Cehennem bekçileri dediler ki, Resulleriniz size beyineler ile gelmediler mi? Evet dediler. Bekçiler, öyleyse siz dua edin. Siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece dalalettir, dalaletin içindedir. Muhakkak ki biz Resullerimize ve amenu olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve dünya hayatında şahitlerin kaim olacağı, bulunacağı gün mutlaka yardım edeceğiz. Zalimlere mazeretlerin fayda vermeyeceği gün, lanet ve kötü yurt onlar içindir. Ve andolsun ki Musa'ya hidayet verdik. Ve Beni İsrail'i kitaba varis kıldık. Ulul elbab için hidayet ve zikir olarak. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve günahların için mağfiret dile. Akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinelerinde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Artık Allah'a sığın, muhakkak ki O en iyi işiten ve en iyi görendir. Göklerin ve yerin yaratılışı, insanın yaratılışından muhakkak ki daha büyüktür. Ve lakin insanların çoğu bilmezler.
ve kör ile basiret sahibi bir olmaz. Ve de ameni olup salih amel nefs tezkiyesi işleyenlerle kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Muhakkak ki hakkında şüphe olmayan o saat, kıyamet mutlaka gelecektir. Ve lakin insanların çoğu inanmazlar. Ve Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana kul olmaktan kibirlenenler muhakkak ki hakir ve zelil olarak cehenneme girecekler. O Allah ki size geceyi içinde sükun bulmanız için gündüzü de gösterici aydınlık kıldı. Muhakkak ki Allah insanlar üzerinde mutlaka fazıl sahibidir. Ve lakin insanların çoğu şükretmezler. İşte o Allah ki sizin Rabbinizdir. Her şeyi yaratandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini bilerek inatla inkar edenler işte böyle döndürülürler. O Allah ki yeryüzünü sizin için karar, yerleşme yeri kıldı ve semayı bina etti ve sizi tasvir etti, suret verdi. Sonra suretlerinizi ahsen kıldı, güzelleştirdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah mübarektir, yücedir. O haydır, hayatta olan, diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. De ki, muhakkak ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim. Bana Rabbimden beyineler, deliller geldiği için. Ve alemlerin Rabbine teslim olmakla ruhumu, vechimi, nefsimi ve irademi Allah'a teslim etmekle emrolundum. O ki sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan, rahim duvarına asılı bir damladan, embriyodan yarattı. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarır ki sizin en kuvvetli çağınıza ulaşmanız, daha sonra da yaşlanmanız için. Ve sizden bir kısmı ihtiyarlamadan önce vefat ettirilir, öldürülür. Ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için. Ve umulur ki siz böylece akıl edersiniz. Hayat veren de öldüren de O'dur. O bir işe hükmettiği, karar verdiği zaman ona sadece ol der. Ve O hemen olur. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi? Onlar nasıl döndürülüyorlar? Onlar kitabı ve resullerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanladılar. Fakat yakında bilecekler, öğrenecekler. Onlar boyunlarında halkalar ve zincirler olduğu halde sürüklenecekler. Onlar kaynar suya sokulacaklar. Sonra da ateşte tutuşturulacaklar, yakılacaklar. Sonra onlara sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede denir? Allah'tan başka. Cehennemdekiler de derler ki, onlar bizden saptılar, uzaklaştılar. Hayır, meğer biz daha önce hiçbir şeye tapmamışız. Allah kafirleri işte böyle dalalette bırakır. İşte bu sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve azmanız sebebiyledir. Ebediyen orada kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Artık kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötü. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Onlara vaat ettiklerimizin azabın bir kısmını sana gösteririz veya seni daha önce öldürürüz. Sonunda onlar bize döndürülecekler. Ve andolsun ki senden önce de resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık ve bir kısmını sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir resulün ayet getirmesi olamaz. Artık Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Ve batılı isteyenler
orada hüsrana uğramışlardır. O Allah ki, onun üzerine binin ve onun etinden yiyin diye sizin için hayvanlar var etti. Ve onda, hayvanlarda sizin için menfaatler, faydalar vardır. Ve onun üzerinde gönüllerinizdeki hacetlere, gideceğiniz yerlere ulaşmanız için. Onların, hayvanların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve Allah size ayetlerini gösteriyor. Öyleyse Allah'ın hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz? Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu baksınlar? Ve onların çoğu kuvvet ve eserler bakımından yeryüzünde kendilerinden daha üstündüler. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara fayda vermedi. Onlara Resulleri beyinelerle geldiği zaman yanlarındaki ilim sebebiyle şımardılar. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Bizim şiddetli azabımızı gördükleri zaman Allah'a ve onun tekliğine iman ettik. Ve ona şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara bir fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkındaki gelip geçen sünneti, kanunu budur. Kafirler orada hüsrana uğradılar. Fussilet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. O, bilen bir kavim için ayetleri tafsil edilmiş, fasıl fasıl açıklanmış bir kitap olan Arapça Kur'an'dır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Fakat onların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar işitmezler. Ve dediler ki, bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı kalplerimizde idrak etmeyi önleyen ekinnet, kulaklarımızda işitmeyi engelleyen vakra ve seninle bizim aramızda bir perde var. Artık sen dilediğini yap. Muhakkak ki biz de dilediğimizi yapacak olanlarız. De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Öyleyse ona yönelin. Ona doğru istikamet alın ve ondan mağfiret dileyin. Ve müşriklerin vay haline. Onlar zekat vermezler. Ve onlar ahireti, ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını inkar edenlerdir. Muhakkak ki amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler, onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. De ki, gerçekten siz arzı iki günde halkedeni mi inkar ediyorsunuz? Ve ona eşler mi kılıyorsunuz? İşte o, alemlerin Rabbidir. Ve orada onun üzerinde sabit dağlar oluşturdu. Ve orayı bereketli kıldı. Orada arzda bulunanların besinlerini, rızıklarını, dileyenler için eşit olarak 4 günde takdir etti. Sonra duman halinde olan semaya yöneldi. Sonra da ona, semaya ve arza, isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de, isteyerek geldik dediler. Böylece onları 2 günde 7 kat gök olarak kaza etti, yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Eğer hala yüz çevirirlerse o takdirde de ki, Ad'ın ve Semud'un yıldırımı gibi bir yıldırımla sizi uyardım. Onlara önlerinden ve arkalarından, kendilerinden önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmamaları için Resuller geldiği zaman dediler ki, eğer Rabbimiz dileseydi, mutlaka melekleri indirirdi. Bu sebeple gerçekten biz
sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz. Fakat Ad'ın kavmi daha sonra yeryüzünde haksız yere kibirlendi. Ve dediler ki, kuvvet bakımından bizden daha güçlü kim vardır? Onları yaratan Allah'ın kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlü olduğunu görmediler mi? Ve ayetlerimizi bilerek inatla inkar ediyorlardı. Bunun üzerine dünya hayatında zillet azabını onlara tattırmamız için uğursuz günlerde onların üzerine şiddetli sesle gelen soğuk bir fırtına gönderdik. Ve ahiret azabı mutlaka daha çok rezil edicidir. Ve onlara yardım olunmaz. Ve Semud kavmine gelince o zaman onları hidayete erdirdik. Buna rağmen hidayete karşı âmâ olmayı sevdiler, tercih ettiler. Bu sebeple kazanmış olduklarından dolayı onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakaladı. Ve âmenû olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kurtardık. Ve böylece onlar takva sahibi olmuşlardı. Allah'ın düşmanları o gün ateşe haşrolunurlar. Böylece onlar, öncekiler ve sonrakiler bir araya getirilirler. Hatta ona ateşe geldikleri zaman yapmış oldukları şeylere onların gözleri, kulakları ve derileri, uzuvları hayat filmlerinde onların aleyhine şahitlik etti. Ve kendi ciltlerine, uzuvlarına "Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?" dediler. Onlar da dediler ki "Bizi her şeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürüleceksiniz. Kulaklarınızın, gözlerinizin ve cildinizin, uzuvlarınızın sizin aleyhinize şahitlik etmesinden, edeceğinden sakınmıyordunuz. Ve lakin yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz. Ve işte Rabbiniz hakkındaki sizin bu zannınız sizi helaka sürükledi. Böylece hüsrana düşenlerden oldunuz. Artık sabredebilirlerse, bundan sonra ateş onların kalacakları yerdir. Ve eğer onlar affedilmek isterlerse, onlar affedilecek olanlardan değillerdir. Onlara yakın arkadaşlar musallat ettik. Böylece önlerinde ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını onlara süslediler. Cinlerden ve insanlardan, onlardan önce gelmiş geçmiş ümmetlerin de üzerine azap sözü hak oldu. Muhakkak ki onlar hüsrana düşmüş olanlardır. Kafirler, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma süresi içinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip olursunuz dediler. Bundan sonra inkar edenlere mutlaka şiddetli azabı tattıracağız. Ve onları yaptıklarının en kötüsüyle mutlaka cezalandıracağız. İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bilerek inkar etmiş olmaları sebebiyle ceza olarak onlar için orada ebedilik yurdu vardır. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, insanlardan ve cinlerden bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağıda kalanlardan olsunlar. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olanlara, Allah'a yönelip dini ikame edenlere melekler inerler. Korkmayın ve mahzun olmayın ve vaad olunduğunuz cennetle sevinin derler. Biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır. Gafur, mağfiret eden ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah tarafından ziyafet, ikram olarak. Allah'a davet eden ve salih amel, nefs tasfiyesi yapan ve muhakkak ki ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Hasene iyilik ve seyyiye kötülük, müsavi eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi samimi bir dost gibi olur. Ona
kötülüğü iyilikle karşılama hasretine sabredenlerden ve hazzul azim, en büyük has sahiplerinden başkası ulaştırılmaz. Ama şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın. Muhakkak ki O en iyi işiten, en iyi bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece O'na, Allah'a kul olduysanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar hala kibirleniyorlarsa bilsinler ki, Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz onu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar. Ve onun ayetlerindendir ki arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona arza hayat veren Allah elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki O her şeye kadirdir. Muhakkak ki ayetlerimizde saptırma yapanlar bize gizli kalmazlar. Kıyamet günü ateşin içine konulanlar mı, yoksa bize emin olarak gelenler mi hayırlıdır? Dilediğinizi yapın. Muhakkak ki O yaptıklarınızı en iyi görendir. Gerçekten onlar kendilerine zikir, Kur'an geldiği zaman onu inkar ettiler. Ve muhakkak ki O aziz, yüce ve şerefli bir kitaptır. Batıl, onun önünden ve arkasından ona ulaşamaz. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve Hamid, kendisine hamd edilen Allah tarafından indirilmiştir. Sana söylenen, senden öncekilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Muhakkak ki senin Rabbin, mağfiretin ve elim azabın sahibidir. Ve eğer onu, kitabı, yabancı dil bir Kur'an kılsaydık mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derlerdi. Araba yabancı dil mi? De ki, o ameni olanlar için hidayet ve şifadır. Ve mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür, şifa ve hidayet değildir. İşte onlara uzak bir yerden seslenilir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilaf ettiler. Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki onlar, ondan mutlaka şek ve şüphe içinde olanlardır. Kim salih amel nefs tezkiyesi işlerse kendisi içindir. Ve kim kötülük yaparsa o da onun aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullarına zulmedici değildir.''

0: sevgili izleyenler, dinleyenler. Bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla iyi geçinemez. Belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla iyi geçinemez. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla geçinemez. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
1: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin, kendinize çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerimi lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar acıksa o kadar kendini hissettirir size.
1: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
3: Ayaklanan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları topu size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız harekete geçer. Siz size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
0: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik ederseler ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim, başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
3: Ezri sıfırını yapabilecek olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim titreye ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır.
4: pozitif bir tesire ulaşmanız asıldır.

Fatiha me az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. İşte Yüce Rabbimiz bir defa daha bizleri Allah'ın huzurunda bir araya getirdi. Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Bu zikir sohbeti Kur'an-ı Kerim tefsiri. Öyleyse inşallah kaldığımız yerden Kur'an-ı Kerim tefsiri konusuna devam ediyoruz. Hicr suresinin 33. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gale lem ekun li escude li beşerin halaktahü min salsalin min hameyin mesnun. Gale dedi ki lem ekun, ben olmam. Li escude, secde eden. Li beşerin, bir beşere. Halaktehu, sen onu halkettin, yarattın. Min salsalin, salsalinden. Min hameyin, hameyinden. Mesnun, standart, belli bir şekil verilmiş.

Cümleciklere giriyoruz. Kale dedi ki, yani iblis şöyle dedi. Lem ekun li escude li beşerin. Ben bir beşere secde etmem. Halaktehu, onu halk ettin, yarattın. Min salsalin, min hameyin mesnun. Hameyin mesnun olan salsalinden.

Burada lem ekun ben olmam li escude secde eden. Secde etmek için olmam veya secde eden olmam li beşerin bir beşere. Türkçe'ye çevirdiğim zaman ben bir beşere secde etmem. Yani secde eden olmam.

O zaman şöyle oluyor. İblis dedi ki, ben hameyin mesnun, standart bir şekil verilmiş, organik dönüşüme uğramış olan, salsalinden halk ettiğin bir beşere secde etmem. Veya secde eden olmam.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis Allah'a karşı isyan etmiş durumda ve Allah'a diyor ki ben bir beşere secde edenlerden olmam. Secde eden biri olmam. Böyle biri olmam. Sen beni yakıcı ateşten yarattın. Onu topraktan yarattın. Hameyin meslin olan salsalinden yarattın. İblis burada gördüğünüz gibi iki fizik vücudu kıyas ediyor. İnsanın fizik vücudu topraktan, cinlerden olan şeytanın fizik vücudu ise mesmumdan, yani dumansız, insanın iliklerine işleyen, hücrelerine işleyen yakıcı ateş.

senin sağ salinden halk ettiğin beşere secde etmek için var değilim diyor. Secde etmem diyor. Mukayese iki fizik vücut arasında. Halbuki Allah-u Teala diyor ki, ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hemen ben ruhumdan üfürdüğüm için artık o benim ruhumu taşıyan bir varlık. Şimdi hepiniz ona secde edin diyor Allah-u Teala. Bütün melekler, istisnasız olarak bütün melekler secde ediyor. Secde etmeyen hiçbir melek olmuyor. Bütün melekler secde ediyor. Hepsi külliyen, bütünüyle. Ve secde etmeyen sadece iblis. Öyleyse bu muhtevada iblise baktığımız zaman

Burada iblisin söylediği şey, ben senin topraktan şekillenmiş, şekil verdiğin, standart bir şekil verdiğin, organik hüviyete dönüşmüş bir topraktan yarattığın ve şekil verdiğin bir beşere tapmam diyor. Mukayese ettiği şeyler fizik vücutlar. Allah-u Teala ise Adem Aleyhisselam'ın fizik vücuduna değil, Adem Aleyhisselam'a üfürdüğü ruh sebebiyle Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini istiyor. İnsandan başka hiçbir varlıkta Allah'a geri dönecek olan bir ruh mevcut değildir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 34. Kale fahruc minha fe inneke recim. Kale dedi, fahruc. Öyleyse hemen çık. Minha oradan fe artık böylece bu sebeple inneke muhakkak ki sen recimün. Kovulmuş, lanetlenmiş. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Gale Allah Teala dedi ki, şöyle dedi. Fahruc minha, hemen oradan çık. Fe inneke recimun. Bu sebeple artık muhakkak ki sen kovuldun.

Allah Teala şöyle dedi. Veya şöyle buyurdu.

Fahruç minha, oradan hemen çık. Bu sebeple muhakkak ki sen kovuldun. O zaman cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman şu çıkıyor. Allah Teala buyurdu. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen bu sebeple kovuldun.

Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Allah emreder ve emrini mutlaka yaptırır. Eğer yapmazsa bir mahluk Allah-u Teala'nın emrini, o zaman cezalanması söz konusudur. Aslında ceza kıyamet günü bütün insanlar için. Allah Teala da şeytanı huzurundan kovarak cezalandırıyor. Benim emrime itaat etmedin. Sen şu anda kovulmuş durumdasın. Benim cennetimden kovulmuş durumdasın diyor Allah Teala.

Burada şeytanın cennetten kovulması söz konusu. Hicr suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim ve inne aleyke aleykel

verildiği güne kadar. Din günü, kıyamet günü. İnsanın bütün yaptıkları Mahkeme-i Kübra'da, yani kendi hayat filminde görünür. Bütün kazandığı dereceler bellidir, kaybettiği dereceler bellidir. Kaybettiği dereceler kazandıklarından fazlaysa gideceği yer cennettir, cehennemdir. Kaybettiği derecelerin, tekrar ediyorum, fazla olması halinde gideceği yer cehennemdir. Kazandığı derecelerin fazla olması halinde gideceği yer cennettir. Ve ne cehenneme giren oradan çıkabilir, ne de cennete giren. Cennete girenin cennetten çıkıp da cehenneme girmesi söz konusu olmadığı gibi, cehenneme girenin de cehennemden çıkıp cennete girmesi söz konusu değildir. Allah razı olsun.

Demek ki Allah Teala şeytana sonsuz bir ömür veriyor. Kıyamete kadar, yani zamanın duracağı ve geriye döneceği güne kadar. Kıyamet gününe kadar bir ömür veriyor iblise Allah Teala. Lanet ediyor iblise. İblis lanetli bir mahluk. Allah'ın lanetine muhatap. Bismillahirrahmanirrahim 36. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbi fe enzirni ila yevmi yub'asun. Kale dedi ki Rabbim fe enzirni, öyleyse beni beklet, bana mühlet ver, zaman ver, süre ver. İla yevmi, güne kadar yub'asun, bağ solunurlar, yeniden diriltilirler.

Ve iblis kale dedi ki Rabbi fe enzirni, ya Rabbi bana, öyleyse bana mühlet ver, süre ver, zaman ver. Dedi. İlâ yevmi yub'asûn, bağız gününe yeniden diriltilecekleri güne kadar.

de bana bağız günle diriltilecekleri güne kadar zaman ver dedi. Şimdi burada dikkat çeken bir husus var. Allah-u Teala

Bazı günle diriltilecekleri güne kadar mühlet istiyor iblis. Cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. İblis, Rabbim öyleyse

Muhakkak ki lanet din gününe kadar senin üzerindedir diyor Allah Teala. Din günü kıyamet günü, burada Allah'ın din günü dediğiyle yevmi yub'asun dediği, şeytanın yevmi yub'asun dediği günde, bağız günü de aynı gün. Ama Allah Teala o sözü söylediği zaman din gününe kadar lanet senin üzerindedir dediği zaman, onun da normal ömrünü yaşayacak olan, sonra da kıyamet günü, bağız günü, sonra da ölecek olan ve kıyamet günü dirilecek olan bir dizayn düşünüyor bunu söylediği zaman Allah Teala. Kıyamet günü tekrar ölecek, normal standartlarda kıyamet günü tekrar dirilecek. Ama iblis böyle bir lanetle ölümü ve insan yüzünden ölümü ve ölümden sonra da kıyamet günü dirildiği zaman lanetin cezasını çekmeyi odunu da yediremiyor ve öfke ve kini öylesine duruma hakim ki Adem Aleyhisselam'ın bu konuda hiçbir hatası olmamasına rağmen, muhataba Allah olmasına rağmen Adem Aleyhisselam'dan intikam almak sevdasına düşüyor. Yani her şeyiyle falso iblis. Evvela Allah-u Teala'ya söylediği şey, onun fizik vücudunu salsalinden yarattın, benimkini ateşten yarattın demesi. Mukayese yanlış bir mukayese. Allah-u Teala o açıdan mukayese ettiği için Adem Aleyhisselam'a secdeyi emretmiyor. Secde Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'da Allah'ın ruhu bulunduğu için herkese secde emrini veriyor. İblis bunu anlamamazlıktan geliyor. Ama Allah-u Teala tarafından da ne yazık ki kovulmuş oluyor. Bunun üzerine normal standartları yaşayıp da ölen binlerce yıl sonra, belki yüz binlerce yıl sonra kıyamet günü dirilen bir iblis olmak istemiyor. Şeytan olmak istemiyor. Diyor ki, beni kıyamet gününe kadar, bağız gününe kadar, yani bahsettiğin o güne kadar bana hayat ver. Yani Allah-u Teala'nın söylediği lanetim Mahkeme-i Kübra'da üzerinde olacaktır. Bu büyük hatan sebebiyle lanet edildin, lanetim üzerinde olacaktır diyor. İblis de Allah-u Teala'nın laneti artık verilmiş üzerinde ama kıyamet gününe kadar yaşamayı istiyor. Aklına koyduğu bir şey var. Adem Aleyhisselam yüzünden bu cezayı çarptırıldığı kanısında ve ondan intikam alacak. Onun için diyor ki Allah-u Teala, ya Rabbi beni bazı gününe kadar insanların yerinden dirilecekleri, kıyamet gününe kadar, zamanın bitip de geriye döneceği güne kadar bana zaman ver. 37. ayet-i kerimede şunlar var. Bismillahirrahmanirrahim. Gâle fe inneke minel munzarîn. Gâle dedi ki fe inneke, öyleyse gerçekten sen minel munzarîn, bekletilenlerden, mühlet süre verilenlerdensin.

Kale cümlecikler. Allah Teala şöyle buyurdu. Fe inneke minel münzarîn. Öylesi sen gerçekten mühlet verilenlerdensin.

gerçekten mühlet, süre verilenlerdensin. Diyor Allah-u Teala. Böylece şeytanın kıyamet gününe kadar yaşamasını Allah-u Teala uygun görmüş oluyor. Kalbindeki bütün fesatlıklarla, nefsinin bütün afetleriyle, ruhu olmadığı için bir karşıt kuvvetin ona engel olmadığı iblis, nefsinin bütün çirkinlikleriyle, insanların hem dünya hayatında hem ahiret hayatında sonsuz bir huzursuzluğa, sıkıntıya, mutsuzluğa muhatap olmasını temin etmek üzere şeytan Allah'tan izin alıyor. Kıyamet gününe kadar gelecek olan bütün insan nesillerini Adem Aleyhisselam'dan, onun devrinden başlayarak kıyamet gününe kadar yaşayacak olan bütün insan nesillerini Allah'ın yolundan saptırmak üzere veya Allah'ın yoluna onların adım atmasına mani olmak üzere iblis Allah'tan böylece izin almış oluyor. Ve 38. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim İlâ yevmil vaktil ma'lûm İlâ yevmi güne kadar el vakti el malumi malum olan bilinen vakit İlâ yevmil vaktil malumi malum olan bilinen

malum olan bilinen vaktin gününe kadar. Yani kıyamet gününe kadar.

Allah-u Teala burada kıyameti kastediyor. Böylece görülüyor ki Allah-u Teala şeytana kıyamet gününe kadar hayat vermiş. Şeytan kıyamet gününe kadar yaşamaya devam edecek. Ve insanların Allah'ın yolundan sapması için her şeyi yapacak. Zaten başlangıçta hiç kimse Allah'ın yolunda değil. Başlangıçta herkes dalalette. Dalalette olan bütün insanların dalalette kalması için

İblis her şeyi yapacak. Bakalım 39. ayet-i kerime ne söylüyor İblis konusunda? Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbi bima aveyteni le uzeyyinenne lehum fil ardı ve le uviyennehum ecmain. Kale dedi ki, İblis diyor bunu. Rabbim bima sebebiyle dolayısıyla aveyteni beni sen azdırdın. Le üzeyyinenne mutlaka güzelleştireceğim, süsleyeceğim, tezyin edeceğim. Lehüm onlara fil ardı yeryüzünü ve le uviyennehum ve mutlaka onları azdıracağım ecmain tümünü hepsini. Kale İblis dedi ki ya da şöyle dedi. Rabbim bima aveteni beni azdırmandan dolayı azdırman sebebiyle le uzeyyinenne lehum fil ardı onlara mutlaka yeryüzünde süsleyeceğim. Azgınlığı süsleyeceğim. Ve le uviyennehum ve mutlaka onların hepsini azdıracağım.

İblis Allah Teala'ya böyle söylüyor. Ya Rabbi, beni azdırmana, kışkırtmana karşılık olarak onlara mutlaka yeryüzünde azgınlığı süsleyeceğim ve mutlaka onların hepsini azdıracağım. Ne demek istiyor acaba İblis? Nefsimiz 19 tane afetle mücehhez. Allah'ın yasak ettiği fiilleri süslü gösterecek iblis insanlara ve insanları öyle azdıracak. Allah'ın emrettiği şeyleri ise çirkin gösterecek, insanları üşendirecek, Allah'ın emrettiklerini yapmamak yolunda onları teçhiz edecek, şartlandıracak. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaları için elinden gelen her şeyi yapacak, yasak ettiği fiilleri ise işlemeleri için gene elinden gelen her şeyi yapacak. Le'uviyennehüm diyor Allah-u Teala ifadesinde, şeytanın ifadesi için. Mutlaka bunu yapacağım diyor. Mutlaka onların hepsini azdıracağım diyor İblis. Bütün sonsuz ömrü boyunca her insanla ayrı ayrı uğraşır. Hepsini Allah'ın yolundan saptırmak için bir gayretin sahibidir. Ve hepsini kışkırtmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İşte bu sebeple en büyük düşmanınız iblistir. Siz de bütün insanlardan birisiniz. Mutlaka şeytan her birinizi teker teker azdırmaya çalışacaktır. Ne demek azdırmak? Emirler cephesinden azdırmak, Allah'ın emrettiği şey her neyse onu yaptırmamaya çalışacaktır. Nehiler cephesinden azdırmak, Allah neleri yasak ettiyse onları da mutlaka yaptırmaya çalışacaktır. İşte bütün gayretiyle iblis insanları Allah'ın yolundan saptırmaya uğraşır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynında iblis insanların en büyük düşmanı, bütün insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışacak kıyamete kadar. Allah ne emretmişse onları yaptırmamaya, Allah neyi yasak etmişse onların hepsini onlara yaptırmaya çalışacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 40. Bismillahirrahmanirrahim. İlla ibadeke min hümül muhlasin. İlla ancak hariç ibadeke senin kulların minhum onlardan el muhlasin muhlis olanlar ihlas makamının sahibi olanlar.
illa ibadeke ancak senin kulların hariç minhumul muhlesin, onlardan muhlis, ihlas makamının sahibi olanlar. Ancak onlardan senin muhlis, ihlas makamının sahibi olan kulların hariç. Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna. Senin ihlas sahibi kulların hariç.

ancak onlardan senin muhlis, yani ihlas makamının sahibi olan kulların hariç. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden hariç? İhlas sahibi olan kullar neden hariç? Çünkü şeytan sadece nefslerinizin afetlerine tesir edebilir. İhlas sahibi olan kul kimdir? Daimi zikrin sahibidir. Nefsinin kalbi halis olmuştur. Bütün afetlerden arınmıştır. Şeytan da sadece afetlere tesir edebileceği için şeytanın o kişiye tesir edebilecek olan hiçbir gücü kalmamıştır. Ne Allah'ın emirlerinden o kişiyi men edebilir, ne de Allah'ın yasak ettiği fiillere o kişiyi zorlayabilir. İkisini de yapabilecek olan bütün imkanları iblisten alınmış durumda. Öyleyse iblis, nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmiş olan hiç kimseye en ufak bir tesirde bulunamaz. İblis ona sadece oyuncak olur. Çünkü şeytan hüviyetinde ki bu mahluk vazgeçemez tekliften. Gene teklif edecektir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesini teklif edecektir. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamasını teklif edecektir. Ama davetine her seferinde icabet edilmeyecek ve hep mağlup olacaktır. Mağlubiyete alışmadığı için şeytan ihlas sahibi kullardan bir netice almadıkça devamlı huzursuz bir mahluk haline gelir. Şeytan ihlas sahibi kulların elinde sadece bir oyuncaktır. Onlara en ufak bir kötülüğünün dokunması mümkün değildir. Allah razı olsun. 41. ayet-i kerime Kale, Bismillahirrahmanirrahim. Kale, haza, sıra, tün, aleyye. Müstakim.

kelimeler. Kale dedi ki, haza bu sıratın yoldur. Aleyye bana müstakimin istikamet verilmiş, yönlendirilmiş. Kale Allah Teala şöyle buyurdu. Haza sıratın bu yoldur. Aleyye müstakimin bana yönlendirilmiş. Bana ulaştıran Allah Teala şöyle buyurdu. Bu bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur. İşte burada sevgili kardeşlerim, derhal her şey değişiyor. 23 tane Kur'an-ı Kerim tercümesini alın. Bu ayette ne dediğine dikkatle bakın. Şimdi Ali Bulac'ın tefsirine bakıyoruz. Diyor ki Allah dedi ki işte bu bana göre dosdoğru olan yoldur. Bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yol diyor Allah Teala. Ama bize, bizim meallerimize en yakın mealler veren Ali Bulaş'ta dahi bu şekil değiştirmiş. O camiaya uymak mecburiyetinde Ali Bulaş kardeşimiz de. Ve uymuş. Diyor ki, Allah dedi ki işte bu bana göre dosdoğru olan yoldur. Belki bir gün Ali Bulaş kardeşimiz de doğruları yazmaya başlayacaktır. Biz ondan ümit varız. İşte bir başka Kur'an-ı Kerim, Aydın Yayın Evi'nin, Abdullah Aydın'ın ifadesi, işte bu bana layık olan dosdoğru bir yoldur. Bana istikamet verilmiş demiyor ikisi de. Bana layık olan dosdoğru bir yoldur diyorlar. İşte bu bana göre dosdoğru olan yoldur. İşte bu bana layık olan dosdoğru bir yoldur. Müstakim istikamet üzere olan demek sevgili kardeşlerim. Sıratta yol. Burada Allah Teala Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesinde sırat-ı müstakim kavramı konusundaki en önemli ayetle karşı karşıyayız. Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesi. Hicr 41. Kale haza sıratun aleyye müstakim. Dedi ki işte bu bana istikamet üzere olan, bana yönlendirilmiş. Bana ulaştıran yoldur.

Allah-u Teala sıratımızdakimin kendine yönlendirilmiş yol olduğunu burada en açık bir şekilde belirtiyor. Burada notumuzu alalım. Hicr suresi 41. ayet-i kerime. Kale haza sıratun aleyye müstakim.

Bana yönlendirilmiş diyor Allah Teala. Bana istikametlendirilmiş. Bana ulaştıran. Yoldur diyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasına, ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına engel olmak isteyenler, Allah'a davet etmeyenler, Allah'a davet edenlere kızanlar, onlar için sırat-ı müstakim mutlaka hedefinden sapması lazım gelen bir yoldur. Onlar derler ki, işte bu Allah-u Teala'nın ağzından, işte bu bana göre dosdoğru bir yoldur. Öbür taraftan, işte bu bana layık olan dosdoğru bir yoldur.

So. İşte bu. İşte bu bana yönlendirilmiş yoldur. Bana ulaştıran yoldur. Ve ayet 42. İnne ibadî leyse leke aleyhim sultanun illa menittebâke minel gavîn. Kelimeler inne muhakkak ki gerçekten ibadî benim kullarım neyse değildir, yoktur leke senin aleyhim onların üzerinde sultanın bir güç, bir sultanlığın. İlla ancak den başka men ittivaike sana uyan, sana tabi olan kimse minel gavin azgın olanlardan, ihvaya düşenlerden. İnne ibadi cümlecikler muhakkak ki benim kullarım leyse leke aleyhim sultanın onların üzerinde senin bir sultanlığın gücün yoktur. İlla men ittebaake minel gavin azgın olanlardan ihvaya düşündüklerinden sana tabi olan kimseler hariç. Azgın olanlardan ihvaya düşündüklerinden sana tabi olan kimseler hariç muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın gücün yoktur. Gerçekten kıyamet günü şeytan cehennemde insanlara ve cinlere hitap ederken diyor ki benim sizin üzerinde bir sultanlığım yoktu. Ben sizi davet ettim. Siz de davetime icabet ettiniz. Allah da size söz verdi. Ben de söz verdim. Allah sözünü yerine getirdi. Ben şeytanım. Ben yerine getirmedim. Bana kızmayın, kendi nefsinize kızın diyor İblis. Üzerinizde hiçbir sultanlığım yoktu diye açık ve kesin bir şekilde o da söylüyor. Öyleyse bilmemiz lazım gelen nedir? Bilmemiz lazım gelen şudur ki, şeytanın insanların hiçbirisi üzerinde bir yetkisi, bir sultanlığı yoktur. Peki bazı insanlar üzerinde var mıdır? Kim şeytana tabi olursa, şeytana taparsa, şeytanın büyüğü, hüddam, hipnoz gibi çeşitli dallardaki şeytani etkinliklerine tabi olursa, onlar şeytana tabi olanlardır. Şeytan onların üzerinde hükümranlık kurar. Ve hepsini de kendisiyle beraber sadece cehenneme ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bilmemiz lazım ki son savaş şeytanın taraftarlarıyla Allah'ın taraftarları arasında olacaktır. Dünyanın son savaşı. Bu son savaştan sonra bir devre, sulh ve sükun devresi olacaktır. Hak batıla galip gelecektir. Şeytan ve taraftarları yenilecektir. O savaşta Deccal öldürülecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları ve şeytanın dostları olmak üzere insanlar şu anda da iki gruptur. Dün de iki gruptular. Yarın da iki grup olacaklar. Ve kıyametten sonra da şeytan ve onun taraftarlarının hepsi mutlak olarak cehennemde olacaklar. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle bizi beraber kıldı. Ve Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ay Rabbil alemin ar-Rahman ar-Rahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle beraber olmak Allah-u Teala'nın bir lütfu keremi. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluk bizim için sizlere hitap edebilmek, sizlere Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek, sizleri davet edebilmek Allah'ın güzelliklerine. Davet bizden ama karar merceği sizsiniz. Herkes kendi iradesinden sorumlu. İşte bu akşamki sohbetimiz irşat müessesesi, irşat. Nedir irşat? Hidayete erdirme prosedürü. Hidayete erdirme fenomeni. Hidayete ermek bir fenomendir. Kişinin devamlı istihaleler, yani değişiklikler geçirmesi gerekir. 28 basamaklık bir dizayn içerisinde kişi önce Allah'a ulaşmayı diler. Birinci safha, sonra mürşidine ulaşıp tabi olur. İkinci safha, sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eder. Üçüncü safha. Dördüncü safhada bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Beşinci safhada nefsini Allah'a teslim edecektir. Altıncı safhada irşada ulaşacaktır. Yedinci safhada bu kişi iradesini de Allah'a teslim edecektir. İşte böylece 7 safhalık bir dizayn. İrşad nerede başlar? 3. basamakta başlar. Nereye kadar devam eder? 8. basamağın 4. mertebesine kadar devam eden mürşidin irşadı 8. basamağın 4. mertebesinde biter. 5. mertebe değil, kademe demek daha doğru. 28. basamağın veya velayetin 7. makamı olan salah makamının 4. kademesinde İrşat müessesesi, mürşidin irşat müessesesi sona erer. Bundan sonraki irşat Allah'ın irşadıdır. Ve İhlas, salah makamının birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü basamaklarındaki irşat da aslında hikmetin ötesidir. Ve devrin imamına ait bir irşat müessesesi ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakalım. Acaba irşatla hidayet arasında ne gibi bir ilişki var? İrşada ulaşmak 28. basamağın 4. mertebesindedir. Ama ondan evvel kişi daima irşad edilendir. İrşada ulaştığı zaman artık irşad etmek için Allah'ın iradesine bağlanması kalmıştır bu kişinin. Çünkü hikmetin ötesinde eğitim görmüştür. Behr-i İmam'ın eğitimini almıştır. Ve irşada ulaşan kişi iradesini Allah'a teslim etmek için hazır noktaya gelmiştir. Burası dördüncü hidayete geçiş noktasıdır. Öyleyse irşada ulaşan kişi daha evvel üç tane hidayete ermiştir. Ruhunu, beçini, nefsini Allah'a teslim etmiştir. İrşada ulaşması dördüncü hidayeti gerçekleştirmek üzeredir. Öyleyse irşada ulaşmakla hidayet arasında farklı bir seyir söz konusu. İrşada ulaşan kişi üç tane hidayeti aşarak irşada ulaşıyor. Dördüncü hidayeti irşada ulaşan kişinin irşada ulaştıktan sonraki hidayetidir. Öyleyse İrşad, hidayete erdirmenin vasıflarını muhtevasına alır. Hidayete erdirmenin standartlarını. Öyleyse mürşit, hidayetçinin adıdır. Kademe kademe hidayetçiler var. Hidayete erdirmeye vesile olanlar, devrin imamı hariç bütün irşat makamı, bütün kavimlerdeki Resuller de dahil olmak üzere, hidayete erdirmeye vesiledirler. Hidayete erdirense devrin imamıdır. Bütün bunların ötesinde asıl hidayete erdiren sadece Allah'tır. Çünkü Allah Teala eğer o kişinin kalbine rahmetini, fazlını, salavatını göndermese, Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü açıp içindeki küfür kelimesini alıp içine imanı yazmasa, o kişi hiçbir zaman hidayete eremez. Hidayete erdiren, bütün bu sistemleri kuran ve kendisine ait olan kapılar kapalıyken onları açan ve o kişiye rahmeti fazlı ve rahmeti salavatı o kişinin kalbine gönderendir. Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmese gene işlemez sistem. Göğsünden kalbine nur yolunu açmasa sistem gene işlemez. Öyleyse devrin imamının hidayete erdiren vasfı nereden kaynaklanıyor? İki açıdan kaynaklanıyor. Birincisi, başlangıç kademesinde hidayetin, fiziki hidayetin başlangıç noktasında devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelmedikçe Allah o kişinin kalbine imanı yazmıyor. Öyleyse devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi, yerleşmesi o kişinin ruhunun vücuttan ayrılması için temel şarttır. Eğer devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine ulaşmasaydı, ona Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi, sana Allah'tan aldığım emri tebliğ ediyorum, ben bununla vazifelendirildim, sen vücudu terk et, Allah'a geri dönme zamanın, Allah'a mülaki olma zamanın artık geldi demesi üzerine ruh vücuttan ayrılabilir. Ayrılamasaydı ne olacaktı? Ayrılamasaydı hidayete ermek söz konusu olmayacaktı. Çünkü ruhun hidayeti ruhun Allah'a ulaşmasıyla tahakkuk eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda demek ki Allah Teala devrin imamını hidayete erdirmekle vazifeli kılıyor. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde size Allah'ın ayetlerini tilavet etmekle vazifelidir diyor. Bir. İkincisi, sizin nefsinizi tezkiye etmekle vazifelidir diyor. Tezkiye etmeye vesile olmakla vazifelidir demiyor. Tezkiye etmekle vazifelidir diyor. Öyleyse devrin imamı, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefs tezkiyesini yaptırandır. Öyleyse onun dışında kalanlar hidayete vesile olanlardır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki vebtegu ileyhil vesilete, ona ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin emri Allah Teala'nın bir açıklaması. Demek ki hidayete erdirmeye vesile olanlar var. En küçük mürşitten bütün kavimlerdeki resullere kadar herkes hidayete erdirmeye vesile olandır. Ama devrin imamı vesile olan değildir, hidayete erdirendir. Asıl hidayete erdiren elbette Allah'tır. Ama görüyorsunuz ki Allah'ın vazifeli kıldığı devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gidip ona tebligatını yapmasa Allah'ın emriyle o kişinin ruhunun vücuttan ayrılması mümkün değil. Böylece o kişi için bir sonuç çıkıyor ortaya. Kişi devrin imamının ruhu başının üzerine geldiği için ruhu vücudundan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Gene aynı zamanda devrin imamının ruhu başının üzerine geldiği için o kişinin kalbine Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince iman yazılıyor. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Nasıl bir ifade kullanmış? Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla yedidilirler, desteklenirler ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Öyleyse insanların kalplerinin içine Allah'ın imanı yazması gene o ruhun o insanların başının üzerine yerleşmesiyle söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan meseleye baktığımız zaman irşat makamı hidayetçidir. Allah Teala birçok

öğretisinin ve tatbikatının. Öğretmenle irşat makamı arasındaki fark burada ortaya çıkar. Öğretmen öğretir. İrşat makamı sadece öğretmez, ulaştırır. Allah'a ulaştırır, kişiyi hidayete erdirir. Fizik vücudunun Allah'a teslim etmesinde methaldardır. Daha ötede de söz sahibidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, İrşat, üçüncü basamaktan 28. basamağın dördüncü kademesine kadar süren bir fenomendir. Ve İrşat müessesesi Allah-u Teala'nın vazifelileri tarafından, görevlendirdikleri tarafından gerçekleştirilen bir dizayndır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse hidayetle irşat bir görevi ihata ediyor. Bu görev hidayetçinin ve mürşidin insanların Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini teslim etmelerini sağlıyor. İradenin teslimi safhasında sadece devrin imamı var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, basamaklar itibariyle muhtevaya bakalım. Ne zaman irşat makamı devrede? Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. İrşat makamı devrede. Ama o kişiye sadece kıraat edebiliyor. Yani kişinin gözlerinde hicab-ı mestire var, kulaklarında vakra var, kalbinde ekinnet var. İrşat makamının söylediklerini, hidayet makamının söylediklerini işitmiyor. Söylediklerinin manasına varamıyor. Bakıyor, alelade bir adam görüyor karşısında. İrşat makamı olarak değerlendiremiyor onu. Sonra bu istikamette kişinin gayreti var. Bu dizayn içerisinde irşat makamının kıraati nereye kadar geliyor? Yani sadece söz bazında bir öğreti, davet, kıraat, daveti ifade eder. İrşat makamının birinci görevi kıraattır. Hidayet makamının birinci görevi kıraattır. Yani kulakları kapalı, gözleri kapalı, kalbi kapalı olan bir insanın bu hedeflere ulaşabilmesi, gözlerinin Allah-u Teala tarafından açılması, kulaklarının Allah-u Teala tarafından açılması, kalbinin Allah-u Teala tarafından açılması için kişilere davet, irşat makamının birinci görevi, birinci ve ikinci basamaklarda geçerlidir. İnsanlar olayları yaşar, olayları değerlendirir, irşat makamının söylediklerine kulak açabilenler henüz onu işitmezler ama arkasında bir şeyler olduğunu sezinlerler,

Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olan bir şeyler kımıldadığını hissederler içlerinde. İşte onlar kıraati dinleyenlerdir. Evet, hala gözleri kapalıdır, kulakları kapalıdır, kalpleri kapalıdır ama bir şeyler sezmişler. Bu sezginin merkezindeki fikri anlayanlar Allah'a ulaşma dileğini irşat makamının kendilerine söylediği insanlardan kurtuluş için bunun şart olduğunu anlayanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemenin temelinde kıraat var. Kalp gözü, kalp kulağı baş gözü, baş kulağı kapalı olan insanlar, kalplerinde ekinet olan insanlar, oradan bir şeyler sezinleyebilirlerse Allah-u Teala'nın yolunda bir değerleri söz konusu olur. Allah'ın yoluna girerler Allah'a ulaşmayı dileyerek. İşte irşat makamının asıl fonksiyonu bundan sonra başlayacaktır. Çünkü o insan artık işitiyor. Davete icabet edenler sadece işitenlerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse davet nedir? İrşat makamının daveti, hidayetçinin daveti, hidayetçiye tabi olmaktır. Öyleyse tabiyet gerçekleştiği zaman olay tamamlanacaktır. Tabiyetin tahakkuku ise mutlaka tabiyet konusunda o kişiye davette bulunmayı, tebliği gerektirir. Öyleyse irşat makamı, hidayet makamı, tebliğ makamıdır. Asli görevi tebliğ etmektir. İnsanlar kendi iradelerini kullanacaklardır. Tebliğe ya uyacaklardır ya da uymayacaklardır. Herkes kendi davranışından mesuldür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cennettir, cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ise gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse burası bir yol ayrımı. Bir yol cehenneme götürüyor. Kişinin içinde hala bulunduğu yol cehenneme götürüyor. Ama kim o yoldan hidayet yoluna girerse, dalalet yolundan ayrılıp hidayet yoluna girerse, o zaman o kişi kurtuluşa ulaşır. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Hiç kimse bunun dışında değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İşte insanların hidayete adım atması, hidayetçilerin Allah'a davetiyle şekillenir. Hidayetçiler Allah'a davet edeceklerdir. Bu davetin neticesinde insanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ancak diledikten sonra tilavet başlar. Yani onların manevi gelişmelerini temin edecek olan dersler, neler yapılması gerektiği o kişilere sırasıyla birer birer anlatılacak ve yaşatılacaktır. Öğretmenlerin sınıflarında aynı seviyedeki insanlar vardır. Genel standartlarda ama irşat makamının karşısında her sınıf, her seviyeden insan vardır. İrşat makamının karşısında Allah'ın yoluna girmemiş olanlar da vardır. 28 basamağın her birinde olanlar da vardır. Öyleyse irşat makamı, yani hidayet makamı, insanları hidayete erdiren
Allah'ın bir rehberidir. Kur'an-ı Kerim bir rehberdir. Hidayetçi o rehberin, Kur'an-ı Kerim rehberinin, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim bir nurdur. Kur'an-ı Kerim'in hidayet rehberinin nuru içerisinde görev yapabilir. O nur, aydınlatıcı faktör, kişilerin nefsinin kalbini adım adım aydınlatacaktır. Öyleyse hidayet o kişiye tebliğ olarak ulaştığı zaman o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde irşat müessesesi faal olarak çalışmaya başlar. Kişi artık hidayet üzeredir. Hidayetin dışında olmak başka şey, hidayetin içinde olmak başka şey, hidayet üzere olmak başka şey. Hidayet üzere olmak, hidayetin dışından kurtulmak ve hidayet içine doğru 10 tane ihsanlık bir yolculuk üzerinde göreve devam etmektir. 10 ihsan kişiyi uzak dalaletten, dalaletten, yakın dalaletten geçirerek hidayete ulaştıracaktır. Hidayete erdirmeyecektir. 10 ihsan kişiyi hidayetin içine alacaktır. Artık orada o kişi hidayetin içinde olacaktır. Allah Teala'nın yaptığı işlevlere baktığımız zaman kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi üzerine ona Allah Teala'nın 10 tane ihsanda bulunduğunu görüyoruz. 7. ihsanı o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmaktı. 8. ihsanı kişinin nefsine rahmetin sızmasıydı. 9. ihsanı o kişinin %2 rahmet sızmasıyla nefs tezkiyesinin sahibi olmasıyla, 10. ihsanı ise

kişiye mürşidini, irşat makamını, tabi olacağı yeri göstermekte. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar bir yerlerden bilgi edinirler, kitaptan öğrenirler, televizyondan öğrenirler, bilgisayardan öğrenirler ve öğrendiklerinin ışığı altında mürşit arayışına girerler. İrşada ermek için, hidayete ermek için ve yapılır icap eden şey gösterilmiştir. Veste'inu bis sabrı ve salatı. İnne hale kebiretün illa alel haşeyn. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'ın size göstermesini isteyeceğiniz sistem olan istihaneyi, yani Allah'ın size mürşidinizi göstermesini sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. İşte kişi huşuya ulaşıyor ve Allah'tan mürşidini istiyor. Hidayetçiyi istiyor Allah Teala'dan. Allah'ta sözü var, mutlaka gösterecek. Çünkü huşu sahiplerine zor değildir diyor. Eğer kişinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşmişse o kişi huşu sahibidir. Kalbi Allah'a döndüğü anda da huşu sahibiydi kişi. Ve kişi mürşidini, irşat makamını görür. 13. basamak. Ona ulaşıp tabi olduğu anda tebliğ neticeye ulaşmıştır. Tabiiyet gerçekleşmiştir. Yalnız 10 tane ihsan alabilen, Allah'a ulaşmayı dileyenlerde oluşan bir sonuç söz konusudur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse bu olaylardan hiçbirisi olmamıştır. O zaman bir insana demişler ki sen git bir tane mürşit bul kendine, mürşidi olmayanlar cehenneme gider. O da gitmiş kendisine bir tane mürşit bulmuş ve tabi olmuş. Allah'a ulaşmayı dilememişse bu tabiiyet bir değer kazanmıyor. Yani kişi Allah'a ulaşma dileğinin ışığı altında, Allah'ın gösterdiği yol üzerinden ona mürşidini göstermesini temin edecek olan bir standarda ulaştığı zaman Allah ona mürşidini gösterir. Mürşidini gösterdiği zaman da ulaştığı mürşid ona mutlaka faydalı olur. Mürşide ulaşıp tabi olduğu anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Birinci nimeti Allah-u Teala'nın. Burası irşat müessesesinin başlangıç noktası. Tabiiyet burada tahakkuk ediyor. Kişi mürşidine, kişi hidayetçiye tabi oluyor.

hidayetçi Allah'ın hidayetçisidir. Mürşid kişilerin mürşididir. Öyleyse hidayetçi dediğimiz zaman Allah'tan aldığı emirle hidayete erdirmekle vazifeli olan kişiyi, yani kişinin Allah-u Teala ile olan ilişkilerinin ağırlık kazandığı bir kişiyi tarif ediyoruz. İnsanlara hidayetçin kim diye sormazlar. Mürşidin kim diye sorarlar. İnsanlar mürşitlerini söylerken benim hidayetçim falancıdır demez. Mürşidim der. Hidayet Allah'ın verdiği bir görevdir. Hidayetçinin Allah'la ilişkisini gösterir. İrşad görevi de Allah'ın verdiği bir görevdir. Ama irşad müessesesi kişiye dönüktür. Hidayet müessesesi Allah'a dönüktür. Mürşit aynı zamanda hidayetçidir. Mürşit Allah'ın hidayetçisidir. Allah'ın hidayetle görevlendirdiği kişidir. Öyleyse insanlara senin hidayetçin kim diye sorulmaz. Böyle bir sualin cevabı da yoktur. Ama bütün hidayetçiler Allah'ın hidayete insanları erdirmekle vazifeli kıldığı kişilerdir. Hidayet kelimesi Allah ile ilişkinin bir simgesidir. Hidayete ermekle irşada ermek bu sebeple aynı şey değildir. Kişinin ruhunu Allah'laştırdığı 21. basamakta ilk hidayeti tahakkuk eder. 25. basamakta ikinci hidayeti, 27. basamakta üçüncü hidayeti, 28. basamağın 5. mertebesinde dördüncü hidayeti tahakkuk eder. Birincisinde ruhunu, ikincisinde fizik vücudunu, üçüncüsünde nefsini, dördüncüsünde iradesini Allah'a teslim etmiştir kişi. Öyleyse ancak dördüncü hidayetin oluşumundan bir evvelki kademede kişi irşada ulaşır. Hidayet dört safhada tahakkuk eder. İrşad dördüncü safhanın hemen başlamasından evvel tamamlanır. Öyleyse hidayet müessesesi ruhun, veçin, nefsin Allah'a teslim olmasıdır. İrşad müessesesinde insan bu sualleri, bu hedefleri yaşarken ruhunu irşad etmiş, fizik vücudunu irşad etmiş, nefsini irşad etmiş olmaz. Böyle bir şey söz konusu değil. Kişi irşad olur. Ama ruhu Allah'a teslim olur. Veçi Allah'a teslim olur. Nefsi Allah'a teslim olur. İradesi Allah'a teslim olur. Öyleyse irşad müessesesi kişinin bu teslimleri yapacak aydınlığa sahip olmasını mümkün kılar. Ama hidayet müessesesi teslimlerin ta kendisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İrşadla hidayetin kademeleri birbirinden farklılık gösterir. Bir kişi bir defa irşada
erer, irşada ulaşır. Orası 28. basamağın 4. mertebesidir. 4. kademesidir. Ama o kişi daha evvel ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Ruhunu hidayete erdirmiştir. Fizik vücudunu hidayete erdirmiştir. Nefsini hidayete erdirmiştir. Ve ondan 4 kademe ötede irşada ulaşmıştır. İrşada ulaştığı an iradesi hala kendisindedir. İradesini Allah'a henüz teslim etmemiştir. Öyleyse kişi ruhunu Allah'a teslim ederek birinci hidayete erer. Ruhu hidayete erer. Ruhunu hidayete erdiren kişidir o. Ruhunu Allah'a teslim etmekle hidayete eren kişidir. Allah Teala innel hüda hüdallah diyor. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasının adı hidayettir. Ama bu aynı işlemin adı irşat değildir. İrşat, hidayeti sağlayan eğitimin alınması işlemidir. İrşat, maddi ve manevi eğitimi muhtevası içine alır. Bu eğitim, fizik standartlarında bir eğitimdir. Bu eğitim, fiziğin ötesinde bir eğitimdir. İrşad, bu eğitimin adıdır. Hidayetse eğitimin neticesidir. Kişiyi ulaştırdığı teslimlerdir. Her hidayetçi mürşittir. Hidayete vesile olanlar irşada vesile olanlardır. Öyleyse ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman birinci hidayetinize ulaştınız. 21. basamaktasınız. Öyleyse irşat müessesesi öyle bir eğitimi simgeler ki, başka bir ifadeyle muhtevasına alır ki, o eğitim hidayetleri fizik planda ve metafizik planda oluşturur. Öyleyse hidayetlerin oluşması müessesesi bütün insanlar için mutlak bir gerekliliktir. Bütün insanların üzerine ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmek Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Bu teslimlerden 3 tanesinin Allah'a mutlaka teslim edileceğine dair Allah-u Teala bizlerden yemin, misak ve ahd almıştır. 4.'sü otomatik olarak gerçekleştiği için yemin, misak, ahd almamıştır bizden veya ona benzer başka bir yemin almamıştır. Ama vasiyetiyle ve Allah'ın ahdiyle onu da üzerimize Allah farz kılmıştır. İşte irşat makamı insanların ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edebilmelerini sağlayan eğitimi onlara veren
kişidir. Öyleyse inşaat 28 basamaklık bir eğitim dizaynıdır. Önce maddi standartlarda kişiyi eğitir, sonra kişi fiziğin ötesine geçer. Kim Ulu'l-Elbab makamına gelmiş, daimi zikrin sahibi olmuşsa, o kişinin mutlaka kalp kulağı, kalp yüzü açılmıştır. Kişi hikmet sahibi olmuştur. Artık eğitimin fizik plandan fizik ötesi plana ulaşmış olması söz konusudur. Burada eğitim, irşat makamının eğitiminin ötesine taşar. Allah'ın eğitimi de burada artık başlar. Çünkü kişi daimi zikre ulaşıp da hikmet ehli olduğu zaman Allah-u Teala'dan sormaya başlayacaktır. Mütezekkir olduğu zaman. Ve Allah-u Teala onu artık direkt olarak aydınlatmaya başlayacaktır. O da çevresine Allah'tan aldıklarını söylemeye başlayacaktır. Eğer bu yetki Allah-u Teala tarafından ona verilmişse. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi böyle bir dizaynda insanoğlunun genel hüviyetine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse irşat sadece o insanların üzerinde bina edilebilir. Dünya iliminin öğrenilmesi irşatla ilişkili değildir. İrşad kişiye manevi ilmi öğreten bir meşalenin adıdır. Eğitim dizaynının adıdır. Onun için fizik standartları talim eden, öğreten kişiler muallim adıyla anılırlar. Ama irşadı öğreten kişiler mürşit adıyla anılırlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, irşadın vasıflarına baktığımız zaman irşadın gerçekleşebilmesi için irşadı yapacak olan kişinin mutlaka Allah'a ulaşmış, teslim etmiş olmuş olması lazım. Dört vasıfla da ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini mutlaka Allah'a teslim etmiş olması lazım. Eğer Allah'ın tayin ettiği bir mürşitse, bütün sahabe Allah'ın teslim ettiği teslim kıldığı, teslime ehil kıldığı mürşitlerdi. Yani Allah'a iradelerini teslim etmiş olanlardı. Tabiinin sahabeye tabi olduğu Kur'an'da Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde kesinleşiyor. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Birinci özellik, kendilerini Allah'a iradeleri de dahil olmak üzere teslim etmeleri. Allah'a teslim olmuş olmaları lazım. Bir, iki, bütün irşat müessesesi Allah'a daveti içerir. İkinci özellik, üçüncü özellik, seyahate, hasenatla mukabele etme özelliği. Öyleyse irşat konusunda rol alan mürşit vasfına Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılınır cümlesiyle tayin ettiği insanlar
başka insanlara bu ilmi öğretebilecek olan insanlardır. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde mutlaka Allah'a teslim etmiş olmaları lazım. Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edileceklerse. Öyleyse Allah-u Teala Kehf suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşit, evliya mürşit yoktur diyor. Öyleyse mürşidin bir özelliği mutlaka evliya olması. Evliya olmanın birinci mertebesi ruhun teslimi. Buradaki evliyalık 4 mertebe öteye ulaşıyor. Nefsin de Allah'a tesliminin ötesinde iradenin de Allah'a teslim edilmiş olması. Eğer kişi iradesini Allah'a teslim etmiş olmasa, irşat makamının, Allah-u Teala tarafından tayin edilen bir irşat makamının sahibi olamaz. Neden? Çünkü o takdirde Allah'ın iradesine bağlı değilse kişinin iradesi, kişisel taleplerini de kişi yerine getirir, tatbik sahasına koyar. O zaman kişisel irade, aklımıza gelmeyen noktalarda Allah'ın iradesine ters düşebilir. Bu tarzda bir insan Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir insan olamaz. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bütün insanlar, bütün mürşitler Allah'tan sorarak görev yapanlardır. Öyleyse muhtevayı herkesin yerli yerine oturtması lazım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir müesseseye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın irşada ermeye davet ettiğini görüyoruz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki ucibu davetet da'i izâ de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yâşudun. Beni davet ettikleri zaman diyor Allah-u Teala davet edenin duasına icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet ettikleri takdirde ve amen oldukları takdirde bu geçerlidir diyor. Küfür seviyesinde ise böyle bir şey mümkün değil diyor Allah-u Teala. Böyle olurlarsa onlar eğer amen olurlarsa umulur ki irşada ererler. Ya da asıl ifade biz herkesin davetine icabet etmeyiz diyor Allah-u Teala. Kim amen olur da amen olursa o noktadan itibaren onların davetine icabet ederiz. Ama hedefimiz de onların irşada ulaşmasıdır demiş oluyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizi içerisinde Allah'ın bir müessesesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İrşada ulaşmak Allah'ın bir güzelliğidir. İrşada ulaşanlar irşat makamına getirilmek üzere hazır hale gelmişlerdir. Çünkü onlar iradelerini teslim etmek konusunda Allah-u Teala'ya talepte bulundukları an Allah-u Teala talebi mutlaka kabul edecektir. Onları o seviyeye getirmiştir Allah-u Teala.
İrşat makamının insanlara sekinet ulaştırması gerekir. Feyz ulaştırması gerekir. Feyz de, sekinet de irşat makamının başının üzerinde bulunması lazım gelen salah nuru vasıtasıyla ulaşır. Ne sekinet ne de feyz mürşidin vücuduna ulaşmaz. Başının üzerindeki salah nuruna ulaşır. Oradan herkesin kalbine dağılır. Allah'ın tayin ettiği irşat makamının bütün sahiplerinde mutlaka salah nuru mevcuttur. Yani hepsi irşada mutlaka ermişlerdir. Salah nurunu almışlardır. Ve Allah'ın sonradan örttüğü günahları da sevaba çevrilmiştir. Ondan sonra irşada ulaşırlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların irşad olmasının kademeleri 7 tane safayı başka insanlara yaşatabilecek olan bir özelliğin sahibi olan devrin imamının muhtevası içinde gerçekleşir. 7. safa irşada ulaştırma keyfiyeti devrin imamına has bir hedeftir. Hikmetin ötesi o noktada tahakkuk edecektir. Kişi irşada ehil bir hüviyet kazanacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki irşad hidayeti oluşturan fizik ötesi ve fizik öğretimin standartlarıdır. Ve yalnız öğretinin değil, yaşatmanın da standardını ifade eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi irşada ulaştırmasını, sonra da otomatik olarak iradenizi Allah'a, Allah'ın bağlamasını ve böylece Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişilerden olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraber olduk. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere ve zikirden bahsetmek üzere ve Allah-u Teala'nın güzelliklerini anlatmak üzere. Bu akşamki konumuzun adı kıraat, tilavet ve kıssa. Allah-u Teala din konusunda daima bir öğretimi esas alır. Allah'ın öğrettiklerinin Allah'ın öğrettiği kişiler tarafından başkalarına öğretilmesi üç safa içerir. Kur'an-ı Kerim'deki esaslar bu konunun birincisine kıraat, ikincisine tilavet, üçüncüsüne kıssa diyor. 28 basamaklık bir dizayn söz konusu. Böyle bir dizaynın kıraat acaba neresindedir? Tilavet neresindedir? Kıssa neresindedir? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey kıraatle başlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisinde başlangıçta insanların baş gözleri örtülü, kulakları kapalı, kalpleri idraksiz. Böyle bir noktadaki insanlara öğretim metoduna Allah-u Teala kıraat adını vermiş. İsra suresinin 43 ve 44. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim, o Allah'a mülaki olmaya, yani yevmil ahire inanmayanlarla senin aranda bir perde kılarız diyor. Hicabı mesture. Onların gözlerinde hicabı mesture vardır anlamına. Ne zaman diyor sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an'ı kıraat edersen, Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o ahirete, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Onların gözlerinde bir gizli perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor Allah-u Teala.
Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir takım insanların arasındaki muhtevaya baktığımız zaman bu muhtevanın pek tatlı bir hüviyette olmadığını görüyoruz. İnsanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sevmiyorlar, nefret ediyorlar ondan ve gözlerinde hicab-ı mestüre var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakıyorlar ama onu göremiyorlar. Onun söylediklerini işitmiyorlar. Söylediklerinin manasına varmıyorlar, varamıyorlar. Ve söylediklerini idrak etmekten de acizler.

Kim bu insanlar? Bu insanlar kendilerine kıraat edilenler. Yani başlangıç daveti, kıraat, Kur'an-ı Kerim'in okunması ve gözlerinde hicab-ı mesture, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet olan, yani Allah'ın müdahalesine henüz ulaşamayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilememiş olan insanlar.

Öyleyse kıraat müessesesi davettir. Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Davetin muhtevası kişilerin Allah'a ulaşmayı dilemelerini sağlamak. Dilerlerse ne olacak? Dilerlerse hepsi kurtuluşa ulaşacak. Bütün sahabeye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baştan kıraat etmiş. Okumuş, onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmış. Allah'a ulaşmayı dilemelerini istemiş. Dilemeyenlerin kurtuluşa ulaşamayacaklarını ifade etmiş. Öyleyse kıraatin içine neler girer? Kıraatin içine Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri mutlaka girer. Diyor ki Allah Teala orada ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya atmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki bize ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemezler diyor. Allah'a milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Ve onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar sadece cehenneme giderler. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlara irşat makamının yapacağı ilk şey kıraattir. Kur'an ayetlerini okuyarak onların nerelerde yanlış olduklarını onlara anlatmak ve Allah'a ulaşmayı dilemeye insanları davet etmek. Kıraate ne girer başka? Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse ne olacağını anlatmak girer. O ise Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kıraat ettiği şey onlar ki Allah'a milaki olmayı dilerler. Ellezine yercune Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesiyle Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi birbirinin tamamen zıttıdır. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve 8. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ne olacağı var. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde ise dileyenlerin ve men kâne yercu lika Allah'e fe inne ecelallahu le'at. Kim ki Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, Allah'a milaki olmayı diler, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah-u Teala. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sadece dileyenlerin Allah'a ulaşacaklarını, daha doğrusu Allah'ın onları kendisine ulaştıracağını
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse o seçtiklerinden Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelmek ne demek? Kıraatin muhtevası içinde bu var işte. Allah'a yönelmek demek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Üçüncü basamakta kul Allah'a ulaşmayı diler. 14. basamağa kadar bu dilek devam eder. Kişi Allah'a yönelmiştir. 14. basamakta Allah'a ulaşmak başlar. Öyleyse Allah'a yönelmek başka şey, Allah'a ulaşmak başka şey. Ve Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyip de amen olanların kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar ilk defa ameni olanlardır. Bunların dört temel özelliği vardır. Bir, Allah'a inanırlar. İki, ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasının Kur'an'da yer aldığına inanırlar. Ruhun ölmeden, insan ölmeden Allah'a ulaşmasına inanırlar. İki, üçüncüsü, bunun üzerlerine 12 defa farz olduğuna inanırlar. Dördüncüsü, ve Allah'a ulaşmayı dilerler ve Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarından da, daha doğrusu Allah'ın onların ruhlarını kendisine ulaştıracağından emindirler. Yakin hasıl ederek kesin şekilde buna inanırlar. İşte bu insanlar kıraati aşanlar olacaktır. Allah-u Teala kıraat sırasında insanlara bunu söyler. Hud 29'da Hazreti Nuh kavmine dedi ki, diyor Allah-u Teala, ey kavmim, ben bu yanımda olan amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka hidayete ereceklerdir. Allah-u Teala onları mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Kıraatin içinde Allah-u Teala yer almasını dediği başka bir sureden daha bir sureden bahsediyor. Vel Asr. Vel Asr suresi şöyle başlıyor. Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Yani hüsranda olanların gidecekleri yer cehennemdir. Onların, diyor Allah-u Teala, gidecekleri yer cehennemdir, diyor müminin 103'te. Kimdir hüsranlı olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine amenu, diyor. İkinci ayet-i kerimesi. Ama amen olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değillerdir. Yani onların gideceği yer cehennem değildir, cennettir, buyuruyor Allah-u Teala. İşte kıssada bunlar var. Kıssa Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel insanlara bir anlatım biçimi. Allah-u Teala'nın kullarını
seçmesi de kıssanın içinde yer alıyor. Demin Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde söylediğimiz seçme, kimleri seçer Allah-u Teala? Kendisine seçiyor. Kimleri seçer? Allah'ın ayetlerini tekzip etmeyenleri seçer. Yalanlamayanları. Kimleri seçer? Allah'ın ayetlerini inkar etmeyenleri.

Allah, bunlar Allah'ın kalplerinde hayır görmediği insanlardır. Bunlar seçilmezler. Bunların dışındakiler seçilirler. İşte birinci basamaktaki insanlar olayları yaşar ve yanlış değerlendirirler. İkinci basamaktaki insanlar olayları değerlendirenlerdir. Bu değerlendirenlerden bir kısmı seçilirler. Ve üçüncü basamakta olay başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilediği andan itibaren tilavet söz konusudur. İşte Kur'an-ı Kerim tilaveti bazen bu dilekten evvel de gerçekleşiyor. Ama gerçekleşeceği temel nokta burası. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse artık ona tilavet söz konusudur. O bir anda otomatik olarak Allah'ın birçok lütfuna birden muhatap olur. Kendisine tilavet yapıldığı sürece. Bir, Allah-u Teala onun Allah'a ulaşma talebini görmüştür, işitmiştir ve bilmiştir. Kalbine bakmıştır. Her zaman kalbine bakar insanın. Görür, işitir ve bilir kalpte olanı. Arkasından Allah-u Teala o kişiye rahim esmasıyla tecelliye başlamıştır. Üçüncü basamak ve dördüncü basamak. Bu rahim esmasıyla olan tecelli Allah'ın o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi almasına sebebiyet vermiştir. Kulaklarındaki vakrayı almasına sebebiyet vermiştir. Kalbindeki ekinneti almasına sebebiyet vermiştir. Ve kalbine ihbat koymasına sebebiyet vermiştir. Böyle bir müessese Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde en güzele ulaştırabilir kullarını. Allah-u Teala bunların her birini verdiğinde bu işlevler birkaç dakika sürer. Birkaç dakikada hepsi gerçekleşir. Her birinde Allah-u Teala kullarına dereceler verir. Ve kullarına verdiği derecelerle onları güzele ulaştırır. Nasıl bir güzellik bu? Kişinin kaybettiği derecelerden daha fazla derecat sağlar o kişiye ki onun cennete girmesini nasip kılsın. Çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka cennetine alacaktır. Ama cennetine girecek kişilerin sevaplarının günahlarından fazla olması lazım. Bunun için de Allah Teala onlara verdiği her ihsanın karşılığında bunların her biri bir ihsandır. Onların derecatını arttırır. Allah onların kalplerine ulaşır, kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir, gene derecat arttırır. Allah onların göğüslerinden kalplerine nur yolu açar, gene derecatlarını arttırır, derecatını arttırır o kişinin. Ve böylece kişi birkaç dakika içinde kaybettiği derecelerden daha fazla derecenin sahibi olur. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala onu mutlaka cennetine alacaktır. Ama kişinin de Allah'ın cennetine girebilmesi için kazandığı derecelerin kaybettiklerinden fazla olması lazım. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kaybettiği dereceler fazladır. İşte onları kazandığı dereceler fazla hale getirmek için aradaki farkı Allah Teala bu ard arda yaptığı insanlara da verdiği derecelerle kapatıyor ve kişinin kazancı kaybettiğinden daha öteye geçiyor. Sonra ne olur? O kişi zikir yapar,

ve nefsinin kalbine ulaşan rahmetle fazlan rahmet nurları, o Allah-u Teala'nın göğsünü yararak göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşır ve rahmet nurları kalbe sızar birazcık. Bu sızma %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Bu muhteva hep tilavet içerisinde anlatılıyor. Sonra kişiyi Allah-u Teala mürşidini gösterir. Mürşidini gösterir, mürşid sevgisi verir, namazın, zikrin, bütün ibadetlerin sevgisi Allah-u Teala tarafından o kişiye verilir. Kişi ibadetleri sever. Ve Allah ona mürşidini gösterir. 13. basamak, 14. basamakta da kişi mürşidine ulaşır. Ulaştığı noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlayacaktır. Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in görevlerini anlatırken Bakara 151'de diyor ki, tıpkı o insanlara verdiğimiz nimet gibi size de bir sizin aranızdan bir resul gönderdik. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye sahabeye. Ne zaman başladı tilavet? 3. basamakta başladı. Nereye kadar devam etti? 14. basamağa kadar devam etti. Ondan sonra ne başladı? Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye dedikten sonra sizin nefsinizi tezkiye etsin diye diyor. Sonra size kitap öğretsin diye diyor. Sonra size hikmet öğretsin diye. Sonra da hikmetin ötesini öğretsin diye. Hikmetin ötesinde daha bilmediğiniz şeyleri size öğretsin diye diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu minval üzere bir dizayn ve tilavet devam ediyor. Nefs tezkiyesi boyunca ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. Nefsin kalbinde %7 nur birikimi, ruh 1. gök katına yükseliyor. Nefsin kalbinde 2. defa nur birikimi, %7, ruh 2. kata ulaşıyor. Nefsin kalbinde 3. defa %7 nur birikimi, ruh 3. kata, böylece 4., 5., 6., 7. defa %7 nur birikimlerinde ruh 7. gök katına ulaşıyor, 7 tane alemi geçiyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Burada kişinin nefsinin tezkiye olması söz konusu ve tilavet devam ediyor. En geniş öğreti dilimi tilavettir. Tilavet, nefsin tezkiyesini kapsadığı gibi daha sonraki evrede o kişiye kitabın öğretilmesini de kapsıyor. Yani kişi hidayete ulaştıktan sonra, ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim ettikten sonra hidayete ermiştir. O ruhun Allah'a teslimiyle kişinin ulaştığı hidayet müessesesi onu Allah'ın evliyası yapar ve ruh Allah'ın zatında yok olur, Allah'a teslim olur. Burada Allah-u Teala'nın Kur'an'ın ruhunu öğretmesi söz konusudur.
Kur'an'ın birinci ruhu, Kur'an'ın ikinci ruhu, Kur'an'ın üçüncü ruhu, Kur'an'ın dördüncü ruhu tilavetin muhtevasında devam eder. İlmel yakin tilavetin vuslata mütalik olan noktasında bitmiştir. Bu söylediğimiz yerler ilmel yakinin ötesidir ama gene tilavet muhtevası içerisinde yer alır. Bakara Suresinin 151. ayet kerimesine bakalım. Diyor ki Allah Teala ve yuallimukumul kitabe. Kitabın talim edilmesi. Öyleyse vuslattan sonra kitabın talim edilmesi söz konusu. Muallim, talim eden demek. Öyleyse tilavetin boyutu nereye kadar ulaşıyor? ...21. basamakta vuslatın tamamlanmasına kadar. Ondan sonra kitabın tilaveti değil, kitabın talimi öğretilmesi, talim edilmesi.

en büyük muallim, en büyük öğretici Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Eskiden öğretmenlere muallim denirdi. Talim eden, öğreten istikametinde. Öyleyse nefsin tezkiyesinin sonunda

öğretinin dizaynında tezkiye etmek de mevcut. Öyleyse bu kıraat, tilavet, kıssa müessesesinin içine talim de giriyor. Öğretmek. Sonra tezkiye de giriyor. Tezkiye etmek. Ve hikmetin de öğretilmesi, talim edilmesi söz konusu. Allah-u Teala Resulleri için de bu sırayı koymuş. Allah'ın ayetlerinin tilaveti, nefsi tezkiye etmek, kitap öğretmek, hikmet öğretmek, kitabı ve hikmeti talim etmek. Allah-u Teala hikmetin öğretilmesine de, hikmetin ötesinin öğretilmesine de talemun diyor gene. Yuallemiküm alem tekünü talemun. Size bilmediğiniz şeyleri talim eder, öğretir diyor. Lem tekünü talemun. Bilmemiş olduğunuz şeyleri, alim olmadığınız şeyleri. Lem talemun. Öyleyse muallim, talim eden, ilmi öğreten demek. Ve bu bapta tezkiye müessesesi ...21. basamakta tamamlanır. 22, 23, 24 ve 25. basamaklar talimi içeriyor. Ve bu noktadan sonra Allah-u Teala'nın öğretisi gene Bakara 151'de talim olarak geçiyor. Yuallim hüküm. Cuma 2'de de aynı şeyleri söylüyor Allah-u Teala. Yuallim hükümül kitabe vel hikmete. Ali İmran 164'te de aynı şeyler geçiyor. Yuallim hükümül kitabe vel hikme. Öyleyse Allah'ın öğretisi kıraatle başlıyor. Üçüncü basamağa kadar tilavetle devam ediyor. 14. basamağa kadar tezkiye ile devam ediyor. 14. basamaktan 21. basamağa kadar talimle devam ediyor. 21. basamaktan 22. basamağa kadar.
Burada Allah-u Teala'nın salah makamına geçişte kıssa kullandığını görüyoruz. Ayetlerin kıssa edilmesi ve bu kıssa üzerine kişilerin nefslerini ıslah etmeleri, yani salaha ulaşmaları. Öyleyse öğretim programı üzerinde yeni bir müessese ayetlerin kıssa edilmesi. Allah-u Teala buyuruyor, kime Resulümüz gelip de ayetlerimizi kıssa ederse, bunun üzerine tabi olup da kim ıslah olursa onlar felaha ererler diyor Allah-u Teala. Öyleyse kıssa ıslahın işaretini taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynında çeşitli öğretim metotlarının varlığını görüyoruz. Allah'ın Resullerine tabi olunur. Tabi olan dalaletten kurtulur, şakide olmaz. Öyleyse Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tebliğ et diyor. Tebliğ senin görevin diyor, hesap benim görevim diyor Allah-u Teala. Öyleyse kıraatın içerisinde tebliğ var. Bu müesseseyi

Öğretim metotlarının birinci muhtevasında kıraati alakadar eden safhalarda tebliğ olayıyla karşı karşıyayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı emirleri tebliğ ediyor. Tebliğ etmekle görevli. Bu tebliğin sonunda tebliği kabul edenler Allah'a ulaşmayı diliyorlar. O zaman tilavet söz konusu oluyor. Tebliğde ayetlerin kıraatinden çok, ayetlerin tilavetinden çok kıraat var. Tebliğden sonra öğretim metodu gelişiyor ve tilavet olayı takip ediyor. Sonra tezkiye olayı var. Tezkiyeden sonra talim. Kıraat, tebliğ, kıraat, tilavet, tezkiye, talim, kıssa. Allah Teala'nın bu dizaynı içerisinde kişinin hakkul yakin takvasına ulaşması için bir muhteva ifade etmesi lazım. Burada muhteva bir bütünlük kazanacak. Öyleyse Kur'an öğretisinin 7 safhayı içeren isimlerini de yer yerine oturtmamız lazım.

İrşat makamının öğretisi kişiyi en çok irşada ulaştırabilir. İrşattan sonra Allah'ın öğretisi, yani kişinin iradesinin Allah'ın iradesine bağlanması söz konusudur.

O zaman Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın diye emrini veriyor. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz onlardan imamlar kıldık. Emrimiz de insanları hidayete erdirsinler diye sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Allah'ın onları imamlar kılması söz konusu. Ayetlerin öğretilmesinde hakkul yakin kademesinin sahibi oldukları için.

Allah Teala buyuruyor, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bir hakkın takvanın sahiplerinin Allah'a iradelerinde teslim edenler olduğunu görüyoruz.

Allah Teala'nın öğretisi. Bir taraftan insanları ile, bir taraftan daha üst kademelerde başka şeyleri ihata ediyor. Daha üst boyutta, daha üst boyutta, daha üst boyutta bir öğretim sistemi. Allah Teala kişinin kalp gözünü açınca hem Allah'ın öğretisi giriyor devreye, hem de devrin imamının öğretisi devam ediyor. Allah Teala Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde senden evvel de kendilerine vahyettiğimiz rical gönderdik diyor. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli suallerinin cevabını verenler, irşat makamının sahipleri. Öyleyse orada Allah'la tezekkür var. Bu tezekkürün neticesinde öğreti geliyor. Öyleyse olay tebliğ ile başlıyor. Ve bu tebliğ kıraatle devam ediyor. Tebliğin ötesi kıraat. Sonra kıraatın ötesi tilavet. Tilavetin ötesi tezkiye. Tezkiyenin ötesi talim. Talimin ötesi kıssa. Kıssanın ötesi tezekkür. Yani Allah'tan aldıklarını öğretmek. Suallerin cevaplarını vermek. Tezekkür, kişinin Allah ile olan ilişkisi, ama ehli tezekkürün yaptığı iş, tezekkür adı verilen bir işlemle mümkün. Öğretileri tezekkür değil, öğrenileri tezekkür. Ama tezekkür ehli olan bu insanlar, Allah Teala'nın güzelliklerini öğretiyorlar. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın bütününü oluşturuyor konu. Her safa ayrı bir hüviyet gösteriyor. Ve kişiler nihayet tezekkürle öğretimin en üst boyutuna yükseliyorlar. Orada artık kendi iradelerinin ötesinde Allah'tan aldıklarını suallerin cevabı olarak ulaştırmak var. O sualleri soranlar da o sualleri devamlı aralarında müzakere edip devamlı sualleri geliştirenler, kafalarında Kur'an olgusu bütünleşenler. Öyleyse
öğretim metodu öğrenenlerin seviyesine göre ayrı ayrı kademeler oluşturuyor Kur'an-ı Kerim'de. Her birinin farklı bir ismini koymuş Allah Teala ve çeşitli ayetler bu konuların her birine ayrı ayrı ışık tutuyor. Öyleyse tebliğin, kıraatin, tilavetin, tezkiyenin, talimin, kıssanın ve tezekkürün oluşturduğu 7 safhalık bir öğretim dizaynı. İşte bu Allah'ın ilim öğretisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, saatin ne kadar hızlı geçtiğini bir türlü anlayamıyoruz. Allah ile olan ilişkilerinizde en güzele ulaşmak söz konusu. Bu güzeli bütün safhalarda yaşamaya çalışmanızı sağlık veririz. Sonucunda en güzele ulaşmasını dileriz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileriz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın huzurunda sizlerle beraberiz. Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere, bir Allah sohbeti, zikir sohbeti, Kur'an sohbeti yapmak üzere. Bu akşamki konumuz, İslam'dan koparılan kavramlar, Kur'an hakikatleri ve farzlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde bir hedefiniz var. Allah'ın sizi yönetmek istediği, sizin mutluluğunuz için yönetmek istediği bir hedef. Adım adım İslam'ın 7 tane safhasını yaşamanızı istiyor Allah-u Teala. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. Üçüncü basamak. İkinci safhada 10 tane ihsan alarak Allah-u Teala'nın onun sizi mürşide ulaştırması ve taviyetiniz var. 14. basamak. Üçüncü safhada ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeniz var. 21. basamakta ulaşmak, 22. basamakta teslim. Dördüncü safhada fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz var. Beşinci safhada nefsinizi Allah'a teslim etmeniz var. Fizik vücudunuzu 25. basamakta, nefsinizi 27. basamakta Allah'a teslim ediyorsunuz. Altıncı safhada irşada ulaşmak var. 28. basamağın 4. kademesi ve 7. safhada iradenizin Allah'a teslimi var. Bu teslim bir bütünü içeriyor. Her şeyinizin Allah'a teslim olduğu, iradenizin de teslimi dahil bir bütün. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın bu 7 safhasının hepsini yaşamışlar ve Allah'a ruhlarıyla, veçleriyle, nefsleriyle ve iradeleriyle teslim olmuşlar. 7 safhanın 7'si de yaşanmış. Bugün mü? Bugün 7 safhanın 7'si de hiç kimse tarafından bilinmiyor. Sevgili kardeşlerim, şeytan hepinizin mutluluğuyla uğraşıyor. Allah insanı yaratmış bir tek hedefe yönelik olarak, insanın mutlu olmasını temin etmek için. Bütün şartları bu istikamette koymuş, istediği bir tek şey var, bütün insanlar mutlu olsun diyor. Ve son derece basit bir sebebe dayalı olarak, son derece kolay bir sebebe dayalı olarak, bütün insanlara cennet saadetinin üçüncü katını garanti ediyor Allah-u Teala ve dünya saadetinin de yarısını. Ve herkesi evliya yapmayı garanti ediyor Allah-u Teala. Bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse o kişi üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka kılınır Allah-u Teala tarafından. Ve mutlaka Allah'ın evliyası olur ve ruhunu mutlaka Allah'a teslim eder.
nefsinin kalbinde de 150'den fazla nur birikimi olacağı için dünya saadetinin 150'sinin de 51'inin de sahibi olur. Ve bu Allah'ın garantisi içindedir. Allah'a ulaşmayı diler kişi 3. basamakta 10 tane İslam'la mürşidine ulaşır. Tabiyetini Allah garanti eder, tahakkuk ettirir. Allah'ın yönetimi altında olay cereyan eder. Ve bundan sonra kişi ruhunu Allah'a doğru yola çıkartır. Ruhu 21. basamakta Allah'a ulaşır. Sonra da Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Ve kişi Allah'ın evliyası olur. Bu Allah'ın garantisindedir. Şu size söylediğim hususlar var ya sevgili kardeşlerim. Şu üniversitelerimizdeki, dünya üniversitelerindeki öğretim üyeleri ne yazık ki bu hakikatlerden haberdar değiller. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'dan bunların hepsi koparılmış. İblis insanlara ne bırakmış? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikri bile yok etmiş. Şimdi bir iddiada bulunduk. Dedik ki, İslam 7 safhadan ibarettir. Bütün sahabe 7 safhayı da gerçekleştirmiştir. Öyleyse ispat edelim. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Sahabe dilemiş mi? Dilemiş. İkinci safha mürşide ulaşıp tabi olmak. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuş mu? Hepsi olmuş. Üçüncü safha 21. basamak. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. Ruhu Allah'a ulaştırmak nedir? Ruhun hidayetidir. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet. Hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı, hidayet ermişler mi? Kesin. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Sözü dinliyorlar mıydı? Dinliyorlardı. Tabi oldukları ahsen olan yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü. İster emir olarak versin, ister Kur'an-ı Kerim ayet olarak söylesin ama mutlaka sahabe ona tabi oluyorlardı. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zaten ulaştırmasalar bundan sonrasını yapamazlardı. Yani fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edemezlerdi. Onları da teslim ettiklerini göreceğiz. Öyleyse sözlerimizin ispatı sadedinde dedik ki, sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Dilemiş ama ispat etmedik. Allah'a ulaşmayı dileyen sahabe mürşitlerine tabi olmuş mu? Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu noktada bir tartışma olmadığı için, bütün sahabenin tabiiyeti kesin olduğu için bunun ispatı da gerekmez ama ispat edelim. Allah Teala diyor ki Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde orada sana biat Habibim, sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e biat etmiş. Zaten söylediğimiz gibi bu konuda bir ihtilaf yok. Öteki konuların hepsine itiraz ediyorlar da ondan sevgili kardeşlerim. Onun için hep ispatlı konuşmak mecburiyetindeyiz ki insanlar dinlerini öğrensinler, hidayeti öğrensinler ve hidayete ersinler. Hidayet çağının içindeyiz ve hidayeti
öğretecek olan da biziz, bununla vazifeliyiz. Bu devrin hidayetçisi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki ikinci safa şek ve şüphe yok. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Üçüncü safada garantide söyledik ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. Zaten dördüncü safada bir defa daha ispat edeceğiz onu. Ama üçüncü safa kesin. Yani bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Şimdi bakıyoruz Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerine. Aynen şöyle söylüyor Allah Teala. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَابِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler ve misaklerini bozmazlar. Misak, ruhumuzun Allah'a ezelde verdiği yemin, ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşma yemini. Bu yeminin adı, Kur'an'daki adı misak. Şimdi bakalım onlar misaklerini bozmazlar dedikten sonra ne diyor Allah Teala? Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki bir takım insanlar varmış. Bunlar misaklerini bozmazlarmış ve ruhlarını Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlarmış. Özellikleri ve yuhafune su'el hesap. Kötü hesaptan korkarlar onlar diyor Allah Teala. Kötü hesap ne? Günahların sevaplardan fazla olması, yani kişinin hüsranda kalması hali. Müminin 103 onu söylüyor. Onlar ki günahları sevaplarından fazladır. Kaybettikleri deliler kazandıklarından fazladır. Onlar hüsranda olanlardır. Onlar ebediyen cehenneme gidecek ve ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlar. Öyleyse kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkanlar ancak bunu yapıyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyip ruhlarını da Allah'a ulaştırıyorlar. Ve yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan korkarlar ve yahşemne rabbihim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Bir özellik de kişilerin huşuya ulaşması. Zaten huşuya ulaşmadan hiç kimse ruhunu Allah'a teslim edemez. Peki bundan sonraki 22. ayet-i kerimeye bakalım. Allah Teala diyor ki vellezine sabır ibtigae peçe rabbim. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını, Allah'ın veçhini, zatını dileyenlerdir. Allah'ın veçhi iki şekilde dilenir. Bir, Allah'ın veçhine, zatına ruhu ulaştırmak dilenir. Böylece Allah'ın zatına ulaşmayı dilemektir bunun adı. İki, Allah'ın zatını görmek dilenir. Çok ötedeki, nihayetteki nokta. Bütün teslimlerin, iradenin tesliminin de gerçekleşmesi halinde mümkündür. Rad suresinin bu 22. ayet-i kerimesinde, 23. ayet-i kerimeyi de okuduğumuz zaman görüyoruz ki, hem Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek var bunun içinde, hem de Allah'ın zatını görmeyi dilemek var. Şimdi birinci kesimin var olduğunu düşünelim ki bu basitti. 21. basamaktaki bir olay. Diğeri 27. basamağın, 28. basamağın, son basamağın, salah makamının en son mertebesi. Bir insanın varabileceği en son nokta. Allah'ın zatını görebilmek. İradeyi Allah-u Teala'ya bağlamak. Şimdi onu öteye bırakalım. Ama işimize bakalım. Bu kişi Allah'ın zatına ulaşmayı diliyor. Kim o? Allah'ın zatına ulaşmış olan kişi. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah-u Teala. Kim onlar?
وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Bu Allah'a ulaştıranlar kimlermiş? Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş. Öyleyse birinci safa ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bütün sahabe dilemişler mi? Ulaştıklarına göre ulaşanlar da sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğuna göre mutlak olarak dilemişler. İkinci safa mürşide ulaşıp tabi olmak, bütün sahabe tabi olmuş. Birincisi 3. basamakta başlıyor, ikincisi 14. basamakta başlıyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ulaştırmışlar. Zümer 18 öyle söylüyor, yetmez. Şimdiki sualimiz, bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Ruhlarını Allah'a ulaştırıp da ne yapmışlardı? Allah'a teslim etmişlerdi. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Etmişler. Ve fizik vücutlarının teslimini de göreceğiz ki ruhların da Allah'a teslim ettikleri bir defa daha ifade ediliyor. Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Diyor ki: Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Neymiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Devam ediyor ayet-i kerime. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, Habibim diyor Allah Teala. Acaba onlardan da Allah'a veçlerini teslim edenler var mı? Hem Yahudilerden var, hem Hristiyanlardan var. Belki %10'un altında bir rakam ama var. Diyor ki Allah Teala, varsa bil ki diyor onlar, o fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler evvelce hidayete erenlerdir. Evvelce önce ruhlarını Allah'a teslim edenlerdir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse önce ruhunu Allah'a teslim ettiğini Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde bir defa daha kesinleştirmiş. Yani hem Zümer 18 hem de Âl-i İmrân 20, her ikisi de sahabenin ruhlarını Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Âl-i İmrân 20 ayrıca onların fizik vücutlarını da, bütün sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Nereye geldik sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. En büyük mürşide tabi olmuşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmiş. 3. safa. Hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmiş. 4. safa. Yeter mi? Yetmez. Hayır. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Hepsinin daimi zikre ulaştığı Zümer suresinin 18. ayeti girmesinde ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala, onların hepsi ulul elbab oldular diyor. Daimi zikrin sahibi oldular. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimesinde diyor ki, o ulul elbab kullarım var ya, onlar için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar, hikmet sahibi olmuşlar. Hepsi, yani nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Öyleyse burası İhlas makamı. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde de Allah Teala diyor ki: "Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hunefaye." Onlar emrolunmadılar. Nefslerini afetlerden ari kılarak, afetlerden temizleyerek, nefslerini halis kılmakla emrolundular diyor. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor.
Allah-u Teala ruhu Allah'a teslim etmenin hanif fıtratının bir gereği olduğunu söylüyor. Nefs tezkiyesi ruhunda teslimi anlamına geliyor ve Allah-u Teala bunu söylüyor. Ruhun Allah'a teslim olunduğu yerdeki takva, Allah'a yönel, Allah'a ulaş ve takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Bir evvelki ayetinde de diyor ki, kendini hanif olarak dine ikame et. Ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında, yani ne dini yaratmasında ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişme göremezsin diyor. Sadece bütün insanlar insanlık tarihi boyunca hep hanif fıtratıyla yaratılmışlar ve bütün insanlar için onların yaşayabileceği bir tek din olmuş, hanif dini. İşte böyle bir standartta bütün sahabenin ne gördük? Ruhlarını da veçlerini de nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini, ama baştan başlarsak eğer Allah'a ulaşmayı dilediklerini, bir, irşat makamına ulaşıp tabi olduklarını, iki, ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını, üç, ulaştırarak Allah'a teslim ettiklerini, üç, fizik vücutlarını ahsen kılarak Allah'a teslim ettiklerini, dört, nefslerini gene ahsen kılarak Allah'a teslim ettiklerini gördük sahabenin. Beş safa oldu. Altıncı safa sahabenin irşada ulaşması. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. İşte Allah-u Teala Hücurat 14'te, affedersin Hücurat 7'de şöyle söylüyor. Diyor ki, ey sahabe, biliniz ki Allah, aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer siz, o sizin sözlerinize tabi olsaydı, bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi ve kalbinize yazdığı iman kelimesiyle nefsinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabenin irşada ulaştığını gelecek nesillere müjdeliyor Allah-u Teala. Ya da bir ibret vesilesi kılıyor. Onlar irşada ulaştılar. Siz de diyor Allah-u Teala, emrimi yerine getirin ve irşada ulaşın. Farz mı kılınmış yoksa üzerimize? Elbette farz. İşte Bakara 186. Allah-u Teala buyuruyor. Ucibu davetet dâi izâ deâni fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yarşudun. Diyor ki Allah-u Teala, bize dua edenin davetine icabet ederiz. Ne zaman? Yeter ki diyor, onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Amin olsunlar, mümin olsunlar ve yeter ki böylece irşada ulaşsınlar. İrşada ulaştıkları takdirde biz onların duasına yüksek oranda icabet ederiz. Ama amin oldukları takdirde de icabet etmeye başlarız. Ondan evvelki küfür kademesinde davete icabet etmeyiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün sahabe altıncı safayı da gerçekleştirmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Ya yedinci safa? İradenin teslimi. Allah-u Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
Diyor ki, ey amini olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Ya da bir başka ifadeyle Kur'an-ı Kerim'deki hakkul yakin takvası olsun. Kur'an-ı Kerim'de 3 tane yakin kavramı geçiyor ki bugün artık o kavramların hepsi unutulmuştur. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. 3 tane yakin söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu 7 tane takvanın 7.'si iradenin Allah'a teslimiyle gerçekleşiyor. Bütün sahabe bir hakkın takvanın sahibi.

Ve arkasından da şartları, alameti farikası veriliyor. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Bakıyoruz, Bakara 132'den 136'ya kadar geçen ayetlerde Allah Teala Hazreti İbrahim'den bahsediyor, Hazreti Yakup'tan bahsediyor, peygamberlerden bahsediyor. Onların hepsinin bir hakkın takva ile teslimi külli ile Allah'a teslim olduklarını ifade ediyor. Ve o hakka tukatihi takvanın standardını orada da veriyor Allah Teala. Ve Hazreti Yakup torunlarına diyor ki: "Vela temutunne illa ve entüm müslimun." Ve daha sonra o söylediklerin hepsinin, Hazreti Yakup'un, onun torunlarının, Hazreti İbrahim'in, daha birçok isim sayıyor Allah Teala, hepsinin Allah'a bir hakkın takvayla teslim olduklarını görüyoruz. Ve 136. ayet-i kerimesinde Bakara suresinin Allah Teala sahabenin de aynı standartlarda Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Bir evvelki ayet-i kerimede de Allah Teala siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün ifadesini kullanıyor. Yani eskiler, o resuller, peygamberler nasıl Allah'a bir hakkın takvayla teslim olmuşlarsa sahabenin de aynı standartlara teslim olduğunu söylüyor Allah Teala. Yetmez. Bir hakkın takvayla takva teslim olan, Allah Teala'ya teslim olan kişi hakkul yakın takvasında teslim olan birisidir. Yani Allah'ın zatını görmeye ehil olandır. Bir başka ifadeyle irşat makamına tayin olan kişidir. Bütün sahabenin irşat makamına tayin olduğunu da kesinleştiriyor Allah Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Öyleyse neler söylüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. On dört asır ve küsur sene sonra, 14 küsur asır önce Kur'an-ı Kerim indirildi. Ve Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın 7 safhası vardı. Ve Allah Teala diyor ki Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka bir din hiç olmamıştır. Ve Hanif dininin Arapça adı İslam'dır diyor Allah Teala. Bu kainatın tek dininin sahabe tarafından yaşandığını söylüyor Allah Teala. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bakıyoruz ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamışlar. Hanif dininin 7 safhasını da yaşamışlar ve bütün sahabe Allah'a kul olmayı, Allah'a köle olmayı başarmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda gözlerimizi bugüne çeviriyoruz. Acaba bugün hangi üniversitede Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşmak, teslim olmak, ruhu Allah'a

ulaştırmak, böylece ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu ahsen kılarak, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği şeyleri işlemeyen bir hale getirerek Allah'a teslim etmek, nefsi daimi zikre ulaşarak aynı standartlarda, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyette Allah'a teslim etmek ve irşada ulaşmak, yani nefsin kalbini müzeyyen kılarak irşada ulaşmak ve nihayet iradeyi de Allah'a teslim ederek irşad makamına tayin olmak. Bugün bu yedi tane safhanın hiçbiri yok ortalıkta sevgili kardeşlerim. Hepsi yok olmuş, tarihin karanlıklarına gömülmüş. Arkasında ne var biliyor musunuz? Arkasında sadece şeytan var. İnsanlara unutturmayı istediği için bu temel hedefleri, insanları asırlar boyunca bir hedefe doğru yönlendirmiş, Kur'an'dan ayırmayı başarmış. Bunun için de demiş ki, Kur'an'ı anlamak zordur. Siz anlayamazsınız. Öyleyse bunu sadece Kur'an-ı Kerim'i anlayabilenler size anlatsın. Ve bu da anlayabilenlerin, anlayabildiklerini söyleyenlerin asırlar boyunca kitap yazmalarıyla devam etmiş. Ve bugün bütün üniversitelerde öğretilen bütün İslam dersleri hep o kitapların ışığı altında yazılmış ve bu ışık insanları sadece karanlığa itmiş. 14 asır sonra İslam'ın 7 safhasının 7'si de kaybolmuş, yok olmuş. Çünkü insanlar Kur'an-ı Kerim'i bırakıvermişler. Bugünün Resulü de bunu söylüyor, bugünün devrinin imamı. Benim kavmim Kur'an'ı bıraktı, Kur'an'ı terk etti. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olay bu. Her şeyden evvel Kur'an'ın terk edilmesi söz konusu. Kainattaki en büyük cürüm olarak değerlendiriyoruz bunu. En büyük suç. Kur'an-ı Kerim'in terk edilmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratıyor. Ve mutluluğu, cennet saadetini 7 bölümde dizayn etmiş. Yer safhası İslam'ın bir üst cenneti ifade ediyor. Ancak 7. cennete ulaşabilenler en üst seviyede hem dünya saadetinin bütününe hem de cennet saadetinin en üst boyutuna sahip oluyorlar. 14 asır sonra İblis insanlara öyle bir din öğretisi kabul ettirmiş ki, suya sabuna dokunmadan insanları asırlar boyu kandırarak gene insanlara yazdırdığı kitaplarla ve dinin Kur'an'dan değil de o kitaplardan öğrenmesini öğütleyerek ve asırlar boyunca insanları kandıra kandıra bunu sağlayarak ve usul haline getirerek İslam'ın 7 safhasını da bütün dünyaya unutturmuş. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim, hangi din adamı, hangi üniversiteden hangi din adamı çıkar da bunlar var, ben bunları öğretiyorum diyebilir? Hepsi yok olmuş. Ve bugünkü din adamlarına bunları anlattığımız zaman bize diyorlar ki böyle şeyler yok Kur'an-ı Kerim'de. Kardeşlerim, bir korkunç iblis istilası bütün dünyayı hercümerç etmiş durumda. Hayır, hercümerç içerisinde felç etmiş durumda. Ve İslam, Hazreti İbrahim'in hanif dini, kainatın tek dini unutulmuş durumda. Unutmayın, Hazreti Musa da İslam'dı, Hazreti İsa da İslam'dı, Hazreti İbrahim de İslam'dı. Bir başka ifadeyle hepsi Hazreti İbrahim'in hanif dinini yaşadılar.
Adem Aleyhisselam'dan ilk insan ve ilk peygamberden son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar bütün peygamberler Hanif dinini yaşadılar. Onlara tabi olanlar da. Şu anda bütün dünyada her hangi dinden olursa olsun o insanların içinde Allah'ın Resulleri var. Ve onlar da biz size ne öğretiyorsak onları öğretmeye çalışıyorlar. Hiçbirinin de sesi duyulmuyor. Hepsinin sesini kısmayı başarmışlar. Ve onların da kendi ülkelerinde aynı şeyler söz konusu. Hakikatler örtülüyor. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın emirleri iki cepheli emirler. Bir, hedef emirler. Yedi safa. İslam'ın yedi safhası da hedeftir. Önce birincisine, sonra ikincisine, sonra da sırasıyla 3, 4, 5, 6, 7.sine ulaşacaksınız. Hedefiniz bu dizayn içerisinde nihayete kadar devam edecek. Allah Teala hepsini üzerimize farz kılmış. Yetmez bizden ruhumuzu ve çimizi, nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin, misak ve ahd almış. Ruhumuz için misak almış, fizik vücudumuz için ahd almış, nefsimiz için yemin almış ve bu yemin, misak ve ahdin ötesinde irademizin de Allah'a teslimi gerekiyor. Ama nefsini Allah'a teslim eden birisi için bu işlev otomatik olarak gerçekleşeceği cihetle Allah Teala bizden irademizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin, misak veya ahd, yemin türü herhangi bir şey almak gereğini duymamış. Ama Allah'ın ahdi dört teslimi de içeriyor. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Ve Allah'ın vasiyeti gene dört teslimi de içeriyor. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse Allah-u Teala'nın yedi safhada gerçekleşecek olan yedi tane hedef emri var. Hedefin ne olduğunu düşünelim. Diyelim ki bir geziye çıkıyorsunuz. Yedi tane vilayet dolaşacaksınız. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci vilayetlere birer birer gideceksiniz. Hepsi hedefiniz. Birinci hedef, ikinci hedef. Not almışsınız. Haritayı dizayn etmişsiniz. Hedefler tayin edilmiş. Yedi tane vilayete gideceksiniz. Altınızda da bir araba var. Bu arabaya binmeden oraya gidemiyorsunuz. Bu arabayı kullanacaksınız. İşte o vasıtadır. Arabanın birçok bölümleri var. Hepsi birleşerek arabayı oluşturuyor. Vasıtanın bütününü. Bu vasıtayı kullanarak yedi tane menzile gideceksiniz. Yedi tane hedefiniz var. Birinciye gitmeden ikinciye ulaşamıyorsunuz. Mutlaka birinciden geçerek gideceksiniz. Öyle bir yolculuk. Ve yol giderek dikleşiyor, dikleşiyor, dikleşiyor. Peki, hedefin ne olduğunu gördük. Yedi tane vilayet. Şartlar var. Birinciye ulaşmadan ikincisine kimse ulaşamaz. İkincinin yolu mutlaka birinciden geçiyor. Üçüncünün yolu birinciyle ikinciden geçiyor. Başka bir yerden gidiş yok. Dördüncünün yolu mutlaka birinciden, ikinciden, üçüncüden gidiyor, geçiyor. Başka bir yol yok. Ve böylece beşinci, altıncı, yedinci menzile de hep birbirinin ardından ulaşmak mecburiyetindesiniz. Başka bir yerden dolaşarak gidemezsiniz. Bir tek yolunuz var. Ve bu yolu vasıtayla aşmak durumundasınız. Otomobiliniz
Otomobilin direksiyonu var, motoru var, aktarma organları var, tekerleri var. Otomobil bir bütün. İşte hedefle vasıtayı açıklamış olduk. Şimdi bu söylediğimiz 7 tane safha hedefleriniz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradenizi de Allah'a teslim etmek. 7 tane hedef. Bunları gerçekleştirdiğiniz zaman iblis sizin önünüzde bir kuzu olmak mecburiyetinde. Çünkü iblis yani şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ve nefsinizin afetlerini sıfırladığınız andan itibaren şeytanın sizin üzerinizde hiçbir tesiri olamaz. Şeytan sizin gazozacınız olur. Her seferinde yenilmek mecburiyetindedir. Ve bu nokta onun en çok gücüne giden, en büyük öfke duyduğu bir noktadır. Bu noktaya, bu hedefe sizin ulaşmamanız için her şeyi yapan şeytanın şimdi üçkağıtçılığına bakın. Ne yapmış biliyor musunuz? Bu hedefleri yok etmiş. Peki yok etmiş ama insanların da bir şeylerle meşgul olması lazım. Vasıta emirleri hedef emirlerin yerine geçirmiş. O 7 tane menzile gidebilmek için namaz kılacaksınız. Oruç tutacaksınız. Zekat vereceksiniz. Hacca gideceksiniz. Kelime-i şehadet getireceksiniz. 5 tane şarta indirgemiş olayı. Neden 5 tane şart diyorum? Çünkü vasıtaların arasında en önemlisi yok. Önemli olan hangisi? Namazdan da mı daha önemli? Evet, namazdan da daha önemli. Bir altıncısı var. Zikir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü zikir yoksa hiçbir hedefe gidemezsiniz. Bir defa Allah'ın farzlarını gözümüzün önünde yok ediyor iblis. Zikir farz mıdır? İşte Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Ne diyor? Ne diyor Allah Teala? Allah'ın ismiyle zikret diyor. Açık ve kesin bir farz. Yeter mi sevgili kardeşlerim? Yetmez. Günün yarısından daha fazla zikir de farz. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine aminu zikrullahi zikren kesira. Ey amin olanlar, öyle bir zikirle Allah'ı zikredin ki çok zikir olsun. Allah'ı çok zikretmekle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Ötesi var mı? Ötesi de var. O da farz. Daimi zikir. Zikri daim farz. Ama Allah Teala Nisa 103'te diyor ki: Feskurallahe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Üçü de farz. Üçünde de zikretmek mecburiyetindesiniz. Zikretmediğiniz her saniye negatif dereceler kazanıyorsunuz. Yani kazandıklarınız adım adım eksiliyor. Sevgili kardeşlerim, böylece zikri iblis devre dışı bırakmayı başarmış. Zikir farz, çok zikir farz, daimi zikir farz. Ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir yok. Kavram olarak yok etmiş iblis. Zikir hatırlamaktır demiş. İnsanları da bunu kabul ettirmiş. Allah Teala farz kılmasına rağmen zikir
farzların arasında yok. Yoksa ne olur? Yoksa hiçbir menzile giremezsiniz. Bu vasıta emir yoksa, zikir yoksa hiçbir menzile, yedi tane safhanın hiçbirine ulaşamazsınız. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda 32 farzın içinde de, 54 farzın içinde de zikir yoksa Kur'an'ın en önemli vasıta emri yok edilmiş oluyor. En büyük emir. En büyük ibadet hangisidir? Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala bize öğretmeden evvel biz de sizin bildiğiniz gibi biliyorduk. Yani Kur'an'daki en büyük ibadet namazdır biliyorduk. Namaz dinin direğidir, en büyük ibadettir. Hayır. Namaz en büyük ibadet değil. En büyük ibadet zikir. İşte Ankebut suresi 45. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve yekumu salat inne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber buyuruyor Allah-u Teala. Habibim diyor, sana kitaptan vahyedileni onlara oku, tilavet et ve namaz kıl. Senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama bil ki bu üç zikrin içinde zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek en büyüktür. Zikrullah en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama zikrullah, Allah'ın ismini devamlı olarak tekrar etmek, o en büyüğüdür diyor Allah-u Teala. Ne yapmış iblis? Deveyi hamuduyla beraber çalmış ve Kur'an-ı Kerim'de zikir, çok zikir, daimi zikir farz olduğu halde zikri saf dışı bırakmayı başarmış. Olmazsa olmaz şartı. Neden? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediniz, cennetin birinci katı mutlaka sizin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o cennetin birinci katına mutlak olarak ulaşır. Sonra ikinci kat gelecek. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah üzerinizde Rahim Esması ile tecelliye başlayıp size 10 tane ihsan verir. Bu 10 ihsanla sizi Allah mürşidinize ulaştırır. Ve onu sevmeyi Allah size yaşatır, Allah sevdirir. Ve Allah'ın gösterdiği, hacet namazı kıldığınızda gösterdiği irşat makamına gidip tabi olursunuz. Oldunuz. Ne oldu? Kalbinizin içinde, kalbinizin mührünü açtı Allah-u Teala tabi olduğunuz gün. Kalbinizin içinde bulunan bütün insanların kalplerinde küfür yazar, küfrü çıkardı kalbinizden ve kalbinizin içine iman kelimesini yazdı. Önemli mi? Bakın ne kadar önemli. Bu noktadan sonra zikir yapıyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman ne olur? Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşır size. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. İki grup nur. Bu iki grup nur göğsünüze gelir, göğsünüzden Allah'ın açtığı yolu takip eder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin sadece göğüslerinden kalplerinin nur yolunu açar Allah-u Teala. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ve bu iki tane nur göğsünüze gelir, göğsünüzden Allah'ın açtığı, En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünüzden 4 enerji grubu birden baskı yapar. Bu baskı mührü kalbinizin alt kapısına zulmani kapıyı indirir ve kapıyı mühürler. Zikir boyunca 4 enerjinin baskısı devam edeceği için karanlıklar nefsinizin kalbine giremez. Şeytanın karanlıkları, afetleri konsantre edici sistem. Buna karşılık nefsinizin kalbinde
Allah'ın nurları gelmeye ve tesir icra etmeye başlar. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Fazıllar da bunun zıttı olan manyetik alanın sahibidir. İki zıt alan birbirini çekeceği için iman kelimesi fazılları toparlamaya başlıyor etrafında. Zıt kuvvetler birbirini çektiği için iki zıt manyetik alan, kuzey kutbu ile güney kutbu, nefsinizin kalbinde zikirle Allah'ın katından gelen faziletler iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlıyor. Toparlanıyor. %1, %2, %3, %4, %5, %6 %7 olduğu gün nefsi emareye ulaştınız. Ve irşat makamına ulaştığınız gün sizden ayrılan ruhunuz Allah'a ulaşmak üzere birinci hedefe, birinci teslim hedefine ulaşmak üzere sizden ayrılır. İlk %7 nurla birinci gök katına ulaşır. Nefsi emare. İkinci defa %7 nur. Nefsi levvame, ikinci kat. Üçüncü defa %7 nur. Nefsi mülhime, üçüncü kat. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur. Mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri ruhunuz Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte ruhunuz Allah'a ulaşmıştır ve Allah'ın zatında yok olarak Allah'a teslim olmuştur. Böylece tesliminizi gerçekleştirmiş olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda muhtevaya dikkat edin. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman ilk tesliminiz gerçekleşir ve siz üçüncü safayı tamamlamış olursunuz. Unutmayın, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin bu basamağa, 21. basamağa gelmesini, Allah'a ulaşmasını ve 22. basamakta ruhun Allah'ın zatında yok olmasını, yani Allah'a ruhun teslim olmasını garanti etmiştir. Burası sizi 3. kat cennete götürür. Bu noktada nefsinizin kalbinde huşu sırasında %2 rahmet birikimi olmuştur. 7 tane kat boyunca da 7 tane %7 nur birikimi gerçekleşmiştir, fazilet birikimi. %49 fazilet, %2 de rahmet olmak üzere nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Özelliğine nefsinizin kalbinin %100'üne afetler hakimdi başlangıçta ve şeytan nefsinizin kalbindeki bu nurların hepsine tesir etmek imkanının sahibiydi. Öyleyse ne ifade eder bu? Şunu ifade eder. Şeytan sizi kullanıyordu. Farkına bile varmadan siz şeytanın, nefsinizin söylediği şeylerin çoğuna yanaşıyordunuz. Allah'ın emirlerini değil, yasak ettiği şeyleri yapıyordunuz. Emirlerini ise yapmıyordunuz. Arkasında şeytanın nefsinizin üzerindeki tesiri söz konusuydu. İşte böyle bir dizaynda burası ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yer. Neyle oldu? Zikirle oldu. Eğer zikirle Allah'ın faziletleri nefsinizin kalbine girmeseydi, nefsinizin kalbinde bu aklanma olmasaydı, ruhunuz hiçbir zaman Allah'a ulaşamayacaktı. Bu nurlar %91'i bulduğu zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. 25. basamaktasınız. Bu nurlar %100'e ulaştığı zaman daimi zikirdesiniz. Nefsinizi de Allah'a teslim etmiş olursunuz. Sonra nefsiniz müzeyyen olur. İrşada ulaşırsınız. Sonunda da iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Demek ki sadece zikirle olgunlaşan bir teslimler dizisi var. Ruhunuzun da veçinizin de nefsinizin de iradenizin de Allah'a teslimi zikir adı verilen bir işlevle gerçekleşiyor. Eğer zikir olmazsa teslim de yok. İslam da yok. Çünkü İslam Allah'a teslim olmak demektir.
Ve Allah-u Teala söylediğim gibi dört emanetin de Allah'a teslimini üzerinize farz kılmış. Böylece İblis zikir kavramını ortadan kaldırmış. İslam'ın yedi safhasının yedisini de devreden çıkarmış. Ve en kötüsü vasıta emirleri farz emirler gibi insanlara yutturmuş. Şimdi insanlara soruyorsunuz, niçin dünyaya geldin? İslam'ın beş şartını yerine getirmek için diyor. Neden? İslam teslim olmak demektir. Ve beş şartı vardır. Ben de beş şartın hepsini yerine getiriyorum. Ve de İslam teslim olmak demek olduğuna göre ben Allah'a teslim oldum diyor. Ne ruhun tesliminden, ne vücudun tesliminden, ne nefsin tesliminden haberleri yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha vaktimiz doldu. Bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamanın o hudutsuz hazzına sahip olduktan sonra konumuz tamamlandı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ve sellem. Aleyhim galim aktobi aleyhim varat.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat ala mesale ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhterem izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Allah-u Teala insanlardan ne istiyor sualinin cevabı gayet açıkça Kur'an-ı Kerim'de verilmiştir. Sadece Allah-u Teala hepimizden mutlu olmamızı istiyor. Bunu da nereden çıkartıyoruz? Çünkü Kur'an'ın yapısını mercek altına aldığımız zaman görüyoruz ki Allah-u Teala evvela Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Bu mutluluğun başlangıç noktası. Ve de bu noktadan itibaren mürşidimize ulaşmamız, tabiyetimiz, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması, yaptığımız zikre paralel olarak Allah'a doğru bir seyri sülük gerçekleştirmesi ve Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatında yok olması üç kademe ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet ve ruhun Allah'a ulaşması. Bu süreç içerisinde dünyanın en mutlu insanlarından biri oluruz. Allah'ın ilk emrini yerine getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama Allah-u Teala buyuruyor ki kim dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Yani kişinin görevi, bizlerin görevi sadece dilemek. Geri kalanı mı? O Allah'a ait. Biz insanlar Allah'a mülaki olmayı dilemek gibi bir emirle karşı karşıyayız. Üzerimize farz kılınmış. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah-u Teala Rum 31. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve ona karşı böylece takva sahibi ol Allah'a karşı. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın böyle bir dileğin sahibine ne yapacağını da, nasıl bir yardımda bulunacağına da bakmak lazım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah kendisine seçer dilediğini. Ona kendisine dilediğini seçer. Ve yehti ileyhi men yunib. Ve münib olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, münib olmak, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Münibine ileyhi kelimesi onu ifade ediyor. Münib olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır, ona ulaştırır ve yehdi ulaştırır. İleyhi ona, kendisine, men kişiyi, yeşâü, dileyen kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın kendisine ulaştırması söz konusu. Zatına ulaştırması söz konusu. O zaman biz insanlar bu dünyadan uçup da Allah'ın zatına ulaşabilir miyiz fizik vücutlarımızla? Bunun bir tek istisnası var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ikinci istisna Hazreti İsa. Hazreti İsa Allah'ın emriyle babasız olarak yaratıldığı cihetle onun
çok özel bir statüde olması, tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi de babası da bu dünyadan. Ama Allah Teala onu da Miraç'ta kendisine ulaştırdı. Ve konuştular. Sonra da tekrar dünyaya indi. Allah'ı sadece baş gözüyle görmekle kalmadı. Ruhunun gözleriyle zaten görmüştü. Kalbindeki gözle de, nefsinin kalbindeki gözle de görmüştü. Ama baş gözleriyle de Allah-u Teala'yı gördü. Ve Allah ile karşılıklı konuşmak şerefine nail oldu. Ve de bunu Hazreti Ebubekir'e ulaştırdıkları zaman seninki diyorlar diyor ki Allah'a ulaşmış da Allah'la konuşmuş. O da cevap veriyor. Kimden duydunuz diyor, onu söyleyin siz bana. Kimden duydunuz? Kendisinden mi duydunuz yoksa bir başkasından mı? Ondan duyduk diyorlar, kendisinden duyduk. Öyleyse diyor, bunun yanlış olması hiçbir zaman mümkün olamaz. Mutlak olarak Allah'a ulaşmıştır. Mutlak olarak Allah'la konuşmuştur. İşte o kadar sadık bir bendesiydi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Öylesine ona bağlıydı ki bu bir ömür boyunca onun Sıddik adını almasına sebebiyet verdi. Sıddik hem en sadık manasına geliyor. Hem sadaka veren manasına geliyor. Hem de sözüne en çok güvenilen manasına geliyor. Ebubekir Sıddık bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki ilk halife olarak seçildi. Üstün vasıfların sahibiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş gerektiğinde herkesi dolaşıyordu. Bana para verin ki silah alalım, askerlerimizi silahlandıralım diyordu. Bir kısmı para vermekten kaçınıyordu. Hazreti Ebubekir geldi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bir anahtar teslim etti, bu dedi evimin anahtarı. Evim ve içinde ne varsa hepsi senindir. İşte bu sadakatin en üst nişanesidir. Ondan başka hiç kimse böyle bir şeyi yapamadı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için bir araya geldik. Allah için konuşuyoruz. O bizim Rabbimiz, sahibimiz, her şeyimiz. Bize hayat veren, bizi öldüren, ruhumuzu kendisine ulaştıracak olan her şeyimiz. Her şeyden evvel sahibimiz. Biz onun kölesiyiz. Azatsız bir köle. Ondan hiçbir talebimiz olamaz kendimize ait. O biz istemeden her şeyi bize vermiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile dost olmak Allah'ın bir büyük nimetidir. Şey, işte bu dostluğun seviyelerine göre insanlar mutluluğu yaşarlar. Mutlulukla nefsin afetleri arasında çok ciddi bir ters orantı söz konusudur.
Yani nefsimizin kalbindeki afetleri, mürşidimize ulaşıp da tabiyetimizi gerçekleştirdikten sonra zikir adı verilen Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar eden bir sistemle nefsin afetlerini azaltmak nasıl mümkün olabilir? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah mutlaka onu mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu andan itibaren bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları onun göğsüne ulaşır. Göğsünden Allah'ın daha o kişi mürşidine ulaşmadan evvel Allah'ın açtığı göğsünü yararak göğsünden kalbine açtığı nur yolunu takip eden nurlar, rahmet nurları o kişinin kalbine ulaşır. Kalbine ulaşır ama kalpte iman kelimesi henüz yazılmamıştır. Nurlar kalbe sadece girerler. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Peki kalbine iman kelimesi ne zaman yazılacaktır? Ne zaman mürşidine tabi olursa. İşte başlangıçta gelen %2 rahmet nuru o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nur yolunu açmasından sonra tahakkuk eder. Allah Teala buyuruyor ki: "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil-İslami." Allah kimi kendisine ulaştırmayı, yani kimin ruhunu kendi zatına vasıl etmeyi dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a açar. Yani Allah'a teslim olmak için İslam teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmasını sağlamak üzere Allah Teala o kişinin göğsünü yarar, yarar ve teslime açar. O kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi için ilk adım budur. Neden? Olmazsa olmaz şartıdır. Çünkü Allah Teala kişinin göğsünü yarıp kalbine bir yol açmasa nurlar o kalbe ulaşamaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden onun kalbi aydınlanamaz. Allah nur yolunu açmayacağı için. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin göğsünü yarar ve göğsünden kalbine nur yolunu açar. Diyor, Femen yuridullahu en yehdiyehu. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse yeşrah şerh eder, açar. Kalbehu onun sadrehu onun göğsünü yarar, açar. Lil-İslami İslam olması için yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi için, teslimler için. Öyleyse hiç kimse bedavadan İslam olamaz. Herkes göğsünü gere gere dolaşıyor ortalıkta. Ben İslam'ım diyor. Müslümanım diyor. Bütün insanlar İslam fıtratı üzerine yaratılmışlardır. Allah Teala burada bir dini bir başka dinlerin üzerine üstün kılmıyor. Neden? Ne demek istiyoruz? Çünkü dinler yok. Hristiyanlık diye ayrı bir din, Müslümanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din. Daha dünyada 72 çeşit inanç biçimi var. 72 tane inanç biçimi falan yok. İki tane de din yok. Sadece bir tek din olmuş. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Nasıl bir din bu? Hanif dini
ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi garanti eden dinin adıdır. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Çok ilginç bir standart söz konusu. Şu anda dünya üzerinde üç kitaplı din var. Tevrat birinci kitap, İncil ikinci kitap, Kur'an-ı Kerim üçüncü kitap. İnsanlar henüz bilmiyorlar. Ama biz Tevrat'ı da İncil'i de Kur'an-ı Kerim'i de incelediğimiz zaman muhteşem bir olayı Allah Teala bize gösterdi. Nedir o? Tevrat'ta da Allah Teala bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor defaatle. İncil'de de Allah Teala bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor defaatle. Kur'an-ı Kerim'de de bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ne diyor? Rum suresi 30. ayet-i kerime. Habibim sen hanifsin. Hanif olarak veçini yani şu fizik vücudunu Allah'a ikame et. Dine ikame et. Din için ayakta tut. Dinin gereklerini yerine getir. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif olarak yaratmıştır. Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bu din ezeli ve ebedi dindir diyor Allah Teala. Bu din ezeli ve ebedi dindir. Yani ne kadar geriye gidersen git Allah'ın koyduğu başka bir din bulamazsın. Gelecekte de zaman ne kadar ileri giderse gitsin Allah'ın koyacağı başka bir din olmayacaktır. Allah'ın din vaz etmesi, ortaya koyması sadece bir tek din olarak tahakkuk etmiştir. Başka bir din hiç olmamıştır. Peki Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh yok muydu? Vardı. Nuh'un dini, Hazreti Nuh'un dini de hanif dinidir. Ondan evvel en evvele gidelim Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'ın dini de hanif dinidir. Öyleyse Allah-u Teala din deyince ne anlıyor? Din deyince Allah-u Teala sadece mutluluğu anlıyor. Din yoksa mutluluk yaşanamaz. Hiç kimse din olmadan mutluluğu yaşayamaz. Çünkü mutluluk birinci etapta yarı yarıya mutluluk nefsin tezkiyesine yani nefsin kalbinin %51'inin nurlarla kaplanmasına bağlıdır. Herkese verilen bir imtiyazdır bu. Herkes bunu kolayca gerçekleştirebilir. Hiçbir güçlük çekmeden. Geri kalanı dik yokuştur. Fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, daha sonra gelecektir. O dik yokuşu aşmayan kişi nefsini teslim edemez. Ama dik yokuşu aşar da fizik vücudunu Allah'a teslim ederse nefsin teslimine ramak kalmıştır. Hemen arkasından o kişi nefsini de Allah-u Teala'ya teslim eder. Daha sonra da iradesini teslim edecek, irşat makamına, irşada memur ve mezun kılandın diye tayin edilecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte dinin kemalatı insanın mutluluğuyla paralel bir seyir takip eder. Çünkü dinin kemale ermesi, kişinin ruhunu teslim etmesiyle birinci etabını oluşturur. Birinci teslim. Kişi fizik vücudunu teslim edecektir. İkinci teslim mutluluğu %90'ı aşacaktır. Kişi nefsini teslim edecektir. Mutluluğun bütününü yaşayacaktır. Çünkü onu mutsuz edecek olan nefsindeki afetler artık şeytanın tesir edebileceği afetler artık mevcut değildir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında her şey en güzeli gösterir. Allah Teala da bütün insanlardan mutlu olmalarını, daha çok mutlu olmalarını, daha çok mutlu olmalarını ister sadece. İşte biz de onun yeryüzündeki vekili olarak size diyoruz ki daha çok mutlu olun. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek Allah Teala'nın üzerine aldığı bir vazife. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da sizi mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hayır, siz ulaştırmayacaksınız. O ulaştıracak. Hiçbir zahmeti yok konunun. Çünkü kişi zikri mi sevmiyor? Allah'ına mutlaka zikri sevdirir. Namazı mı sevmiyor? Allah ona namazı sevdirir. İbadetlerden hangisi o kişiye güç geliyorsa bütün engelleri kaldırır. O kişi namazlarını seve seve kılan, oruçlarını tuttuğu zaman açlık duymayan, 7-8 aylık bir devre boyunca, 8-9 ay diyelim, 12 ay diyelim, 1 yıl diyelim, netice değişmez. O devrenin sonunda Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Öyleyse bu o kişinin nefsinin kalbinde mutlaka %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %51, yani nefsin muhtevasının yarısından fazlasını nurların kaplaması, %51'e ulaşması söz konusu olacaktır. Bu %51 nur tahakkuk ettiği zaman, ki bunu Allah gerçekleştirecektir, kişi o tahakkuka kadar daimi zikre ulaşmış insan nasıl bir mutluluğun içindeyse aynı mutluluğu yaşayacaktır. Neden? Çünkü Allah Teala şeytanın o kişiye tasallutuna kesin olarak mani olacaktır. Şeytan Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insanın bu konudaki gayretlerini engelleyemediği gibi onu huzursuz da edemez. Allah Teala şeytanla insan arasına bir muhafaza koymuştur. Bir koruyucu şalter, bir koruyucu sistem. Şeytan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye hiçbir zarar veremez. Ona hiçbir şekilde engel de olamaz. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağına dair söz vermiştir. Mutlaka sözünü tutacaktır. İşte Rad Suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Allah dalalette olanları bırakır. Kişi dalaletteyse Allah onlarla meşgul olmaz. Ki biliyorsunuz ki herkes doğuştan itibaren dalalettedir. Allah onlarla meşgul olmaz. Ama kim onlardan kim, dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Bir tek dilek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek Allah için yeterli bir delildir. O kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır. Ne diyor? Ama onlardan kim, o dalalette olanlardan kim bana ulaşmayı dilerse, dilemesi benim için yeterlidir diyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bütün insanlara hediye ettiği, kucak kucak verdiği mutluluk bu süreç içerisinde tahakkuk eder. O 7-8 aylık devre içerisinde kişi pencereleri açarak bağırmak gelen birisidir içinden, mutluyum diye.
Bunu çoğunuz yaşadınız, biliyorsunuz. Yeni gelenler de mutlaka 7-8 aylık bir devre içinde yaşayacaklardır. Yaşadıktan sonra onlar da aynı şeyi söyleyeceklerdir. Mutluyum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne kadar güzel şeyler nasip etmiş, öyle değil mi? O zaman bizim hepimizin sevinmemiz, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamamız gerekmez mi? Gerekir. Ha, neden yaşayamıyoruz öyleyse? Yaşayamıyoruz. Çünkü iblis insanların önüne yüzlerce engel çıkartıyor. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemeyi biliyor ki? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bunu öğretmeseydi, biz de size bunları söylemeseydik, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir talep insanlar tarafından dikkate alınmayacaktı. Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Münip olun diyor. Ama kimse münip olmanın ne manaya geldiğini bilmiyor. Peki arkasında ne var? Arkasında Kur'an'ın

Bu kitaba her şeyi yerleştirdik. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'e her şeyi yerleştirmiş, hiçbir şeyi eksik bırakmamış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Kur'an bütün ilimleri muhtevidir. Ama onun özel şifrelerine girmek kaydıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanlardan sadece o tek şey istiyor. Onların, bütün insanların mutlu olmalarını. Ve de başlangıçta da insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse onların ruhlarını Allah'a ulaştırması Allah'ın yardımıyla gerçekleşecektir. Allah Teala o süreç içerisinde şeytanla onların irtibatını kesinlikle yok ediyor. Şeytan hırsından kuduruyor, çatlıyor. Hiçbir şey yapamadığı ve yapamayacağı için. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağı için Allah şeytanın o kişiyi yoldan çıkarmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. Sözü var. İki ayet söyledik. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bitti. Peki kişi ulaştı. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Söylediğimiz gibi 7-8 aylık bir zaman devresi bu devirde yetiyor. Biz bu yola girdiğimiz zaman mesela bizim seyri sülükümüz 1,5 yıl sürdü. 18 ay. O zaman daha uzun bir süreyi ihata ediyordu. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu ilimle bizi teçhiz etmiş, sizlere anlatalım diye, sizleri mutlu kılalım diye, mutluluğu size de ulaştıralım diye. Hepinizin görevi, öğrendiğiniz mutluluğu, yaşadığınız mutluluğu başka insanlara ulaştırmaktır. İnsanlar sadece bilmedikleri için mutsuzlar. Huzursuzluk içinde bir dünya hayatı yaşıyorlar. Bir din kültürü alamadan da bu dünyadan gidiyorlar. Ve de tabii hem bu dünyada mutsuz insanlar hem de gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, şeytanın bu kadar duruma hakim olabilmesi çok ilginç bir sonuç. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın, insanlar mutsuz. Çünkü mutluluğun ne olduğunu, nasıl kazanılacağını, mutlu olabilmek için ne yapılması lazım geldiğini bilmiyor insanlar. %90'dan fazlası bunu öğrenmemişler. Öğrenmemeleri de gayet tabii. Neden tabii? Çünkü onlara öğretilen şey bunlar değil. Onlar ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi, ne mürşide tabiyeti, ne de ruhun Allah'a ulaşmasını, ne de fizik vücudun Allah'a teslimini, ne de nefsin Allah'a teslimini, ne de iradenin Allah'a teslimini bir farz olarak görmüyorlar. Ve korkunç bir tuzağın içinde bocalayıp duruyorlar. O korkunç tuzak İslam'ın 5 şartıdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek.

etmek İslam'ın beş tane şartıdır. Ama İslam beş şarttan ibaret değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek altıncı şarttır. Allah'ı zikretmek de yedinci şarttır. Bu iki şartı ekleyemezseniz zaten Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki yedili kaidesini bozmuş olursunuz. Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Yedi tane gök katından bahsediyor Allah Teala. Yedi tane yer katından bahsediyor. Yedi kat cehennem, yedi kat cennet. Eleyin ve sicin yedi ayrı kademeden oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'da yedi tane safha var. Bir defa daha sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, üçüncü basamak. Mürşide tabiyet, iki, 14. basamak. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslim olması, üç, 21 ve 22. basamak var. 21'de ulaşıyor, teslim oluyor, 22. basamak. Fizik vücudun teslim olması, 25. basamak. Sonra, nefsin teslim olması, 26. basamak. Kişinin muhlis olması, bundan sonraki basamak. İradesini Allah'a teslim etmesi, 28. basamağın 5. kademesi. Muhlis olmak 6. kademeyi ifade ediyor. İradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındım cümlesiyle tayin edilmek 7. kademeyi ifade ediyor. Öyleyse 7 safa bu söylediğimiz 7 safadır. Gördüğünüz gibi 22. basamakta ruhun teslimi, 25. basamakta fizik vücudun teslimi, 26. basamakta nefsin teslimi, 28. basamakta iradenin teslimi söz konusudur. 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte bir güzelliği yaşadık. Allah'tan bahsetmenin, onun emirlerini ulaştırmanın huzurunu ve mutluluğunu birlikte yaşadık. O Allah ki insanların sadece mutlu olmasını ister. Bütün kaideleri ona göre koymuştur. Yedi safhanın yedisini de üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de hem yedi safhanın yedisini üzerimize farz kılıyor, hem de bize ibret olmak üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bütün sahabenin yedi safhanın yedisini de yaşadıklarını gösteriyor. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, yani ister Medine'deki yardımcılar, ister Mekke'den Medine'ye göç eden Muhacirler, hicret edenler, hepsi yedi safhanın yedisinde yaşamışlar, irşat makamının ta sahibi olmuşlar. Nereden biliyoruz? Çünkü biliyoruz ki tabiin onlara tabi olmuş. Öyleyse başkalarına tabiyet vermek yetkisinin sahibi olmuş hepsi. Allah Teala diyor ki Tevbe 100'de o sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensardandı. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte onlar evvelki sabikunlardı. Allah Teala onların çok olduğunu,
Sonraki sahabi kullar olan sizlerin sayısının onlardan daha az olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz. Şükrediyoruz ki bu ilmi bize Allah öğretti. Yoksa Kur'an-ı Kerim o unutulmuş haliyle hep kalacaktı. Yedi safa dört cisimden oluşan, demin söylediğimiz yedi safa ve dört cisimden oluşan Kur'an'daki İslam yerini İslam'ın beş şartına terk etmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Demişler ki İslam'ın beş şartı vardır, bu orta yoldur. Bir kısım insanlar bunları da yapmaz. Onlar tefrittir. Gereken seviyede gerçekleşmemektedir onların ibadetleri. Onların gayretleri. Bir de tasavvufu yaşayan, tasavvuf dedikleri bir şeyi yaşayanlar var. Onlarınki de ifrattır. O da zor iştir. Siz oraya da girmeyin. Siz orta yolu, İslam'ın beş şartını takip edin. Bu sizi mutlaka cennete götürür. İşte bir de uydurma hadis. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyor. Ve diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? O da ona sözde diyor ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Bunları dememesi mi lazım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in? Eğer sormaz, gerçek olsaydı mutlaka bunları diyecekti ama bunlarla kalmayacaktı. Bir de diyecekti ki, altı, Allah'a ulaşmayı dile, yedi, zikir yap. Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı zikirdir. Bir insan zikir yapmadıkça ruhunu Allah'a teslim edemez. Ruhunu Allah'a teslim edemeyen bir insanın fizik vücudunu, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmesi, diğerleri daha çok zikre ihtiyaç gösterdiği için hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler ve biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki o Kur'an'ın unutulan bütün aktif muhtevasını sizleri cehennemden kurtaracak olan, cennete ulaştıracak olan ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettirecek olan muhtevasını Allah Teala bize öğretmeseydi biz de size hiçbir şekilde öğretemezdik. Bu derinlikte bir ilmi biliyorsunuz şu anda dünyada hiç kimse veremiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. El Fatiha ve as-salam.

0: kağıt örneği.
1: El Fatiha ve as salavat Allah'a ve salala Muhammed teyze billahi mine şeytan recim bismillahirrahmanirrahim. Rahmeti aleyhim gayrı makrubi aleyhim ve lezzalim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahin kılmasını dileyerek sözlerime başlıyorum. Konumuz mümin olmak sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kimdir mümin? Eğer şeytana sorarsanız Allah'a inanan mümindir der, bu işi bitirir. Ama inanç şartlarından sadece bir tanesine sahip olan insanın mümin olması doğru olsaydı Allah-u Teala 7 tane inanç şartı koymazdı Kur'an-ı Kerim'e. Hı? Ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Kur'an'da 7 tane inanç şartı geçiyor. 1- Allah'a inanmak. 2- Allah'ın kitaplarına inanmak. 3- Resullerine inanmak. 4- Meleklerine inanmak. 5- Ba'si ba'den mevte, yani kıyamet günü ölümden sonra tekrar dirileceğimize inanmak. 6- Hayrın Allah'tan, şerrin bizim nefsimizden olduğuna inanmak. 7- Ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya inanmak, bunun farziyetine inanmak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan insanları hemen ikiye ayırmış. Allah'a inananlar, onlar müminlerdir. İnanmayanlar kafirlerdir. Kafir inkar eden demek, örten demek. Mümin de inanan demek. Lügat manaları bu. İman kelimesi inancın sahibi demek. Kafir kelimesi de küfrün sahibi demek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'ın muhakkak ki bir dizaynı var. Allah her şeye kadir. Tarifleri O verir. Şeytan da sadece değiştirir. Değiştirmiş mi? İnsanların %90'ı öyle zannediyor. Kendisini mümin zannediyor. Yoldan geçen 100 kişiyi çevirip sorsanız, bunlardan 90'ından fazlası size mümin olduğunu söyleyecektir. Niçin müminsin diye sorduğunuzda da ben Allah'a inanıyorum diyecektir. Sevgili kardeşlerimiz, inanç şartı, Allah'ın 7 tane inanç şartından sadece bir tanesi. Geri kalan 6 tanesini şeytan insanlara yok saydırıyor. O kadar mı? Hayır. Mümin olmak 7 tane kalp şartını, 7 tane de inanç şartını ve üç tane de vasıf şartını, muhtevasını alır. Yani mümin olmak için 17 tane şartın sahibi olmak lazım. Öyleyse 7 tane inanç şartını gördük. Peki 7 tane kalp şartı nedir? 1. Allah-u Teala kalbinizden ekinneti alacak. İdraki önleyen ilahi kompütürü kalbinizden alacak. 1. Yerine ihbat koyacak. 2. Kalbinize ulaşacak. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek. 3. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. 4. Kalbinizin nur kapısını açacak. Kalbinizin mührünü açacak. 5. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini alıp dışarı atacak. 6. Ve kalbinizin içine imanı yazacak. 7. Öyleyse bunlar da 7 tane kalp şartı. Yeter mi? Hayır. 3 tane de vasıf şartı lazım. Birinci vasıf şartı ruhunuza ait. Ruhunuz Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yolculuğa başlamış olacak. Allah'a teslim olmak üzere. Birinci vasıf şartı. İkinci vasıf şartı nefsiniz nefs tezkiyesine başlamış olacak. Üçüncü vasıf şartı fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlayacak. 7 tane inanç şartı, 7 tane kalp şartı, 3 tane de vasıf şartı. 17 tane şart, ancak o şartların muvacihesinde mümin olabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse kim kafirdir? Kalbinde küfür yazılan insanların, yazılı olan bütün insanlar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre kafirlerdir. Bunların mümeyyiz vasıfları nedir? 1. Kalpleri mühürlüdür. 2. Kalplerin içinde küfür yazılıdır. 3. Kalpleri, onların kulakları vakra ile kapalıdır. Kulakları vakra ile mühürlüdür. Ve yani sem'i isimli işitme hastaları mühürlüdür. Sonra basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet isimli bir perde vardır. Ve onlar ölüdürler. Allah-u Teala baktıkları ama görmedikleri için, duydukları ama işitmedikleri için, kalplerine indirdikleri ama idrak etmedikleri için onları ölü sayıyor. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Onlar ölüler gibidirler diyor. Bakarlar ama görmezler diyor. Onlar idrak edemezler diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsanoğlu başlangıçta bu standartların içinde kalplerinde fıkıh hastası var. Ama onunla fıkıh edemezler. Kalpleri var ama onunla fıkıh edemezler. İdrak edemezler. Çünkü kalplerin içinde ekinnet var. İhbat konulmamış henüz. Araf 179. Allah cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattı diyor Allah Teala. Onların kalpleri vardır ama onunla fıkıh edemezler. Onların kulakları vardır, duymazlar, işitmezler. Onların gözleri vardır, görmezler diyor Allah Teala. Onlar hayvanlar gibidirler, hatta daha da çok dalalettedirler diyor. Araf 179. Kimdir bu insanlar? Bu insanlar küfür ehlidir. Şimdi bakalım kafirler konusunda Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala bir kafir tanımı veriyor. Bu kafir tanımının dalalette olan insan tanımına aynen tıpatıp uyduğunu görüyoruz. İşte Allah Teala bu konudaki açıklamasını şöyle getiriyor. Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir, netice değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların kalplerindeki sem'i isimli işitme hassası ya da onların işitme hassası çalışmaz, onlar işitmezler. Onların görme hassası, basar hassası üzerinde gışavet adlı bir perde vardır, diyor Allah Teala. Öyleyse burada tarifi verilen kafirler, kalpleri mühürlü, Semi isimli işitme hastaları çalışmıyor, Basar isimli görme hastaları da çalışmıyor. Bu basiret üzerinde, basar hassasının üzerinde bir örtü var, perde var, müşavet. Öyleyse bu bir küfür tanımı. Kalpler mühürlü. Peki Allah Teala ne diyor bu konuda? Yasin suresi 23. ayet-i kerime. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh edemezler. Onların işitme hastaları vardır, semi hastaları vardır. Onunla duyamazlar, işitemezler. Mühürlüdür. Kalpleri mühürlüdür, fıkıh edemezler. Kalplerinde semi hassası vardır, işitme hassası, işitemezler. Basiret isimli görme hassası vardır kalplerinde ama üzeri gışavet adlı bir perdeyle kapalıdır. Kim bu insanlar? Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Yani hevalarına tabi olanlar. İşte böyle bir dizaynda hevalarına tabi olan insanların dizaynı bu. Hevalarına tabi olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Can dostlarım, gönül dostlarım. Bu insan, Yasin Suresinin 13. ayet, 23. ayet kerimesindeki insan, dalalette olan bir insan. Demin söylediğimiz Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerindeki insan, kişi, kafir. Ama kalp şartlarına bakıyoruz, %100 aynı. Kalpleri vardır, mühürlüdür, onunla fıkıh edemezler. Semi isimli işitme hastalarının mühürlüdür, işitemezler. Basar isimli görme hastasının üzeri kışavet atlı bir perdeyle örtülüdür ve kalpleri mühürlüdür diyor Allah Teala kafirlerin. Bakara 6 ve 7'de ve Câsiye 23'te de aynı şeyleri söylüyor Allah Teala kalp için. Kalbi mühürlü olduğunu, içindeki şartların kafir olanla olan kişiyle aynı olduğunu ama bu kişi dalalette. Şimdi bakalım kim o dalaletteki kişi? Kasas illi bir çerçeve çiziyor bize. Diyor ki Allah Teala Kasas suresinin 50. ayeti kerimesinde Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse gelin bana tabi olun da sizi Allah'a ulaştırayım davetine icabet etmezlerse, tabi olmazlarsa bil ki onlar hevalarına tabi olmuşlardır. Sana değil ama hevalarına tabi olmuşlardır. Her kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Câsiye 23'teki kişilerin özelliği ne? Hevalarına tabi olmak. Hevalarını kendilerine ilah edinmek. Yani Allah'ın emirlerine değil, nefsinin afetlerinin emirlerine tabi olmak, itaat etmek durumunda olan kişiler bunlar. Ve bakıyoruz ki dalalette olanların ve kafir olanların vasıfları aynı. Bütün kafirler dalalette midir? Bütün kafirler dalalettedir. Bütün dalalette olanlar kafir midir? Bütün dalalette olanlar kafirdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Öyleyse insanlar hem küfürde olmayı hakaret adı diyorlar, hem de küfürde olmakta ısrar ediyorlar. İnsanoğlunun dalalette olması, insanoğlunun küfürde olması. Gördük ki iki tane ayrı ayet-i kerimeden aynı sonuç çıkıyor. Dalalette olanlar aynı zamanda kafirler. Peki bunu Allah-u Teala'nın daha açık bir şekilde ifade ettiği ayet-i kerime var mı? Elbette var. Nisa 167, 168 ve 169. Allah-u Teala diyor ki İnnellezîne keferû ve saddu an sebilillahi kat dalu dalalen ba'ida. Onlar ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların ruhlarını Allah'ın yoluna ulaştırmasına, Allah'a doğru yola çıkarmasına mani olurlar. İnsanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalettedir. Ne yaparlar bu insanlar? Hadi canım sen de derler, öyle şey mi olurmuş? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması. Böyle bir şey yok diyorlar Kur'an-ı Kerim'de. İnsan ruhu insana hayat verir diyorlar. Ve Azrail Aleyhisselam ruhumuzu Allah'a ulaştırmak için bizden alır ve ölürüz diyorlar. Öyleyse hiç kimsenin ruhu o kişi ölmeden Allah'a ulaşamaz diyorlar. Çünkü ruh vücuttan ayrıldığı an kişi mutlaka ölür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne gördük? Kafirler, başka insanları Allah'ın yolundan medhedenler uzak bir dalalet içinde. Kafirler Allah'ın yolunda değiller. Ruhları sırat-ı müstakim üzerinde değil. Yetmez. Başkalarını da sırat-ı müstakimden men ediyor insanlar. Omuzlarına vebal almış durumdalar. Kimdir bu insanlar? Allah'ın ayetlerini, özellikle hidayete müteallik ayetlerini küfredenler, yani örtenler, inkar edenler. Sonra da gizleyenler, yeryüzünde fesat çıkaranlar. Allah Teala Nisa 168'de diyor ki: "İnnellezîne keferû ve zalemû, onlar kâfirdirler muhakkak ki ve zalimdirler. Lem yekunullâhi liyâfire lehum, Allah onlara mağfiret etmez." Peki bu kişiler mürşitlerine ulaşsalar da ne olacaktı? Ruhları vücutlarından ayrılacaktı. Allah'ın yoluna girecekti. Yani ruh Allah'a doğru yola çıkacaktı. Ve böyle olduğu için de Allah Teala Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesine göre bu kişiye mağfiret edecekti. Onun günahlarını sevaba çevirecekti. وَلَّا لِيَهْتِيهُمْ tarika, ve Allah onu tarika, tarik-i müstakime, sırat-ı müstakimin 7 tane gök katını aşan kesimi oraya ulaştırmaz diyor Allah Teala. Ve illa tarik-i cehennem, sadece cehennem yoluna ulaştırır diyor. İlla tarika cehenneme, halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Kafirler bunlar. Peki burada muhtevaya baktığımız zaman açık ve kesin bir şekilde bu insanların Allah'ın yolunu, hidayet yolunu kendilerine yol edinmediklerini ve dalalet yolunu kendilerine yol edindiklerini görüyoruz. Ve onlar hep küfürde kalmaya mahkumlar. Öyleyse konumuza küfürden, dalaletten adım adım yaklaşalım. Kimdir o uzak dalalet içinde bulunanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Uzak bir dalalet içindeler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. Dilemezlerse Allah-u Teala gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse kafirler için gidiş yeri sadece cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun kalbinde küfür yazıyor. O Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ine göre bir kafir hüviyetinde. Sadece Allah'a inanmayanlar değil, Allah'a inananlar arasında kalplerinde küfür yazan, Allah'ın kalplerinden küfür almadığı herkes kafir hüviyetinde. Mümin hüviyetinde sayılmıyor. Öyleyse ne diyor Allah Teala bu konuda? Hücurat 14'te diyor ki Allah Teala, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Ne yapmışlar? Sahabe nasıl tövbe etmişse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın önünde böylece tabi olmuşsa, münafıklar da aynı şeyi yapmışlar. Aynı tövbeyi yapmışlar görünüşte. Tabi olmuşlar. Ama sahabe tabi oldukları zaman mümin olmuş. Bunlar olmamışlar. Neden olduğunu anlatacağız. Ve Allah Teala Hücret 14'te onlardan bahsediyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Kâletül Arabu amennâ. Habibim diyor Allah Teala onlara, de ki siz mümin olmadınız, mümin olduk demeyin, İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah-u Teala kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazmadığı için siz mümin olmadınız diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne demek istiyor acaba? Demek istediği şu: mümin olacak olan kişi 7 tane ihsanla mürşidine ulaşıp o mürşide Allah'ın huzurunda tabi olan kişidir. Sadece bu kişi mümin olmak şerefinin sahibi olabilir. Öyleyse hangi olayların sonunda mümin olmak şerefine eriyor? 7 tane kalp şartıyla, 7 tane inanç şartıyla, 3 tane vasıf şartıyla kişi hangi noktada mümin olur? Oraya geldik. Biliyorsunuz ki Allah'ın İslam merdiveni, ki aynı zamanda bu Hanif dininin merdivenidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin merdivenidir. 28 tane basamaktan oluşur. 4 tane 7 basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Birinci basamakta olayları yaşarız, herkes yaşar. Herkes olayları kendine göre yoruma tabi tutar. Ve Allah-u Teala tarafından herkes imtihan edilir. Bu imtihanın her zaman yapıldığı, Ayet suresinin 53. ayet kelimesinde anlatılıyor Allah-u Teala tarafından. İmtihanı yaşayan kişi ikinci basamaktadır. Birinci basamaktan ikinci basamağa geçmek için sadece olayları değerlendirmek var. Değerlendirmeyen hiçbir insan da yoktur. Herkes birinci basamaktan ikinci basamağa geçer ve olay burada başlar. Çünkü Allah-u Teala kişiyi burada irdeler. Kişinin davranışlarını kişi de başlangıçta farkına varamaz ama sonunda mutlaka farkına varacaktır. Allah neyi emretmişse kişi onu yapmak istikametinde bir talebin sahibidir. İki, kişi onu yapmamak istikametinde bir talebin sahibidir. İkisi de mümkün, ikisi de geçerli. Öyleyse kimin kalbinde zayıf varsa onlar Allah'ın müteşabih ayetlerini negatif istikamette yorumlayarak insanların arasına fitne sokmak isterler. Bunlar Allah-u Teala tarafından seçilmez. Kalplerinde Allah'ın hayır görmediği insanlar Allah-u Teala tarafından seçilmez. Allah'ın ayetlerini inkar eden, Allah'ın ayetlerini kehtmeden gizleyen, özellikle hidayeti inkar eden, hidayeti gizleyen insanlar, yeryüzüne fesat çıkaranlar, onlar da Allah-u Teala tarafından seçilmez. Ama bunun dışında kalan insanlar seçilir. Bu seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, işte o kişi Allah'a ulaşacaktır. Allah-u Teala Şura 13'te diyor ki, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kullarından her kim Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Evvela Allah-u Teala tarafından seçilmek var. Sonra da Allah'a yönelmek var. İşte seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi Allah'a yönelmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamağa geçmiştir. Ve Allah rahim esmasıyla onun üzerinde tecelli eder. Bu dördüncü basamaktır. Ve Allah'ın rahim esmasının ilk tesiri o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, bir nevi gözlüğü, gözünün perdesi olan gözlüğü o kişinin gözünden almaktır. Alırsa ne olur? O kişi irşat makamına bakar, artık onu irşat makamı olarak görür. Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Kimin kalbinde Allah'a ulaşma dileği oluşursa, oluştuğu an Allah-u Teala onu görür, işitir ve bilir. Ve bu kişi artık üçüncü basamağa ulaşmıştır. Ve Allah Teala Yusuf Suresi'nin 53. ayet-i kerimesi gereğince bu kişiye tecelli etmeye başlar rahim esmasıyla. Diyor ki Yusuf 53'te Hazreti Yusuf Allah Teala'ya, "Ya Rabbi, ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği insanlar hariç. Onlara Allah-u Teala'nın tecellisi sebebiyle kurtuluş söz konusudur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir dönüm noktasıdır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mümin standardında olamaz. Allah'a yönelmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Öyleyse mümin olmak imkanını da bu kişi elde edememiştir. Kalbinde küfür yazılıdır ve kalbi mühürlüdür. Şimdi biz bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini düşünelim. Bir defa dilemezse gideceği yer cehennem. Bütün kafirlerin bu sebeple gideceği yer cehennem. Kalplerinde küfür yazıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem olduğuna göre bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Öyleyse kalbinde mutlaka küfür yazıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne olur? Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor, "Ellezine la yercune likaina." Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden önce bize ulaştırmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya, dünya hayatından razıdırlar. Vatme en nübiha, onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ellezine hum an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden, diyor Allah-u Teala, gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Zaten ayetleri bilse Allah'a ulaşmayı dileyecek ve Allah'a mutlaka ulaşacak. Ama bilmiyor. Gafil Allah'ın ayetlerinden. İlâike mevâhümün nârü bimâkânü yeksibun. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Kim bu insanlar? Bunlar kalplerinde küfür yazdığı cihette kafirler. Ve Allah Teala, bu kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilediği an derhal harekete geçiyor. Onların baş gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. İnsanların gözlerinde hicab-ı mestura var, kulaklarında bakra var, kalplerinde ekinet var. İsra 45-46. Allah Teala diyor ki, "Habibim, sen Allah'ın tekliğini söyleyerek Kur'an-ı Kerim'i onlara anlattığın zaman o yevmil ahire insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda bir perde vardır. Onların baş gözleri üzerinde hicab-ı mestura vardır. Seni idrak edemez, seni göremezler. Onların kulaklarında vakra vardır. Senin söylediklerini işitemezler, söylediklerinin manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler diyor Allah-u Teala. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarına dönerler ve oradan uzaklaşırlar diyor. Ne var diyor? Gözlerinde hicab-ı mesture. Ne var diyor Allah-u Teala? Kulaklarında vakra var. Gözlerindeki hicab-ı mesture sebebiyle irşat makamını göremezler. Bakarlar, bakabilirler. Gözler bakar ama akıl o kişinin irşat makamı olduğunu idrak edemez. Böyle bir durumda hangi sonuçla karşı karşıyayız?

Kişi bakıyor ama görmüyor. Öyleyse gözlerin üzerinde hicab-ı mestura adlı bir perde var. Allah Teala onu alıyor. Kişi irşat makamını dinlerken bakıyor ki o alelade bir insan değil. O irşat makamının sahibi. Görmeye başlıyor. Allah Teala kulaklarındaki vakayı alıyor. Sözleri kişi işitmeye başlıyor. En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala davete sadece işitenler icabet edebilir diyor. Ve Allah Teala üçüncü işlevini yapıyor. O kişinin kalbinde bulunan ikindeti, idraki önleyen ilahi kompütürü onun kalbinden alıyor, kalbinin içine ihbat koyuyor. İdraki sağlayan yeni bir ilahi kompütür. Ne diyor Allah Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde? O insanlardan bahsederken Allah Teala buyuruyor ki kendilerine ilim verilenlere ilim verilenler irşat makamının haktan inen sözleri söylediğinden emin olsunlar diye diyor Allah Teala. Onlara diyor, onların muhtevalarında Allah Teala'nın dizaynı, Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Bunun için de diyor onların kalplerine ihbat koyar diyor Allah Teala. Öyleyse bu insanlar irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğuna inansınlar, iman etsinler diye yaptık bunları diyor Allah Teala. Ne yapmış? Kişinin kalbindeki ekinleti almış, yerine ihbat koymuş. Onların kalplerine ihbat konulur diyor. Ve Allah Teala onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, o insanların bir hedefe ulaşması söz konusu. O insanların Allah'ın sırat-ı müstakime ulaşması için ilk adımlar atılıyor. Allah Teala kalbindeki ekinleti aldı kişinin, yerine ihbat koydu. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Allah o kişinin kalbine ulaşır. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a aminu olursa Allah onun kalbine ulaşır. Böylece kalbine hidayet koymuş olur kişinin. Bu hidayetin sonu ne olur? Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi cevap veriyor ona. Kalpte Rahman'a huşu duyan bu kişinin kalbi Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. Göğsünden Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Neden? Çünkü kapı şeytana dönük başlangıçta. Sonra ne yapıyor Allah Teala? Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor Allah Teala. En'am 125. Diyor ki femen yuridullahu en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-islam. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime, onun göğsünü şerh eder ve teslime açar. İslam olmaya, Allah'a teslim olmaya açar.
İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'ın ifade buyurduğu hususa dikkatle bakın. Burada, bu noktada Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmış. Ne olur açarsa. Zümer suresinin 22. ayet kerimesinde Allah-u Teala diyor ki sadece göğüslerinden kalplerine, göğüsleri şerh edilenlerin kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir. Göğüsleri şerh edilerek İslam'a açılanların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor Allah-u Teala. Böylece kişinin kalbine Allah'ın nuru ulaşacak. O kişi zikir yaptığı takdirde. Ama bu işlev yoksa, o kişinin göğsü şerh edilmemişse, açılmamışsa İslam'a, Allah'a teslim olmaya böyle bir işlemin yapılması mümkün değil. O kişinin kalbine nur giremez. Ulaşamaz. Allah o kişinin göğsünden kalbine göğsünü şerh ederek Allah kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin göğsünü şerh ederek yararak teslimi açar o kişinin kalbini. Allah'a ruhun ulaşmasına böylece teslimi açar. Fizik vücudun teslimini açmış olur. Nefsin teslimini açmış olur. İradenin teslimini açmış olur. Ve burası 10. basamak. 4. basamak da rahim esmasıyla tecelli. 5. basamak da hicab-ı mestürün alınması. 6. basamak da kulaklardaki vakranın alınması. 7. basamak da ekinetin alınması. Yerine ihfat konması. 8. basamakta Allah'ın kalbe ulaşması, 9. basamakta kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, 10. basamakta o kişinin göğsünden kalbine o kişi Allah'a ulaşabilsin diye nur yolunun açılması. Ne olur? Kişi zikir yapar. Zikir yapınca Allah'tan gelen rahmetle faz partikülleri, rahmetle faz nurları o kişinin göğsüne gelir. Bakarlar ki yol açılmış, kalbe ulaşırlar. Ama kalp mühürlü. Bu mühürlü kalbin içine fazıllar hiç giremez. Ama rahmet partikülleri sızabilir. Bu sızma noktasında

çıkarmaya çalışır. İşte küfür kelimesinin bu gayretine rağmen rahmet partikülleri, rahmet nurları göğüse gelir, göğüsten şifre yolu takip ederek kalbe ulaşır, mühre rağmen kalbin içine sızmayı başarır. Bu sızma 11. basamakta cereyan eder. Sızma %2'yi bulunca kişi 12. basamaktadır. Bu sızma işlemini Allah Teala demin söylediğimiz Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi yine ifade ediyor. Sadece göğüsleri şerh edilerek İslam'a açılanlar, onların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor Allah Teala. Ve işte bu nur 11. basamakta kişinin kalbine rahmet nuru ulaşır. Ve 13. basamak kişi %12. basamak kişi %2 nur birikimine ulaşır. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Rahmet fazıllar, rahmet partikülleri, rahmet nurları nefsin kalbinde %2 yer işgal etmişler. Kişi huşuya ulaşmış. Ve sadece huşuya ulaşanlara Allah irşat makamını gösterecek de onlara vermiş bu hakkı. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri. Allah Teala diyor ki: "Vestaînü bis sabrı ve salâte innehu lekebîretun illâ alel hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn." Diyor ki Allah Teala, sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, mürşidinizi size gösterecek olan yardımı isteyin Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla. Ama bu büyük bir iştir, kebiretün bir iştir. Yalnız huşu sahipleri için zor bir iş değildir. O huşu sahipleri ki diyor Allah Teala, ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim. Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştıracaklardır. Milaki kılacaklardır, ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a döndürülecektir. İşte bu huşu sahipleri, onlar mürşitlerine ulaşanlardır. Neyle? Saydığımız 10 tane ihsanla. Ve bunun üzerine irşat makamının önünde tövbe ederler. Nebe 38. Bu tövbe devrin imamının, arşı tutan meleklerin önünde yapılır. Ve bu tövbede mürşit konuşur, bir de mürit konuşur. Mürşit söyler, mürit tekrar eder. Ve Allah'ın 10 tane nimeti o kişiye ulaşır. 10 tane ihsanla sadece onlar, 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaşan ve irşat makamının önünde tövbe eden insanlara bu Allah-u Teala'nın bir nimet dizisi gelir. 10 tane de nimet alır kişi. Ne yaptı kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. 10 tane ihsan aldı. 10. ihsanla mürşidine ulaştı. Gene kendisi birinci adımı attı kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Karşılığı 10 kat. 10 ihsan. Bu 10 ihsanı alan kişi gene kendine düşeni yaptı. İrşat makamına ulaştı. Önünde diz çöküp tövbe etti. Tabi oldu.
Tabi olduğu anda bu sefer de 10 tane nimet olur Allah'a.

adam. Birinci nimet, kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mücadele 22. Allah Teala diyor ki onların kalplerinin, onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Allah'ın katındaki ruh devrin imamının ruhu. Allah'ın katında huzur namazını kıldıran ruh, o ruhun bir kopyası, bir tanesi o kişinin başının üzerine gelir. Gelirse ne olur? O kişinin kalbinin içine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime öyle söylüyor. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Huzur namazının imamının ruhu gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Nasıl yazacak Allah Teala imanı? Başımızın üzerine devrin imamını getirdi. Ondan sonra kalbimizin mührünü açar. İkinci nimeti, kalbimiz hala mühürlü ama mührü açar. Artık mühür açılmış olur. Allah'ın ikinci nimeti, kalbin içindeki küfür kelimesini Allah Teala dışarı alır. Ve kalbin içine iman kelimesini Allah yazar. Böylece kalbimizin içine iman yazılmış olur. Biz böylece mümin oluruz. Ve kalbimizin içine iman yazıldığı için mümin oluruz. Yazılmasaydı olamayacaktık. İşte sözümüzün başındaki Hücurat 14 onu söylüyor. Arablar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Allah Teala kişinin kalbinin içine imanı yazmamış. İşte yazdığı nokta, o kişi kalbinin içine iman yazıldığı için mümin oldu. Bundan sonra ne yapar Allah Teala? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Beşinci nimeti ne diyor? Furkan 70. Furkan 69'da cehenneme gidenlerden bahsediyor. Furkan 70'te diyor ki Allah Teala, ama kim tövbe eder de, mürşidin önünde yapılan bir tövbeyle tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, mümin olmanın temel şartı nefs tezkiyesine, amelü salata başlamak, Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir diyor. Sonra ne diyor? Bu Allah'ın beşinci nimeti. Altıncı nimet, o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşır. Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şâ ittâzâ ilâ rabbihim meâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yol ittâz eder kendisine. Allah'a varan kişi için Allah meâb olur, sığınak olur. Kişinin ruhu sığınağa sığınmış olur. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Birinci vasıf şartı. İkincisi, nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Ve amelü salihat diyor Allah Teala Furkan 70'te. Mümin olan kişi mutlaka amelü salihata başlıyor. Nefsini tezkiye edici amellere. Ve fizik vücudu da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefsin tezkiyesine paralel bir yapıda. Böylece ruhun hidayeti söz konusu, ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Fizik vücudun hidayeti söz konusu, fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefsin hidayeti söz konusu, nefs tezkiye olmaya başlıyor. İşte burada da 3 tane vasıf şartı var. Öyleyse bu kişi mümin oldu mu? Oldu. Neden oldu? Bu kişi 7 tane kalp şartının sahibi. Bu kişi 7 tane inanç şartının sahibi. Bu kişi 3 tane vasıf şartının sahibi. Öyleyse kalp şartlarına bakalım. O kişinin kalbindeki ekinlet alındı. 1. Yerine ihbat konuldu. 2. Kalbin nur kapısı Allah'a döndürüldü. 3. O kişinin göğsünden kalbini Allah nur yolunu açtı. 4.
O kişi huşuya ulaştıktan sonra kalbin mührünü açtı Allah Teala. 5, kalbin içindeki küfür kelimesini aldı. 6, kalbin içine iman kelimesini yazdı. 7. Kişi 7 tane kalp şartının sahibi. Peki 7 tane iman şartının sahibi mi? Evet, Allah'a inanıyor. Allah'ın kitaplarına inanıyor. 2, meleklerine inanıyor. 3, resullerine inanıyor. 4, bazı badel mevte inanıyor. Ölümden sonra tekrar hayata getirileceğimize kıyamet günü. 5, hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanıyor. 6 ve 7, o kişi Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına ve bunun farz olduğuna inanıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farz olduğuna inanıyor kişi. 7 tane de inanç şartı. 3 tane vasıf şartı. Ruh Allah'a doğru yola çıkmış. Ruh hidayette. 3 hidayet şartı. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlamış. 2. hidayet şartı başlıyor. 3 ve o kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Böylece mümin olmanın 17 tane şartı 14. basamakta tamam olur. O kişi artık ehli hidayet olmuştur. Mümin olmak şerefine ermiştir. İşte mümin olmak demek Allah'a inanmak demek değildir. Allah'a inanmak 17 tane şarttan sadece 7 vasıf şartından, 7 tane inanç şartından bir tanesidir. Kişide 7 tane kalp şartı olmadıkça, kalbinin içine iman yazılmadıkça, 7 tane inanç şartı olmadıkça, özellikle 3 tane de hidayet şartı söz konusu değilse o kişi hiçbir şekilde mümin olamaz. Öyleyse mümin olmak öyle insanların zannettiği gibi Allah'a inandıkları için tahakkuk etmez sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bir güzel gece bir mümin olmak kavramıyla burada bir defa daha tamamlandı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın sonsuz mutluluk hedeflerine sizleri ulaştırması dileklerimizle. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil âlemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha yüce Rabbimiz bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Konumuz kainatın tek dini. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca bir tek dinden başka hiçbir din mevcut olmamıştır. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar son peygamber, ikinci bir din hiç mevcut olmamıştır. Sadece bir tek din mevcut olmuştur. O din Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim'in Hanif dini deyince Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh vardı. Onun da dini değil mi? Onun da dini. En önce kim vardı? Hepsinden önce Adem Aleyhisselam vardı. Onun da dini Hanif dini. Hazreti Adem zamanında da salaha ulaşanların mevcut olduğunu görüyoruz. Hanif dini 7 safa 4 teslim içeren bir kainatın ezeli ve ebedi dinidir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Ve bu din 7 tane safa 4 tane de teslim içerir. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Kur'an'da ismi Hanif dini olarak geçiyor. Ve bu dinin Allah Teala İslam dini olduğunu söylüyor. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini üç ayrı cepheden bakılırsa üçünde de İslam'ın ta kendisidir, İslam dininin. Birinci cepheden bakıyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin birinci vasfı vahdettir. Yani Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. İkinci bir Allah hiçbir zaman olmamıştır. Olması da mümkün değildir. İkincisi, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, yani ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin tek bir dini söz konusudur. Sadece böyle insanlardan oluşan, Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyen insanlardan oluşan bir din. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Hanif olamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Hanif olabilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hanif dini bu iki özelliğin ötesinde bir üçüncü özellik daha taşır. Bu da teslimdir. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Vahdet müessesesine baktığımız zaman Allah-u Teala'nın
sadece tek bir Allah vardır dediğini görüyoruz. Eğer diyor Allah Teala gökte tanrılar olsaydı onlar mutlaka birbirleriyle kavga halinde olurlardı diyor. Ama diyor yok böyle bir olay. Sadece biz varız diyor. Kainatın kurucusu, kainatı yaratan ve tek olan, vahid olan Allah. İkinci bir ilah hiçbir zaman mevcut olmamış, olması da mümkün değil. Allah-u Teala ezelidir ve ebedidir. Zamanı yaratmadan evvel de Allah vardı. Kainatı yaratmadan evvel de Allah vardı. Şimdi kainat var. Bir süre sonra kıyamet kopacak. Kainat yok olacak. Ama cennet ve cehennem var olmaya devam edecek. Ama sonunda cennetin de cehennemin de göklerinin çatlayacağını söylüyor Allah-u Teala. Ve cehennemin de cennetin de içinde bulunanlar enerjiye döndürülmek suretiyle son bulacağını neticede çıkartıyoruz. Allah Teala diyor ki küllü men aleyha fan. Bütün insanlar fani olacaktır. Onların üzerlerine fani olmak yazılmıştır. Hepsi fani olacaktır. Ama diyor senin Zülcelal vel ikram olan Rabbin baki kalacaktır. Bütün insanlar yok olacaktır. Ama senin Rabbin yani Allah baki olacaktır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala ezelidir, zamandan evvel de vardı. Ebedidir. Zaman kıyamette duracak ve tekrar geriye dönecektir. Ama Allah Teala kıyametten sonra da var olacaktır. Hep var olacaktır. Neticede insanlar cenneti ve cehenneme girecektir. Milyarlarca sene orada cennette ve cehennemde yaşantılarını devam ettireceklerdir. Sonra ne olacaktır? Sonra cennetin de cehennemin de gökleri çatlayacaktır. Zaten şu anda da cehennem var olmuş olsaydı, faaliyette olsaydı, yakıtın bir kısmını insanlardan sağlayacaktı. İnsanları, cehennemde olan insanların yanması ve enerji olması söz konusudur. Kur'an-ı Kerim bu hususu açıkça muhtevasına almaktadır. Öyleyse bütünü düşündüğümüz zaman bu bütünün bir parçasında yaşıyoruz. Kıyametten evvelki devrede hamdolsun ki Allah-u Teala dünyada verilen bir gezegende bizleri yaratmış ve Allah'a en yakın insanlar kılmış bu gezegende. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim'in zamanında bu dine Hanif deniliyordu. Hanif gene teslim muhtevası içerisinde bir kelime. Allah Teala sen Hanifsin dedikten sonra gene Kur'an-ı Kerim'de İslam olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. İslam'dan başka bir dinin Allah Teala tarafından kabul edilmeyeceğini söylüyor. İslam dini eşittir Hanif dinidir. Aynı esasları paylaşır. İşte bu esaslardan bir tanesi de teslimdir. İslam kelimesi ve teslim kelimesi
silm kökünden gelir. Teslim, tesellüm, müslim, müslüman hepsi aynı kökten gelen kelimelerdir. Bu teslim meselesine bir göz attığımız zaman, baktığımız zaman neyi görüyoruz? Çok açık bir şekilde bir husus görüyoruz. Teslimin muhtevasında ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi söz konusu. Hazreti İbrahim'in Hanif dini veya Kur'an'daki İslam dini ikisi de gene Allah'ın ifadesiyle aynıdır. İslam dini eşittir, Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini eşittir Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in İslam dini. Her şeyiyle birbirinin tamamen eşididir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada konumuza baktığımız zaman 7 safa ve 4 tane teslim görüyoruz. Ve Hanif dinini bu başından sonuna kadar geçen böyle bir teslimler dizisi içinde devreye almamız lazım. 28 basamaklık bir İslam merdiveni aynı zamanda 28 basamaklık bir Hanif merdivenidir. Ve 7 safhada 4 tane teslim içerir. 28 basamağın birincisinde insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek değil, yaşarlar, olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta da bu olayları yaşayanlar davranışlarını ortaya koyarlar. Allah Teala senede bir iki defa herkesi mutlaka musibetlerle imtihan eder. Acaba bu insanlar musibetlere karşı nasıl bakıyorlar? Onu Allah Teala kişilerin kendilerine ispat eder. Davranış biçimleriyle kimliklerini gösterir onlara. İşte bu insanlardan bir kısmı, ne yazık ki çok küçük bir kısmı, Allah'a ulaşmayı dilerler. Dileyenler Allah-u Teala tarafından mutlaka daha evvel seçilmişlerin küçük bir kısmını teşkil eder. Büyük kısım Allah'a ulaşmayı dilemeleri için seçilmelerine rağmen dilemezler. İşte o küçük kesim dileyenlerdir. Dördüncü basamağa bunlar çıkar. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledikleri için üçüncü basamaktadırlar. Allah Teala onların üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamak. Sevgili kardeşlerim, dinin bütün muhtevasını bu kısacık devre içinde gözden geçirmek ancak ana hatlarını sizlere söylemekle mümkün. Kişi dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecellisine muhatap olur. Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece. Bu rahim esmasıyla muhatap olunması kişinin görme, işitme ve idrak etme hastalarının çalışmasını ifade eder. Ve de uzuvlarının da çalışmasını ifade eder. Öyle ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'ın rahim esmasının tecellisinden sonra irşat makamındaki kişiye bir sevgi duymaya başlar. Onu irşat makamı olarak görmeye başlar. Onun söylediklerini irşat makamının sözleri olarak dinlemeye başlar. Ve onun sözlerini kalbine indirip idrak etmeye başlar. İşte kişinin görme, işitme ve idrak etme hastalarının, görme, işitme ve idrak etme uzuvlarının çalışmasıyla kişi irşat makamına aşina olur. İrşat makamını irşat makamı olarak
ait olduğu yere oturtur. Ve böylece kişinin görme, işitme ve idrak etme hastaları irşat makamı için açılmıştır. Artık irşat makamı o insanlar için bir kıymettir. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşır. Sonra da o kalbi Allah'a çevirir. Bununla kalmaz Allah Teala o kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve bu açılan nur yolunun açılmasından sonra kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikreder. Bu zikir neticesinde bu kişinin kalbine rahmetle fazl nurları ulaşır. Ama içeriye girebilen sadece rahmet nurudur. Bunun da girebileceği seviye %2 kadardır. Ve %2 rahmet kişinin kalbine girip yerleşirse bu kişi huşu sahibi olur. İrşat makamını Allah'tan istemek için yetki sahibi kılınır. Ve de Allah'tan ister. Allah Teala da ona mürşidini mutlaka gösterir. 14. basamakta kişi. Tabiyetini gerçekleştirir. Tabi olur. Tabi olunca o kişinin kalbine iman yazılır. Tabi olunca kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Tabi olunca o ruhun gelip yerleşmesiyle o kişinin kendi ruhu Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculukla yola çıkar. Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir tabiyeti sırasında. Önce ne yapmıştı? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman günahlarını örtmüştü. O andan itibaren kişi artık cennetlikti. Burada günahların örtülmesi söz konusu olmuştu. Allah Teala hayret namazını kılan o kişiye mürşidini gösterir ve kişi mürşidine tabi olur. Tabiyetin gerçekleşmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılır. 14. basamak, ruhun vücuttan ayrılması ve nefsin kalbine nurlar birikmeye başlar. %2 rahmet birikiminden sonra ilk %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu diğerleriyle beraber yükselerek zemin kattan birinci kata kadar çıkabilmeye başlar. Nefse emare. Daha sonra ikinci gök katına kadar yükselmeye başlar. Nefsi levame. Daha sonra üçüncü gök katına ulaşır. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncü gök katına çıkar. Nefsi mutmainne, kişi Allah'ın kendisine verdiklerinden mutmain olur. Doyuma ulaşır. Allah'ın kendisine verdiklerinin optimal olduğunu, en güzel seviyede olduğunu idrak eder kişi. Sonra beşinci safa oluşur. Beşinci gök katına ulaşır ruh. Kişi Allah'tan razı olur. Altıncı gök katına ulaşır. Allah da ondan razı olur. Birine radiye deniyor, birine mardiye deniyor. Ve nihayet ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu nefsi tezkiyedir. İşte nefsi tezkiye olan bir kişinin ruhu yedinci gök katına ulaşır. Yedi tane alem geçer, Sitre-i Müntaha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamak, Allah'ın zatında yok olur.
22. basamak. Bundan sonra o kişi zikrini günün yarısından öteye geçirecektir. Bunu başardığı zaman her gün 12 saatten daha fazla zikri gerçekleştirdiği zaman kişi zahit olur, zühd sahibi olur. Bu noktadan sonra fizik vücudun teslimi muhakkaktır. Nefsin kalbinde nurlar %80'i açtığı zaman kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bu noktadan sonra daimi zikre ulaşmak söz konusudur. Kim daimi zikre ulaşırsa o ulaştığı noktada bu kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaştığı için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Neden? Çünkü Allah'tan gelen nurlar bütün kalbi doldurmuştur. Ve devamlı Allah-u Teala'dan nur gelmektedir. Kalbi hep nurlu tutar. Karanlıklar tekrar o kalbe girmek imkanının artık sahibi değillerdir. Çünkü zulmani kapı kişi daimi zikirde olduğu için devamlı kapalıdır. Oradan karanlıkların kalbe girmesi mümkün değildir. Kalp %100 nurlarla kaplanmıştır. Böyle bir noktada bu kişi nefsinin kalbindeki afetler yok olduğu için kalbi nurlanan bir kişidir. Daimi zikrin sahibi olmak birinci özelliğidir. 24 saat boyunca o kişinin hep Allah'ı zikretmesi söz konusu olur. Uyanıkken de, uyurken de zikri devam eder. Böyle bir noktada kişi bu iki özelliğin dışında, yani nefsinin kalbinde hiç afet kalmama, daimi zikre ulaşmanın dışında Allah-u Teala onun kalp yüzünü açar, gözleriyle gördüğünün ötesindeki hakikatleri Allah-u Teala ona kalp gözüyle gösterir. Kalp kulağını açar, Allah'ın bütün söylediklerini ona duyurmak için. O noktadan itibaren Allah'ın bütün söylediklerini işitmeye başlar. Sonra bu kişinin üç özelliği daha vardır. Bir, ehli tezekkürdür. İki, ehli hayırdır. Üç, ehli hikmettir. Ehli tezekkür olması kişinin Allah ile her an sohbet edebilir hüviyette olmasıdır. Her an Allah ile bir sohbeti gerçekleştirebilecek olan bir özelliğin sahibidir kişi. Öyleyse böyle bir kişinin o noktadaki durumuna baktığımız zaman kişi Allah ile daima konuşmaya, tezekkür etme imkanını bulduğu için ehli tezekkürdür. Kişi daimi zikirdedir. Zikir kişiye daimi olarak derecat kazandırır. Derecat kazanmaksa hayırdır. Bu sebeple kişi ehli hayır olmuştur. Bir de bu kişi hikmet sahibi olur. Hakimlik veya hakemlik yaptığı zaman kararlarını Allah'tan sorarak vereceği için adaletle hükmeder. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha ötede Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu anlar, idrak eder. Bu nokta o kişiye 7 kat cehennemin ve yer katlarının gösterilmesini sağlar. Bir de zemin kattaki ana dergahın görülmesini sağlar. Bunlar tamamlandığı zaman kişi ilk gök katını gördüğünde ulul albab makamı bitmiştir.
İhlas makamına gelmiştir kişi. Ve 7 kat gökler boyunca ihlas makamının sahibi olur. Ve 7. gök katı tamamlandığında, Sitretül Münteha yürüldüğünde Allah Teala bu kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Ve kişi tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Bu Allah Teala'nın huzurunda yapılan bir tövbedir. İhlas makamı da burada tamamlanır. Ona 7 kat gökler gösterilir. Gök katları, bir de 7 kat cennet gösterilir. Ve bu dizayn üzere bir oluşum söz konusudur. Bu kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman salaha ulaştığını görüyoruz. Salah makamının birinci kademesinde Allah Teala o kişinin günahlarını örter. İkinci kademesinde salah nurunu verir başının üzerine. Üçüncü kademesinde o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Dördüncü kademesinde kişi iradesini de Allah'a teslim eder. Beşinci kademesinde ise Allah iradesini de Allah'a teslim aldığı bu kişiyi irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişi irşat makamının sahibi olur. Burası 28. basamağın 5. kademesidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala o sâbikûne'l evvelîn var ya diyor. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. Böylece sahabeye tabi olduklarını görüyoruz. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe Hanif dininin bütün özelliklerini yaşadılar. Görülüyor ki Hanif dini İslam dinidir. Allah'a ruhunu teslim etti sahabe 22. basamakta. Fizik vücudunu teslim etti 25. basamakta. Nefsini teslim etti 26. basamakta. İradesini teslim etti 28. basamağın 5. kademesinde. Böylece 4 tane teslimi gerçekleştirdiler. Ve Allah'ın irşat makamının sahibi kılındılar. Hanif dininin bütün özelliklerini yaşamış oldular. İnsanlık tarihi boyunca Hanif dininden başka bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı dinin bütün özellikleri Hanif dininin özellikleri. İşte Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Hazreti Nuh'a ve Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de, yani sana tabi olanlara da sana da şeriat kıldık diyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'daki şeriatı daha evvel Hazreti İsa'ya verilen, ondan evvel Hazreti Musa'ya verilen, ondan evvel Hazreti İbrahim'e verilen, ondan da evvel Hazreti Nuh'a verilen, en evvel Hazreti Adem'e verilen şeriatla aynı şeriat. Bu şeriatın temeli dini ayakta tutmak ve fırkalara ayrılmamak. Size onun için şeriat kıldık ki diyor Allah Teala, onlara verdiğimiz,
onlara indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size şeriat kıldık ki dini ayakta tutasınız diye ve fırkalara ayrılmayasınız diye. Öyleyse dini ayakta tutmak hepimizin vazifesidir ve dinde kavganın son bulması da hepimizin vazifesidir. Şu anda dünya üzerinde kavgalar oluyor milletler arasında ve herkes karşısındaki dinin mensuplarını düşman zannediyor. Halbuki onlar da konunun başında her peygamberin yaşadığı devrede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bugün o günkü şeriatı yaşanmıştır. Bugün de aynı şeriat gündemdedir. Hiçbir zaman şeriat değişmemiştir. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar ve bugüne kadar şeriatta hiçbir değişiklik olmamıştır. Ana kalemler bütünüyle aynıdır. 7 Safa ve 4 tane de teslim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Hazreti İbrahim'in Hanif diniyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İslam dini aslında birbirinden farklı şeyler değildir. Her ikisinde de ruhun, veçin, nefsin ve iradenin 4 tane faktörün Allah'a teslimi söz konusudur. Ve sadece dini yaşayanlar mutluluğu yaşayabilirler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Ciao a tutti.
1: الفاتحة من الصلوات اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir Kur'an tefsiri. Biliyorsunuz Kur'an'ın tefsiri Kur'an'ın lafzını anlatmak değildir. Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. Lafzın içerdiği Kur'an'ın iç dünyası, ruhu. Bu ilim Allah'tan öğrenilir. Şura suresinin 49. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Lillâhi mülkü's semâvâti vel ardı. Yehliku ma yeşâ'u yehebu limen yeşâ'u inâsen ve yehebu limen yeşâ'u zükûr li Allahi lillahi Allah'a aittir, Allah'ındır. Mulku, mülk, hükümdarlık, hükümranlık. Es semavati, semalar, gökler ve el ardı ve arz, yer. Yahluku, halk eder, yaratır. Ma yaşayı, dilediği şey. Yehovu, bağışlar, limen, kimseye. Yaşayı, diler. İnasen, kızlar. Ve yehovu, ve bağışlar, limen, kimseye. Yaşayı, diler. Ezzukura, erkekler. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediği şeyi yaratır, dilediğine kız, çocuk ve dilediğine erkek çocuk bağışlar.

Allah-u Teala'nın insanları yaratmasında bir ortaya koyduğu muhteva var, formül var. Allah'ın sünnetullahı var. Buna göre Allah-u Teala dilediğine erkek çocuk bağışlıyor, dilediğine kız çocuk bağışlıyor. Bu kişilerin Allah-u Teala'dan dileklerinin gücüne göre dizayn ediliyor.

Öyleyse insanlar var, Allah-u Teala'nın bu kaderine boyun eğerler. Allah-u Teala demek ki bize bunu uygun gördü. Bizim için hayırlı olan bu diye düşünürler. Bir kısmı bunu problem eder kendisine. Niye Allah-u Teala bana benim istediğim gibi mesela erkek evlat değil de kız evlat veriyor diye üzülürler. Veya tersi, ben kız evlat istiyordum, neden erkek evlat verdi Allah-u Teala bana gibi. Serzenişlerde bulunurlar Allah-u Teala'ya. Bunlar yanlış olan şeylerdir. O aile için Allah-u Teala neyi uygun görmüşse asıl olan odur. Bilen Allah'tır. Ve biz sadece insanlar nefsimiz neyi isterse ona talep sahibi oluruz. Oysa ki asıl olan yaratıcının bizim için uygun gördüğüne rıza göstermek, onunla mutlu olmaktır. Şura suresinin 50. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. Ev yüzevvicuhum zükranen ve inasa ve yec'alü men eşâ'ü akîmâ innehu alîmun kadîr. Ev veya yüzev vücuhum, onları çift, ikili yapar. Zükranen erkekler olarak ve inasen ve kızlar, dişiler olarak. Ve yec'alü ve kılar, yapar, men kimse, yeşâ'ı diler, hakimen kısır, innehu muhakkak ki o, alimun en iyi bilen, kadirun kadir olan. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala dilediğine erkek çocuk verir, dilediğine kız çocuk verir diyordu. Şimdi bu ayette bir tamamlama olayı görüyoruz. Buyuruyor ki Allah-u Teala, veya hem kız hem erkek olarak ikisini de verir. Bir kız, bir erkek verir. Ve dilediği kimseyi kısır kılar, çocuksuz bırakır. Muhakkak ki o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Kadirdir, her şeye gücü yetendir. Öyleyse alternatifler bu kadar. Erkek verir, erkek çocuk verir dilediğine, dilediğine kız çocuk verir. Birkaç tane erkek, birkaç tane kız. Erkek verdiğine yalnız erkekler verir, kız verdiğine yalnız kızlar verir. Mümkün. Veya hem kız hem erkek verir dilediğine. Dilediği kimseyi de kısır kılar, çocuksuz kılar. Muhakkak ki o alimdir, her şeyi bilir ve her şeye gücü yetendir. Bir başka ifadeyle hikmetinden sual olunmaz. Nasıl dilerse öyle yapar. Bize düşen kaderimizde olanı Allah-u Teala'nın nasibidir diye kabullenmek ve onu bir mutluluk vesilesi kılmak. Allah'ın uygun gördüğü standartlarda sahip olduğumuz çocukları bağrımıza basmak. Şura suresi 51. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ kâne li beşerin en yükellimuhullâhu illâ vahyen. Ev min verâ-i hicâbin. Ev yürsile resûlün resûlen. Fe yuhiye bi
iznihi ma yeşâ'u innehu aliyyün hakîm. Ve mâ kâne ve yoktur, olmamıştır. Li beşerin, bir beşerin, bir insanın en yükellimehu, onunla konuşması

Allah'ı Allah, illa ancak dışında vahyen vahiy. Ev veya minberayı arkasından hicabın bir perde.

veya bir perde arkasından veya bir resul göndererek, vasıtalı olarak konuşur. Böylece kendi izniyle dilediği şeyi ona vahyeder. Muhakkak ki o âlâdır, yücedir.

Muhakkak ki o Ali'dir, Ali'dir, Ali, yüce, yüksek, hakimdir, hikmet sahibidir.

âli zat-ı âlileri şeklinde bir ifade kullandığımız zaman yüksek zatları manasına gelir. Zat-ı âliniz diye Osmanlı'da bir tabir kullanılır. Yüksek şahsiyetiniz demek, yüksek zatınız demek. Osmanlı lisan olarak birçok lisanın karışmasından ortaya çıkmıştır. Türkçe kelimeler, Arapça kelimeler, Farsça kelimeler, başka lisandan kelimeler en az 40 bin kelimelik bir zenginlikle Osmanlı dili oluşmuştur. Şimdi burada son derecede önemli bir konu var. Allah'ın hiçbir insanla vahiy dışında konuşması olmamıştır diyor. Allah Teala, Allah'ın bir insanla konuşması sadece vahiy yoluyla olur. Yani kim Allah'la karşılıklı konuşabiliyorsa, sual sorabiliyorsa, Allah'tan cevap alabiliyorsa, Allah lütfedip ona cevap veriyorsa, bu karşılıklı konuşmadır. Bunun adı tezekkürdür. Herhangi bir konunun Allah ile konuşulması tezekkürü. Bu ilham değildir. Bir insanın bir şiir yazması sırasında bir muhtevası olur. Bir kelimeyi yerlerine oturtamaz bir türlü. Ansızın Allah-u Teala ona o kelimeyi ulaştırır. Şiire o ait olduğu yere onu koyduğu zaman güzel bir sonuçla karşılaşır kişi. Bu ilhamdır. Ama müzakere etmek, karşılıklı konuşmak demek. Sözlü olarak karşılıklı konuşmaya Allah-u Teala tezekkür diyor, müzakere diyor. Böyle bir müzakerenin, karşılıklı konuşmanın var olduğu bütün alanlarda sadece vahiy vardır.

vahyin dışında Allah Teala'nın bir insanla karşılıklı konuşması olmaz. Bir başka alternatif, gene vahiyle ama bir perdenin arkasından konuşur Allah Teala. Veya bir resul göndererek resulüyle ulaştırır sözlerini. Böylece izniyle, kendi izniyle dilediği şeyi o kişiye vahyeder. Muhakkak ki o Allah alidir. Yani yücedir. Hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Şimdi insanlar iddia ederler ki vahiy sadece peygamberlere gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte vahiy kesilmiştir. Peygamberlerin bulunduğu devrelerde de Allah Teala bütün kavimlerde gene resuller vardı. Nebilerin var olduğu devrelerde de bütün kavimlerdeki resullerle Allah Teala vahiy yoluyla hep konuşuyordu. Yetmez. Kim irşat makamına ulaşır da o makama tayin edilirse onlar da Allah ile karşılıklı konuşmak yetkisinin sahibi olurlar. Hatta ondan da evvel daimi zikre ulaşan herkes Allah ile tezekkür etmek imkanının, konuları müzakere etmek imkanının sahibidir. Onlardan da ulul elbaptır. Ancak onlar tezekkür edebilirler. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala sadece ulul elbabın tezekkür ettiğini söylüyor. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala sana kitabı indiren odur. Ve o kitapta Kur'an'da muhkem ayetler de vardır. Müteşabih ayetler de vardır. Muhkem ayetler ümmül kitabın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek manasını sadece Allah bilir. Allah'tan başka kimse bilmez. Ama kalplerinde zevk olanlar, kötülük olanlar o müteşabih ayetlerin teviline giderek insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olanlara gelince onlar derler ki müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde Allah'tandır. Ve onlar da müteşabih ayetleri tezekkür edemezler diyor Allah Teala. İlla ulul elbab diyor. İlla sadece daimi zikrin sahipleri tezekkür edebilirler diyor. İşte bu tezekkür meclisine baktığımız zaman Allah'a sorup Allah'tan cevap alabilmeleri kişilerin zaten tezekkür kelimesiyle zikir kelimesi aynı köktendir. Ehli tezekkür daimi zikrin sahipleri için sadece geçerli olan bir vasıftır. Öyleyse kim diyorsa ki peygamberlerle beraber vahiy kesilmiştir, bu yanlıştır, Kur'an'a ters düşer ve Kur'an'daki ifade bu standartlardadır. Allah kiminle konuşursa o konuştuğu kişilerin hepsi için bu bir vahiy olayıdır. Allah Teala'nın konuşması kiminle konuşursa konuşsun bir vahiydir. Tabi bu cümleden olarak Allah Teala Nahl suresinde arıya vahyettiğini söylüyor.
yayılım yollarına çıkmasını söylüyor Allah Teala arıya. Vahyettim diyor arıya. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor Allah Teala. Taha suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti İsa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Ne Hazreti İsa'nın annesi peygamberdir, ne de Hazreti İsa'nın havarileri peygamberdir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte vahiy kesilmiştir sözü sadece bir yalandan ibarettir. Kur'an'a tamamen ters düşmektedir. İblis insanlara özellikle bunu kabul ettirmiştir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da bütün kavimlere resuller gelecektir. Ve bu resuller Allah-u Teala'dan vahiy alacaklardır. O gelecek olan vahiylerin insanlığa bir ışık tutmasına mani olmak için şeytanın insanlara olan bir tuzağıdır bu sadece. Vahiy peygamberlerle kesilmemiştir ve halen devam etmektedir. Daha ötesi kıyamete kadar da devam edecektir. Bir defa Allah'ın bütün kavimlerde resulleri yaşamaktadır. Bütün o kavimdeki resullerle Allah-u Teala mutlaka vahiy yoluyla konuşacaktır. Yetmez. İrşat makamına tayin ettiği mürşitlerle, iradesinde Allah'a teslim eden mürşitlerle daima konuşacaktır. İrşada ulaşanlarla konuşacaktır. Nefsinin bütün afetlerini yok ederek halis nefsinin kalbini halis kılanlarla Allah Teala konuşacaktır ve daimi zikre ulaşan herkesle ulul-elbab olmaları açısından onların hepsiyle Allah Teala konuşacaktır ve bunun adı bu ayet-i kerime gelince vahiy olacaktır. Kıyamete kadar bu olay böyle devam eder. Şura suresi 52. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina ma kunte tedri mel kitabı ve lel imanu ve lakin cealnahu nuran nehdi bihi men yeşâ'u yehdi bihi men yeşâ'u min ibadina ve inneke le tehdi ila sıratın müstakim ve kezalike işte böylece evhayna vahyettik ileyke sana ruhan ruh minden emrina bizim emrimiz. Ma kunte tedri sen bilmiyordun. Mel kitabı ma el kitabı ma ne el kitabı kitap. Veler imanı ve la el imanı ve la ve olmaz değil imanı iman. Velakin ve fakat cealnahu onu kıldık yaptık. Nuran bir nur.

Nehdi hidayete erdiririz. Mihi onunla men kimse kişi neşayı dileriz.

minden ibadina kullarımız ve inneke ve gerçekten sen le mutlaka ve muhakkak sen le mutlaka tehdi sen hidayete erdiriyorsun, ulaştırıyorsun. İla, e'a, sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakim.

Ve işte böylece sana emrimizden bir ruh, yani Kur'an-ı Kerim vahyettik. Ve sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Velakin onu nur kıldık. Kur'an'ı nur kıldık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayete erdiririz. Kur'an-ı Kerim hidayete erdiren bir nurdur, bir hidayet rehberidir. Ve muhakkak ki sen mutlaka sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun, ulaştırıyorsun. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in bir nur olduğunu söylüyor. Şura suresinin 52. ayet-i kerimesinde. Şura suresinin 51. ayet-i kerimesi vahiden bahsediyor. Çok önemli bir ayet-i kerime. Peygamberlerle vahyin bitmediğini, kıyamete kadar devam edeceğini söyleyen çok açık bir ayet-i kerime. Ve bir sonraki ayet-i kerime Şura 52, Kur'an'ın bir nur olduğunu ve hidayete erdirdiğini söylüyor. Kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayete erdiririz diyor. Bu ayet Şura 52. Şura 52'nin bir başka özelliği, bu hidayete erdirmenin mutlaka sırat-ı müstakim yoluyla gerçekleşeceğini söylüyor. Bir başka ayet-i kerimede Allah Teala sırat-ı müstakimin hidayet müessesesi olduğunu, sırat-ı müstakimle hidayetin gerçekleşeceğini, ruhun sırat-ı müstakim üzerinde yapacağı bir yolculukla Allah'a ulaşacağını söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Kur'an-ı Kerim'le hidayete erdiririz diyor. Hidayete erenlerin de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından sırat-ı müstakime ulaştırılanlar bulunduğu ifade ediliyor. Kur'an'ın hidayete erdirici özelliği, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hidayete erdirmek üzere kişilerin sırat-ı müstakime ulaşmasına sebebiyet verdiği açıklanıyor. Yani Allah Teala'nın Kur'an dizaynı içerisinde peygamberler Allah'a ulaştırmaya vesile olanlar değillerdir, Allah'a ulaştıranlardır. Her devirdeki huzur namazının imamları da aynı hüviyettedir. Ulaştırmaya vesile olanlar değil, hidayete ulaştıranlardır. Öyleyse hidayete ulaştıranların bu hidayete ulaşma çerçevesi içerisinde sırat-ı müstakimin bir vasıta olarak onlar tarafından kullanılması söz konusu. Sırat-ı müstakimle insanlar hidayete eriyor. Birinci sırat-ı müstakimde insanlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve bu Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar Allah Teala tarafından mürşitlerine ulaştırıyorlar, ulaştırıyorlar. Ve ikinci sırat-ı müstakim ve üçüncü sırat-ı müstakim, bunların ruhları Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide ulaşmak ikinci safa, birincisi 7. basamakta bitiyor, ikincisi 14. basamakta bitiyor. Birincisi 7. basamağa kadar, ikincisi
14. basamağa kadar. Üçüncüsü de 21. basamağa kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak. Üç safa. Allah'ın daveti de Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmaya dilemeye davet, Allah'a ulaşmaya davet ve Allah'a ulaştırmak. Ve sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun. Sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan demek ve Allah Teala sıratı ileyye müstakim kullanıyor. Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde bana istikametlenmiş, bana istikamet üzere olan sırat diyor. Bana sırat-ı müstakimin kendisini istikametlenmiş olduğunu söylüyor Allah Teala. Yani insanların ruhunu Allah'ın zatına ulaştıracak olan bir muhteva taşıyor. Ve Şura suresi 53. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Sıratillahillezî lehu ma fis semavati ve ma fil ardi. Fil art. Ela ilallahi tesirul umur. Sıratullahi lezi. Sıratı Allahi ellezi. Sıratallahi Allah'ın yolu. Ellezi ki o. Lehu onun. Ma şey. Ne. Fi de. İçinde. Var. Es-semavati. Semalar, gökler ve ma ve şey ne fi de içinde var. El ardı arz yer, ela değil mi? İla Allahi, ilallahi Allah'a tesiru seyreder gider, el umuru işler. Allah'ın yolu ki diyor Allah Teala, göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Bütün emirler, işler Allah'a seyreder, Allah'a döner, değil mi?

Sıratullah, Sıratullahi'n-nezi. Allah'ın yolu ki diyor Allah-u Teala. De bu Allah'ın yolu, sırat-ı müstakim. Bu konudaki ayetlere bakıyoruz. Hud 56, İnne Rabbi ala sırat-ı müstakim. Muhakkak ki benim Rabbim sırat-ı müstakim üzerindedir. Yani üçüncü sırat-ı müstakimde Allah'a ulaşırım diyor. Ama dördüncüsü de var, beşincisi de var, altıncısı da var, yedincisi de var. Hicr 41, 43 değil, 41, Hicr suresi, 41. ayet-i kerime. Kâle hâzâ sıratun aleyye müstakîmun. Allah-u Teala dedi ki, işte bu, bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur.

Allah Teala bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki kâle dedi, buyurdu. İşte bu haza, işte bu sıratın aleyhi müstakimin. Bana yönlendirmiş, bana ulaştıran yoldur.

Voilà. İstikametlenmiş. Yönlendirilmiş. Bana ulaştıran

Rahat suresi 24. ayet-i kerime. Hudu ila sıratın hamid. Ve çok hamd edilenin yoluna hidayet olundular. Ulaştırıldılar. Çok hamd edilen Allah. Şura 52 ve inneke letehdi ila sıratın müstakim. Ve muhakkak ki sen mutlaka sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun, ulaştırıyorsun. Şura 52-1 evvelki ayet-i kerime. Ve muhakkak ki sen mutlaka sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun.

Yani ulaştırıyorsun. Öyleyse Allah Teala burada Sıratullahillezî dediği zaman işte o Allah'ın yolu ki.

O Allah'ın yolu ki göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Yani göklerde ve yerde ne varsa O'nun olan Allah'ın yoludur. O Allah'ın, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın yoludur. O sahiplik izafe ediyor. O Allah'ın yolu ki, o Allah'ın yolu ki göklerde ve yerde ne varsa O'nundur.

Allah'ın yolu ki göklerde ve yerde ne varsa kendisinindir. Bütün emirler, işler Allah'ı seyreder, Allah'a döner değil mi? Diyor Allah Teala. Gerçekten emir nedir? Allah'ın katından gelen ve tekrar Allah'a geri dönen her şey. Allah Teala burada bir açıklama getiriyor. Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve yeniden göğe yükseleni en iyi bilir diyor. İşte bu gökten inen, yere giren, yerden çıkan, tekrar Allah'a dönen bu nesnelerin hepsi nötrinolardır, enerji partikülleridir. Allah'tan gelir, tekrar Allah'a geri dönerler. Arda arda gelen bu nötrinolar elektronların üzerine gelip onların sonsuza kadar hareketli olmasını temin ederler. Elektronların dönüşü hiç kesilmez. Arda gelen nötrinolar, enerji partikülleri, enerjilerini elektronlara devredip tekrar geriye dönerler. Arda arda geldikleri için elektronun dönüşü hiç kesilmez. Ruhumuz da bir emirdir. Bu sebeple Allah Teala ruh Rabbinin emrindendir buyuruluyor. Yani Allah'tan gelmiştir, bize emanet olarak verilmiştir. Tekrar Allah'a geri dönecektir. Öyleyse Allah Teala'nın rahmeti, fazlı, salavatı, bunların her biri birer nurdur. Zikirle Allah'ın katından gelirler ve bir kısmı kalbimize ulaştığı zaman iman kelimesinin etrafına yapışır. Geri kalanlar tekrar Allah'ın katına geri dönerler, Allah'ın nurları. Ve devri daim olarak tekrar gelirler, tekrar giderler. Bütün zikirlerde Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, selavat nurları bu hedefe yöneliktir. Burada 53. ayet-i kerimeyle inşallah Şura suresi sona eriyor. Ve inşallah yeni bir sureye giriyoruz. Zuhruf suresi.

Yusuf Suresinin 1. ayet-i kerimesinden inşallah konumuza giriyoruz. Allah Teala buyuruyor, Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha mim. İki tane mukatta harfi. Birinci ayet orada bitiyor. Zuhruf suresi 2. ayet. Vel kitabil mübin. Ve el kitabı, kitaba andolsun, el mübin, açıklanmış olan apaçık. Kitab-ı mübine, apaçık kitaba andolsun ki. Kitab-ı mübin, parantezinde de apaçık kitap diyoruz, ona andolsun ki. İkinci ayet-i kerime de buydu. Apaçık kitaba, kitab-ı mübine andolsun ki, Kur'an-ı Kerim için apaçık kitap diyor Allah Teala. Açıklamaları Allah Teala tarafından geliyor. Ve üçüncü ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. İnna cealnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum takulun. İnna muhakkak ki biz cealnahu, onu kıldık, Kur'anen, bir Kur'an, Arabiyyen, Arapça, leallekum, umulur ki siz takulun, akıl edersiniz. Muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an kıldık. Umulur ki böylece akıl edersiniz.

Muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an kıldık. Arap diliyle yazdırılmış bir Kur'an kıldık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap olduğu için Allah-u Teala da bütün nebilerini ve nebilerin hepsi aynı zamanda Resul'dür. Bütün Resullerini kendi lisanlarıyla gönderdiği için Kur'an-ı Kerim de Arapçadır. Hazreti İsa'ya kendi diliyle, Hazreti Musa'ya kendi diliyle, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a, hepsine, bütün peygamberlere kendi dilleriyle kitap indirilmiştir. İşte Kur'an-ı Kerim'de Arapça indirilen bir mukaddes kitaptır. Son peygambere indirilen son şeriat kitabı. Ve 4. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz Zuhru suresinin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve innehu fi ummil kitabi ledeyna le aliyyun hakim. Ve innehu, ve muhakkak ki o, fi içinde de ummil kitap. Ummil kitap, ana kitap. Ledeyna, katımızda. Ve elbette gerçekten aliyyun, ali, yüce, hakimin, hakim, hüküm ve hikmet sahibi. Şöyle çıkıyor sonuç. Ve muhakkak ki o, yani Kur'an-ı Kerim, katımızda ümmül kitaptadır. Gerçekten alidir, yücedir, hakimdir, affedersiniz, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. 7. gök katı, Allah'ın katımızda dediği Allah'ın katıdır. Burada 1. alem zikir hücreleridir. 2. alem ümmül kitaptır. Affedersiniz, zikir hücreleri değil, hücreler ama kader hücreleri. Her biri 24 saatlik bir zaman parçası içeren altıgen kader hücrelerinden oluşur. Önünüzde geleceğiniz altıgenler şeklinde hayatınız boyunca ne kadar gün geçecekse her gün için ayrı bir hücre söz konusudur. Bunlar kader hücreleridir. Buradan ümmül kitaba geçilir. Ümmül kitap yerden 4 metre yukarıda boşlukta duran ama 10 katlı bir apartman kadar büyük bir kitap. Ve bu kitabın altında, bu kitap boşlukta duruyor ve altında kocaman bir kürsü. Bu kürsü devrin imamının ruhu ile birlikte 60 tane ruhu birlikte içeriyor. Her gün oraya ulaşan, Allah'a ulaşmak üzere o kata kadar çıkabilmiş olan Allah'ın velileri devrin imamından ümmül kitap hakkında bilgi alıyorlar. Bütün nebilere indirilmiş olan şeriat kitapları ümmül kitabın içindedir. Onun dışında nebi olmayan resullere de indirilen kitaplar gene ümmül kitabın içindedir. Nebilere Allah'ın indirdiği kitaplar şeriat kitabıdır. Nebilere de bu şeriat kitapları o kitapla emredilsin diye, onların o kitapla emretmeleri için nebilere verilmiştir. Nebilere indirilen kitaplar mutlaka itaat edilmesi lazım gelen hüküm taşırlar. Şer'i hükümlerdir onlar. Ama Allah'ın nebi olmayan resullere indirdiği kitaplar, onlar devrin imamı da olsa hiçbir zaman şeriat kitabı hüviyetinde olamazlar.
Onlar sohbet kitabı evindedir. İçinde insanlara emreden hiçbir hüküm mevcut olamaz. Birbirinden çok ayrı iki tane kitap söz konusu. Birisi nebilere, peygamberlere indirilen şeriat kitapları. Ve Allah Teala bunu şu şekilde ifade ediyor. Onlara diyor, peygamberlere şeriat kitapları indiririz ki, kitap veririz ki o kitaptaki hükümlerle hükmetsinler. Hükümler mevcut olduğuna göre şer'i hükümler bütün peygamberlere indirilen kitapların içerisindedir. Öyleyse Ümmü kitabı, sevgili kardeşlerim, siz de göreceksiniz. Daimi zikrin ikinci kademesinde bütün gök katları gösterilir ta Sitretül Münteha'ya kadar. O zaman Sitretül Münteha 7. alemidir Ümmü kitabın. İndi-i İlahi'nin 7. alemidir. İndi-i İlahi'nin 2. alemi Ümmü kitaptır. Oraya çıktığınız zaman, Allah Teala size orasını gösterdiği zaman göreceksiniz ki tam söylediğimiz gibi bir hüviyet taşır. Devrin imamı oradadır. Etrafındaki 60 kişiye o boşlukta duran 10 katlı apartman büyüklüğündeki Ümmü kitabı öğretir. Onun hakkında bilgi sahibi kalır. Ve Zuhruf suresinin 5. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Efe nadribu en kumuz zikre. Saf han en kuntum kavmen musrifin. E mi fe, o zaman öyleyse nadribu safan, vazgeçip bırakalım. Nadribu ile safan birlikte. Ankum sizden, ezzikre zikir. Nadribu gene safan ile beraber. Vazgeçip bırakalım. Enkuntum sizin olmanız. Kavmen bir kavim. Müsrifin, müsrif, haddi aşan. Allahü la yuhibbil müsrifun buyuruyor Allah Teala. Allah haddi aşanları sevmez. Şimdi bu ayet-i kerimede değil, bu ayetin manasını ortaya koyuyoruz. Öyleyse zikri size beyandan vazgeçip bırakalım mı? Siz müsrif, haddi aşan bir kavim oldunuz diye

Şimdi bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a 23 yıl boyunca indirilmiştir. Zuhruf suresi de ondaki surelerden bir tanesidir, 43 numaralı suredir. Burada Allah Teala diyor ki, öyleyse zikri size açıklamaktan, beyandan vazgeçip bırakalım mı? Yani artık size Kur'an-ı Kerim'i indirmeyelim mi? Siz müsrif, haddi aşan bir kavim oldunuz diye

Ve Allah Teala bilever ki kitapta bu kitabı size Arapça bir Kur'an kıldık. Umulur ki böylece akıl edersiniz diyor. Ve insanların akıl etmeye hiç niyeti yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı devamlı rahatsız ediyorlar. Hatta taşlıyorlar. Ve onun tarafından uydurulmuş olduğunu söylüyorlar Kur'an-ı Kerim'in. Ona deli diyorlar. Onun peygamber olmadığını ispatla çalışıyorlar herkese. Allah Teala da diyor ki yani siz böyle yapıyorsunuz diye siz müsrif, haddi aşan bir kavim oldunuz diye size beyandan vazgeçip bırakacak mıyız? Yani siz ne yaparsanız yapın biz zikrimizi indiririz diyor Allah Teala. Bir başka ayet-i kerime diyor ki müşrikler istemese de mücrimler istemese de Allah zikrini nurunu tamamlayacaktır. Oradaki nur Kur'an-ı Kerim'dir. Ve nur neticede tamamlanmıştır. 606 sayfalık bir mukaddes kitap oluşmuştur. Kur'an-ı Kerim. 114 sure, 606 sayfa. Zuhruf suresi 6. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kem erselna min nebiyyin min nebiyyin fil evvelin ve kem ve nice ne kadar erselna biz gönderdik min nebiyyin nebilerden peygamberlerden fi el evvelin evvelkilerin arasında içinde. Ve sizden evvelki ümmetlerin içinde nice nebiler, peygamberler gönderdik diyor Allah Teala. Gerçekten Hz. İsa bir peygamberdi, Hz. Musa bir peygamberdi, Hz. İbrahim bir peygamberdi, Hz. Nuh bir peygamberdi. Hazreti Adem bir peygamberdi. Ve nice peygamberler gelmiş geçmiş insanlar arasında. Allah Teala da burada açıkça sizden evvelki kavimlere de nice peygamberler gönderdik. Siz istemiyorsunuz diye biz Kur'an-ı Kerim'i tamamlamaktan vazgeçmeyiz diyor Allah Teala. Siz istemiyorsunuz diye biz Kur'an-ı Kerim'i tamamlamaktan vazgeçer miyiz? Mutlaka isteseniz de istemeseniz de biz onu tamamlarız diyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan evvel de nice nebiler, peygamberler gönderdiğini söylüyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de nebi kelimesi mutlak olarak sadece peygamberler için kullanılır. Yani resuldür gene ama peygamber resuldür, nebi resuldür. Bir de kavim resulleri var. Kavim resullerinin hepsi veli resuldür. Nebi resul, peygamber resul değildir. Evliya resuldür. İkisi arasında çok büyük farklılık var. Nebiler üstündür. Zuhruf suresinin 7. ayet-i kerimesi ve diyor ki Allah Teala ve ma yetihim min nebiyyin illa kanu bihi yestehziun ve ma yetihim ve onlara gelmedi min nebiyyin nebilerden bir nebi bir peygamber illa ancak hariçten başka olmadan kanu oldular bihi onunla yestehziun alay ederler. Ve onlara bir peygamber gelmez ki onunla alay etmiş olmasınlar.

Onlara hiçbir peygamber gelmez ki, gelmemiştir ki. Türkçemize uygun hali, onlara hiçbir peygamber gelmez ki ve onlara hiçbir peygamber gelmemiştir ki onunla alay etmiş olmasınlar. Yani ne kadar nebi geldiyse, peygamber geldiyse mutlaka hepsine alay edilmiş, hepsi aşağılanmış, hepsi delilikle itham edilmiş. Allah'ın indirdiğinin her şeyin bir sihir olduğu iddia edilmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: kağıt ürün.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, sizlerle sohbet etmek üzere. Allah Teala sohbeti hepimizin üzerine vazife kılmış. İnsanlar konuşa konuşa hedeflere ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah Teala tarafından bir hedefe yönelik olarak yaratılmıştır. Allah Teala herkesin sadece mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve mutluluğu en üst boyutta yaşamasını ve gelin görün ki toplumun %90'dan fazlası mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. İşte din burada önem arz eder. Çünkü Allah Teala dini biz insanların mutluluğa ulaşabilmesi için vaz etmiştir. Ancak Allah'ı tanıyan insan huzura kavuşabilir. Yoksa şeytan insanları hiçbir zaman rahat bırakmaz sevgili kardeşlerim. Şeytan her açıdan herkesle bir ilişkinin içindedir. Şeytanlar demek daha doğru. Bir tek hedefleri vardır. Sizleri mutsuz etmek. Ne zaman sizi huzursuz edecek bir düşünce aklınıza gelip takılırsa bilin ki o şeytandandır. Bir tek hedefi vardır, hepinizi huzursuz etmek, sıkıntı içinde bırakmak. Allah Teala bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. İşte Allah Teala bu mutluluğa ulaşabilmeniz için hedefler koymuş önünüze ve istiyor ki herkes mutlu olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize mutluluğu yaşayabilmeniz Allah'ın dizaynı içerisinde aslında hiç de zor bir şey değil. Ama insanlar bir yaratık olduklarını, Allah Teala'nın halik olduğunu, yaratıcı olduğunu, kendilerinin ise bir mahluk olduğunu, yaratık olduğunu hiç düşünmezler. Oysa ki madem ki bizi yaratan Allah Teala, öyleyse o niçin yaratıldığımızı söyleyecektir. Ne diyor? Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kullar olsunlar diye. Hepimiz için kul olma kavramını yerliğine oturttuğumuz zaman şunu görürüz ki kul olmak her kademede daha üst boyutta bir mutluluğu içerir. İşte Allah'a kul olmanın 7 safhası. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha. Dilemeyen kişi cehenneme gitmeye bilet almıştır. Gideceği yer cehennemdir. En çok sevgili kardeşlerim, burunlarından kıl aldırmayan din adamlarına acıyorum. kimselerle konuşmaya tenezzül etmiyorlar. Ama gidecekleri yer cennet değil. Dinlerini bilmedikleri için. Bir insanın

Bu bilet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemezseniz biletiniz yok demektir. Gemiye binemezsiniz. Bu gemi kaçak yolcu da kabul etmiyor. Otomatik sistemler kaçak yolcuyu kapı dışarı ediyor. Bir başka ifadeyle başka bir yolu yok sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek sebeple insanlar mutluluğu yaşayabilirler, yoksa yaşayamazlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutluluğu yaşamak için ilk adımı atmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu kişi daha sonra mürşidine ulaşacaktır, tabiyetini gerçekleştirecektir. Daha sonra da ruhunu Allah'a ulaştıracak ve Allah'ın ermiş evliyası olacaktır. Bu mutluluk kervanına neden insanlar katılmazlar? Gerçekten akıl erdirebilmek çok güç. Allah Teala diyor ki, ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin. Ben sizi mutluluğa çağırıyorum. Bunun için de benden bir tek dilekte bulunmanız yeterli diyor. Bana diyor, ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Veya başka bir cepheden bakalım. Benden bir ermiş evliya olma talebinde bulunacaksınız. Ey Allah'ım diyeceksiniz, senin bunca ermiş evliyan var. Ruhlarını sana ulaştırmışlar dünya hayatını yaşarken, ermişler, evliya olmuşlar. Ben de onlardan birisi olmak istiyorum. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir olay olarak bakılır buna. Evliya olmak mı? Oo, onlar eskiden yaşamışlar. İşte bu türbelerin hepsi o evliyalar. Onlar o zaman varmış kardeşim, bu zamanda evliyalık mı olurmuş? Olurmuşmuş. Bu zamanda evliyalık olurmuşmuş. Bunun zamanı yok sevgili kardeşlerim. Şimdi beni dinleyip de kim derse ki işte yeryüzünde evliya olamayacak olan tek adam benim. Ben daha mutsuz kimse mi var? Evliyalık benim neyime? Sakın böyle demeyin ha. Yoksa gemiyi kaçırırsınız. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, size dünyadaki en kolay şeyden bahsediyorum. Evliya olmak, ondan daha kolay hiçbir şey olmayan bir nesnedir. Bir tek dileğiniz, evliya olmanız için yeterlidir. Bir tek dileğiniz, cennete girmeniz için yeterlidir. Sadece diyeceksiniz ki, ya Rabbi, bu fakir kulun da istiyor ki ruhunu sana ulaştırsın. İstiyor ki senin onca ermiş evliyandan bir tanesi olsun. Eğer bunu sadece ağzınız söylerse, diliniz söylerse Allah'a yetmiyor. Mutlaka buradan, kalbinizden bir talebin Allah'a ulaşması lazım. Olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, bu bir tek dilek var ya, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel hayattayken ulaştırmayı Allah'tan dilemeniz. Eğer kalbinizden bir dilekle Allah'a bunu ulaştırırsanız, kalbinizdeki bir dilek Allah-u Teala tarafından mutlaka işitilir. Allah sizin kalbinizdeki talebi de görür, kalbinizin sesini işitir ve bilir. Buradan ağzınızdan söylediğiniz şeyin

kalpten gelmedikçe bir kıymeti yok sevgili kardeşlerim. Ama her kim eğer kalbinden bir dilekle Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, o kişi ulaşmaz. Allah onu ulaştırır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Gerçekten böyle mi? Hadi gelin daha yakından bakalım konuya. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an cennete gitmeyi hak etmiştir. Şimdi bizi ilk defa dinleyen veya söylediklerimizin doğru olduğuna ihtimal vermeyen, bunca alim bilmiyor da bu mu bilecek diyen insanlar, sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir sevgilisine biz oyuz. Bühtende bulunmuyorlar mı? Biz inanılmayacak kadar kolay bir Kur'an yoluyla sizin mutluluğa ulaşmanızı, bu işin nasıl yapıldığını size öğretmek suretiyle gerçekleştirecek olan kişiyiz. Bize dikkatle bakın. Biz oyuz, o beklediğiniz kişiyiz. Sevgili kardeşlerim, bütün olaylar bir bir gerçekleşiyor. Arda arda güneş tutulmaları, ay tutulmaları, kuyruklu yıldızın geçişi ve çok sayıda olay, arda arda gerçekleşen çok sayıda olay bu devreyi işaret ediyor. İşte sevgili kardeşlerim, ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Takva sahibi olur ve şirkten kurtulur. Allah Teala buyuruyor ki cennet takva sahipleri için hazırlandı. Ve uzlifetül cennetil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf suresi 31. ayet-i kerime. Haza ma tuadune, işte vaad olunduğunuz şey budur, cennettir. Li kulli evvabin hafiz. Bütün evap olan ve hafiz olanlar için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve kum salat ve la tekunu mine müşrikin. Allah'a yönel ruhunu, Allah'a ulaştırmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. 32'de de diyor ki Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sadece bir grup Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelmek demek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cehennemden mutlaka kurtulur ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan da kurtulur. Şimdi bu ayet birinci ayet grubu Rum 31 ve 32 Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin
takva sahibi olduğunu, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gizli şirkten kurtulduğunu ifade ediyor. Allah'ın istediği şey sadece bir tek dizaynı içerir. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve hedefe ulaşacaksınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala, sevgili kardeşlerim, bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka bütün kapıları açar. O kişi cehennemden kurtulur. İşte Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "İnnel lezîne lâ yercûne likâ'inâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etme'nü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhimun nâru bimâ kânû yeksibûn." Diyor ki Allah Teala, onlar ki kesin surette Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Ve diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gidecekleri yerde kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Ne demek istiyor acaba kazandıkları dereceler itibariyle ateştir demekle? Şunu demek istiyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi ancak inkar edebilir bunu. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse, onun amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Yani ömrü boyunca ne kadar ibadet yaparsa yapsın, o kişinin bu ibadetlerden derecat kazanmasını Allah Teala kabul etmez, sıfırlar. Amelleri boşa gider. Giderse sevap tarafı sıfırdır kişinin amel defterinde, ama günah tarafında günahlar vardır. Günahları mutlaka sevap tarafı sıfır olduğu için, sevaplarından fazla olacağı için gideceği yer cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunu önleyecek olan metot var mı? Elbette. Dilemeyenler böyle olduğuna göre siz dileyeceksiniz. Dileyeceksiniz ve cennete gireceksiniz. Dileyeceksiniz ve hidayete adım atacaksınız. Sonra Allah Teala sizi mürşidinize ulaştıracak. Tabiyetinizle beraber Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi olan siz, mürşidine tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ama dünya saadetiniz hala Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlarla aynı seviyededir. Henüz o istikamette bir şeyler almadınız. Nefsinizin kalbinde afetler azalmadığı için. Ama bu noktadan itibaren Allah Teala size olmadık yardımlar yapar. Ne yapar? Diyelim ki siz namaz kılmayı sevmiyorsunuz. Size mutlaka namazı sevdirir. Oruç tutunca fena halde acıkıyorsunuz. Hele hele sigara tiryakisiyseniz, oruç tuttuğunuzda yanınıza kimse yaklaşamıyor. Sinirli, asabi bir insan oluyorsunuz. Allah Teala o konudaki hastalığınızı kaldırıyor ortadan. Probleminiz her neyse, namaz kılmayı sevmiyorsanız namazı size sevdiriyor. Zekat vermeyi sevmiyorsanız zekat vermeyi sever hale getiriliyorsunuz. Zikir yapmayı sevmiyorsanız Allah size zikri sevdiriyor. Neden öyle? Çünkü söz vermiş.
diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bir başka ifadeyle kim bana ulaşmayı dilerse ben onu hidayete erdiririm. Hidayete ermek, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak demek. İşte Âl-i İmrân suresi 73. ayet-i kerime innel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki el hüdâ hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerime İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Yani o kişi hidayete erer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde hidayete ermek, ruhu Allah'a ulaştırmakla gerçekleşir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an hidayet üzere olur, hidayette olur. Ondan evvel dalalettedir. İnanmak, Allah'a inanmak bir kurtuluş değildir. Kişiyi aminu olanlardan kılmaz. Bir başka ifadeyle kişi Allah'a ulaşmayı dinemedikçe Allah'a inanması onu cennete ulaştıramaz. İşte bu devirde Allah-u Teala Kur'an'daki hakikatleri bizlere öğretti ki biz de sizlere öğretelim sevgili kardeşlerim. Ve hepinizin kurtuluşunuza, cehennemden kurtuluşunuza medar olalım, yardımcı olalım, sebep olalım. Mürşidimize tabi olduğumuz anda 7 tane nimet alırız Allah-u Teala'dan. O nimetlere baktığımız zaman net olarak görüyoruz durumu sevgili kardeşlerim. Birincisi devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir, yerleşir. Sonra Allah Teala o güne kadar bize her sevabımız için 1'e 10 verirken o günden itibaren bu rakam 1'e 100 olur. Ruhumuz birinci kata ulaşana kadar 1'e 100 devam eder. İkinci katta 1'e 200 olur. Üçüncü katta 1'e 300 olur. Ve yedinci katta 1'e 700'e kadar yüzer yükselerek çıkar. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişinin her sevabına karşı Allah'tan aldığı rakam 1'e 700'e çıkmıştır. Bu kişinin gireceği yer daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennettir. Birinci kat cennet tabiyetiyle bu kişi ikinci kat cennete ehil olmuştur. Günahları zaten örtülmüştü. Burada Allah Teala o kişinin günahlarını mürşidine tabi olduğu zaman sevaba çeviriyor. Bir de günahların sevaba çevirmesi olayı ile karşı karşıyayız. Yani devrin imamının şefaati. Sadece ihsanla yapılan tabiyetler için geçerlidir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi olduğu noktada geçerlidir bu. Dilemeyen bir kişi 20 tane mürşide tabi olsa o mürşitlerden hiçbirisi onu Allah'a ulaştıramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin Allah'ın
katında bir değeri yoktur. Onun gideceği yerde muhakkak surette cehennemdir. Ayet-i Kerime'yi söyledik. Öyleyse benim canlarım, ciğerlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden? Neden kendinize zulmediyorsunuz? Bu kadar kolay, bu kadar basit bir sebeple Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaksa, o zaman üçüncü kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Kim? Yedi tane gök katını aşarak ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet, mürşidine ulaşıp tabi olduğunda ikinci kat cennet, ruhu da vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır ve yedi safhada yedi tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşır, üçüncü kat cennetinde sahibi olur. O kadar da değil sevgili kardeşlerim. Çünkü mürşidine ulaşan kişi tabiyetini gerçekleştirdiği zaman nefs tezkiyesine başlar. Zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle fazl-ı nurları göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalbinde rahmet nurları sadece %2 oluşur. Geri kalan %98'i fazıllardan oluşacaktır. Ve kişi zikrini arttırdıkça nefsinin kalbindeki nurlar %7'ye fazıllar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 artış gösterir. Bu her birinde bir gök katı ruhun yükselmesini ifade eder. Nihayet yedinci katın yedi tane alemini geçtikten sonra ruh Allah'ın zatına ulaşır. Bu kadar özet anlattığımıza bakmayın. Bunlar saatlerce anlatılacak konular. Ama burada kısa bir zaman aralığında sizlere bunları anlatmak zorunda olduğumuz için ya da mutluluğunda diyelim, sizlerle konuşmak bizim için her zaman mutluluktur sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok seviyorum sevgili kardeşlerim. Hepiniz bizim için bir değersiniz, kıymetsiniz ve Allah'a ulaşmayı dilerseniz bu şarkıyı söyleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen şu binlerce insan gibi siz de ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Sahabe gibi. Bütün sahabe hidayete ermişler sevgili kardeşlerim. Ermişler mi sahiden? İşte bakın ne diyor Allah-u Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış ve üçüncü kat cenneti hak etmişler. Ama bu süreç içerisinde nefs tezkiyesi denilen bir olayı yaşamış sahabe. Hepsi nefslerini tezkiye etmişler. Neticede tasfiye de etmişler de orası konumuz değil bugün. Nefslerinin kalbinde ilk %7 nur birikiminde ruhları birinci gök katına ulaşmış. Acaba nasıl oluşuyor bu nefslerinde nur birikimi? Onlar zikir yapıyorlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Veya sessiz olarak diye. Ama sahabe daha sonra bunu kalp zikrine çevirmişler. Ne dilleri kımıldamış, ne ses çıkarmışlar. Ama kalbi zikri gerçekleştirmişler. Dillerini kımıldatmadan içlerindeki sesin devamlı, kesintisiz bir şekilde ömür boyu Allah demesini temin etmişler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onlar mutluluğun bütün boyutlarını yaşamışlar. Ne zaman nefsimizin kalbinde
%51 nur birikimi gerçekleşirse o kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Peki nefsi ne olur? O nefs ki %100 afetlerle doludur. Böyle %100 afetlerle dolu olan bir nefsin sahibi olan kişi bu noktaya ulaştığı zaman ne olur? Her %7 nur birikimiyle ruh Allah'a bir gök katı yükseldiği için 7 defa %7 nur birikimi nefsin kalbinde %49 nur birikimini ifade eder. Bunlar fazıllardır. Başlangıçta nefsimizin kalbine giren %2 rahmet birikimiyle beraber sonuç %51 olur. Yani o kişinin kalbinin nurları kalbindeki karanlıkları aşmıştır. Başlangıçta herkesin kalbi kapkaranlıktır. Afetlerle doludur kalp. Afetlerse şeytanın kontrolü altındadır. Yani Allah'ın emrettiği şeyleri asla yapmak istemezler. Ve yani Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak istemeyen bu afetler yasak ettiği şeyleri de mutlaka işlemek isterler. Şeytan da onlardan yanadır. Zaten şeytanın talebi üzerine emrettiklerini yapmamaya, yasak ettiklerini yapmaya çalışırlar. Ama nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı zaman o kişinin günlük hayatında yanlışları doğrularından daha aşağı düşer. Yani kazandığı dereceler her gün kaybettiği dereceleri mutlaka aşar. Böylece bu kişi cennetine ehil olur. Bu noktada ruhunu Allah'laştırdığı noktada nefsinin kalbindeki %1 nurla o kişi ölse 3. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti her gün o kişi mutluluğun yarısından fazlasını da yaşar. Bu noktaya nasıl geldi bu çocuk? Ne yaptı? Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim, bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye soruyor, cennete gitmek istiyor musunuz? Elbette istiyoruz ey Allah'ın Resulü diyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bilin ki hiç kimseyi amelleri kurtaramaz. Öyleyse yapılması lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, çok çarpıcı bir misal vermek istiyoruz bu konuda. Bir insan düşünün, 80 yıl yaşamış, 15 yaşında sorumluluklarını idrak etmiş ve İslam'ın 5 şartını 65 yıl gerçekleştirmiş. Namaz kılmış 5 vakit, oruç tutmuş Ramazan boyunca, zekat vermiş yüzdesi gereğince. Kelime-i şehadet getirmiş ve oruç tutmuş. Namaz, oruç, zekat, hac, hacca gitmiş, parası da var. Ve kelime-i şehadet de getiriyor sık sık, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Bu kişi hangi kat cennete acaba giderim diye merak ediyor. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, bu kişi Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. İşte size hidayeti anlatmak, bunun için üzerimize Allah Teala tarafından bir vazife olarak verildi. Bunları bilmezseniz, öğrenemezseniz, o zaman kurtulamazsınız sevgili kardeşlerim.
Kalbinde hardal kadar iman olan kişi Allah'ın cennetine girer diyorlar. Hiç kimse kalbinde inanç var diye Allah'ın cennetine giremez. Bu Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gidebileceği yer Allah'ın cennetidir. Ve sevgili kardeşlerim, bir dileğiniz kalbinizden Allah'a ulaşan bir dilek ne sağlıyor size? Cennetlerden üçüncü kat cenneti sağlıyor. Birinci faktör. Ve dünya saadetinin de %50'den fazlasını sağlıyor. %51'ini sağlıyor. Öyleyse dünya saadetinin yarısı cennet saadetinin üçüncü kat cennetin Allah-u Teala tarafından sağlanması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir tek dilek bütün insanları bu noktaya ulaştırıyor. Öyleyse sorabilir miyim sevgili kardeşlerim? Neden dilemiyorsunuz Allah'a ulaşmayı dilemek? Neden dilemiyorsunuz? Diyeceksiniz ki bize din öğretenler bunları öğretmediler. Elbette öğretmediler çünkü bilmiyorlar. Hiç ihtimal vermiyorsunuz değil mi? Onların, din adamlarının bilmedikleri bir şeyi biz nasıl biliyoruz? Biz bunları kendimiz öğrenmedik. O bizi seçti, bizi vazifeli kıldı. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizin için teçhiz edildik. Sizlerin kurtuluşunuz için. Sizlerin cennete ulaşmanız için Allah Teala bizi vazifeli kıldı. Bize öğrettiği her şeyi Kur'an'dan öğretti. Düşünün. Doğru dürüst Arapçayı bilmeyen, eski harfleri okunması lazım geldiği gibi okuyamayan, çat pat okuyabilen, bir defa da altını çizerek söylüyorum Arapçayı da, bilmeyen birisi. Sadece Kur'an'ın anlatımıyla alakalı bilgiye sahip olan, Kur'an'da geçen kelimeleri Allah-u Teala'nın öğrettiği bir kişi var karşısında. Hidayetle Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş bu devrin hidayetçisi. Hepinizi kurtuluşa çağırıyorum. Gelin, bütün kapılar cennete açılır. Yeter ki siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Gemi iskeleden kalkıyor. Bileti bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek isterseniz Allah'a ulaştıran bir uçak düşünün. Bileti Allah'a ulaşmayı dilemek. O uçağa binmedikçe Allah'a ruhunuzu ulaştıramazsınız. O uçağa binmedikçe cehennemden kurtulamazsınız. Dalaletten kurtulamazsınız. Küfürden kurtulamazsınız. Kazandığınız dereceler yok olur, heba olur. Ve gideceğiniz yer cehennem olur. İşte şu tafralarından geçilmeyen sevgili, gururlu din adamları, sadece gururlu olanlardan bahsediyoruz. Sakın diğerleri üzerlerine alınmasınlar. Onlar hiçbir zaman bu kurtuluşa
ulaşamayacaklar. Bildiklerinden o kadar eminler ki, öğrendiklerinden ve öğrendiklerinin öğrenilmesi lazım gelen her şey olduğundan, en yanılgı alanları, en büyük yanılgıları burada. O yanılgıları sebebiyle kurtulmaları mümkün değil sevgili kardeşlerim. Onlara Allah'ın hakikatlerini anlatmak için bunca yıl gayret ediyoruz ama bunu başaramadık. Onlar dinlemeyi istemiyorlar. Üzülmemiz sadece onlar için değil sevgili kardeşlerim. Onlar Allah'ın Kur'an hakikatlerini öğrenemedikleri için, onlardan medet bekleyen, onların söylediklerinin doğru olduğunu zanneden, halkın da cehenneme gitmesine sebebiyet vermeleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek bize bu ilmi bu devirde sizler için öğrettiği için huzurlarınızdan inşallah burada ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Fatiha-tül.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Dünyanın neresinde olursanız olun sevgili kardeşlerim. Sizlere bir gün mutlaka ulaşacağız. Şu anda bütün Avrupa'ya, Kafkaslara, Orta Asya'nın başlangıç noktasına ve Afrika'ya bir de Kuzey Amerika ve Kanada'ya hamdolsun ki ulaşabilmekteyiz. Ama bir gün bu bütün dünya olacak sevgili kardeşlerim. Konumuz insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Böyle söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. Say çalışmak demek. Sadece onun çalışmasına ait olan şey vardır. Ondan başka hiçbir şey yoktur diyor Allah Teala. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Acaba Allah Teala böyle söylemekle ne demek istiyor? Sevgili kardeşlerim, hayatınız boyunca Allah ile olan ilişkilerinizde bir şeyler kazanırsınız ya da kaybedersiniz. İşte bu kazanç ve kaybetme standartlarına baktığınız zaman dikkatle bir şeyler göreceksiniz. Kazancınız ve kaybınız. Bu kazançlar ve kayıplar derecelerle ölçülür. Ve derecenizi en güzele ulaştırmakla vazifelisiniz. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her saniyesinde derecat kazanıyorsunuz veya kaybediyorsunuz. İnsanın işi dediği Allah-u Teala'nın aksiyonları, davranış biçimleri, bir çalışmadan ibarettir. Ya Allah için çalışırsınız ya da şeytan için. Yani ne demek istiyoruz? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah için çalışmaya başlamış olan bir insandır. Dilemeyen kişi her kaybettiği derecatta şeytana çalışıyor demektir. Ve de onun kendini cennete ulaştıracak olan bir derecatı kazanması da hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse gelin bakalım ayet-i kerime ne diyor? Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, yani hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Öyleyse kim bu müminler? Kazandıkları derecelerden daha az derece kaybetmiş olanlar. onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, derecat kaybı veya kazancı amellerinize göre, yani çalışmanıza göre tahakkuk eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, hiç kimse amelleriyle cennete giremez. Acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hiç kimse amelleriyle cennete giremez. Bir insanın amelleri bu ameller neyi ifade eder? Kişinin çalışmasını, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet ve özellikle zikir yapmak, her biri bir çalışmadır. İslam'ın muhtevasına bakıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'ın emrettiği şeyler. Bunların hepsinden daha önemlisi ise zikirdir. Altıncı, İslam'ın altıncı şartı. Yedincisi ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü diğer altı şart, yedincisi olmadıkça hiçbir değer taşımaz. Hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. İster insanlar sıfıra çok yakın bir derecat kazanabilsinler, yani kazandıkları derecelerden kaybettikleri derece çıkarıldığı zaman geriye negatif derece kalmayan herkes cennete gider. Bir başka ifadeyle kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olan herkesin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Peki tersi, kaybettiği dereceler fazla olanlar, onların da gideceği yer gene Allah'ın cehennemidir. Hadi bakalım Allah-u Teala'nın koyduğu ölçeklere. İki ayet-i kerime bu sualin cevabını veriyor. Müminin 102 ile müminin 103. Müminin 102'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günah tartıları hafif gelirse, yani kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olursa, onlar felaha erenlerdir diyor Allah-u Teala. Biliyorsunuz ki felaha erenler cennete girecek olanlar. Felah, kurtuluş. Yani cehennemden kurtulacak olanlardır demiş oluyor Allah-u Teala. Ama bir sonraki ayet-i kerime şöyle söylüyor. Kimin de sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah Teala. Günahları sevaplarından fazla olan herkes hüsrandadır. Gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen kalmak üzere. Şimdi sevgili kardeşlerim, derecat kazanmak bir çalışmanın ürünüdür. Kişi zikir yapar, derecat kazanır. Namaz kılar, derecat kazanır. Başkasına şu ya bu şekilde bir iyilik yapar, bu da bir her halükarda bir çalışmayı ifade eder, bir fiili ifade eder. Bu fiil derecat kazandıran bir fiilse, bir çalışma hüviyeti taşır. Ve kurtarıcı olan sadece pozitif fiiller olduğu için Allah Teala bunun adına kısaca çalışma demiş. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Bu çalışma ya pozitif çalışma olur. İnsan derecat kazanır ve kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla ise bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Veya gene çalışır ama negatif çalışır. Hayatını hırsızlıkla, cinayetle, kumarla, içkiyle geçiren bir insan da hırsızlık yaparken aslında maişetini temin etmek için çalışan bir insandır. Ama gayrimeşru istikamette çalışan bir insandır. Bu çalışma onu sadece cehenneme götürür. Bir katil için de aynı şey söz konusudur. O da bir insan öldürmüştür, bir fiil işlemiştir. Bu fiil onun bir öldürme istikametindeki çalışmasını ifade eder. Hep hareket halinde olmak, herhangi bir istikamette çalışmak demektir. Mesela bir sporcu antrenman yapar. Bu çalışmaktır. Çalıştığı spor dalında başarıya ulaşmak için o kişi antrenman yapmak mecburiyetindedir. Bu onun o hedefe ulaşmak üzere çalışmasıdır. Maçlara girdiği zaman da gene çalışması söz konusudur. Maç sırasında da maç boyunca kişi çalışmış olur. Adaletlerini çalıştırmış olur. Ve hedefine yürümek üzere bir tenis maçı yapan kişi, tenis maçı süresince aslında bir çalışmanın içerisindedir. Galibiyete ulaşmak üzere çalışmak maçı ifade eder. İki takım da çalışır. Her takım kendisini galip kılmak üzere çalışır. Gayreti o istikamettedir. Hayatımızın her anı ayrı bir çalışmayı ifade eder. İşte bu çalışmalardan bir tanesi de ibadettir. İbadetlerin her biri bir çalışmayı ifade eder. Bu çalışmaların en çok fayda sağlayanı zikirdir. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda tekamül zikirsiz gerçekleşemez. Sadece zikir tekamülün anahtarıdır. Elbette diğer ibadetler de olacaktır. O ibadetlerin hepsini bir araya toplayın. Eğer zikir yoksa sizi hedefinize ulaştıramaz. Öyleyse kişinin cehennemden kurtulmasının arkasında o kişinin zikri esastır. Namaz olmazsa elbette kişi hedefine ulaşamaz. Zekatını vermezse, İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmezse o kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Her birisi ayrı açıdan bir çalışmadır. Ama bu İslam'ın 5 şartı, o kişinin bütün hayatı bu 5 şart üzerinde çalışmakla geçse, gene o kişiyi cennete taşıyamaz. Kişi İslam'ın 5 şartıyla, ki her biri bir çalışmadır, Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Mutlaka zikir adlı bir müessesenin devreye girmesi gerekir. Başlangıçta ise bir Allah'a ulaşmayı dilemek var. Allah'tan bir talepte bulunmak var. Ya Rabbi, nasıl senin şimdiye kadar gelmiş geçmiş birçok ermiş evliyan varsa, sana ermişlerse ben de sana ermek istiyorum. Veya ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum tarzında bir talep yoksa, veya böyle bir talep dille yapılmışsa ama kalpten değilse, o insan cennete giremez. Ömür boyu İslam'ın 5 şartını eksiksiz yerine getirse bu kişi, 5 vakit namazını kılsa, Ramazan boyunca orucunu tutsa, hacca gitse, kelime-i şehadet getirse, İslam'ın 5 şartını yerine getirse ömür boyu, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek de çalışmanın bir rüknüdür, bir parçasıdır. Nasıl bir kapıdan geçmedikçe, girmedikçe bir evin içine girilemezse, kapı bir giriş vasıtasıysa, ibadetler de Allah'ın cennetine kavuşmak için bir çalışmadır. Ama şartlı bir dizaynı Allah-u Teala koymuş. Yani sadece kişinin, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin İslam'ın 5 şartıyla amel etmesi bir çalışmaktır. Ama kurtarıcı, cehennemden kurtarıcı bir değer taşımaz sevgili kardeşlerim. Cehennemden kurtarıcı bir değeri yoktur. Öyleyse Allah'a ulaşma talebi baştan mutlaka olacak. Ondan sonra çalışmalar yapılacak. Bu çalışmaları zikirsiz yapmak, o kişi için hedefe ulaşmak noktasını gerçekleştiremez. Bu kişi hedefe ulaşamaz. Bir başka ifadeyle ruhu Allah'a ulaşamaz. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamaz. Kur'an'ın temeline baktığımız zaman en büyük ibadet olarak zikri görürüz. Allah-u Teala diyor ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde, "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri uvale zikrullahi ekber," buyuruyor Allah-u Teala. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Hayır, öyle değil. Bir başka ayet-i kerimenin Türkçesini söyledik. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, "Habibim," diyor, "sana vahyettiğim o Kur'an var ya," diyor, "onu onlara oku, anlat, tilavet et." Bu bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim okumak ve anlatmak bir zikirdir. "Ve namaz kıl." Namaz kılmak da bir zikirdir. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden men eder? Namaz boyunca kişi namaz kılıyor. Başka birine kötülük yapabilecek bir hali yok. Gerçekten namazdaysa namaz boyunca hiç kimseye bir zarar veremez. bir münkeri veya bir fuhşu oluşturamaz. Çünkü o sırada meşgul kişi, Allah'a ibadetle meşgul. Bu sebeple namaz mutlak olarak namaz süresince münkerden ve fuhuştan men eder. Kişi namaz kıldığı cihetle Allah'a inkar eden bir kişi olamaz. Ve namaz boyunca fuhuş da yapamaz. Allah'ın yazık ettiği fuhuş adı verilen bir fiili işleyemez. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. Velezikullahi ekber. Bir defa le kullanmış. Mutlak olarak diyor Allah-u Teala, muhakkak olarak Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek her ikisinden de daha büyüktür diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği şey zikrin münkerden ve fuhuştan men eden namazdan daha büyük olduğu, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olduğu. Öyleyse zikrin insan hayatına en güzel biçim ve boyutta renk katması, kişiyi mutlu kılması Allah'ın temel hedefidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin zikri gerçek bir mutluluğu ifade eder. O kişi eğer Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta zikir yapıyorsa, zikir sırasında sadece Allah'ı düşünmelidir. O zaman

kalbinize ulaşır. Ve kalbinizde fazıllar %2 rahmetten sonra fazıllar birikmeye başlar. Her %7 fazıl birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselecektir. Önce zemin kattan birinci kata, sonra ikinci gök katına, her %7 nur birikiminde, sonra üçüncü gök katına, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara ulaşacaktır. Neticede de Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu herkesin üzerine Allah Teala tarafından mutlak olarak farz kılınmış bir olaydır. Herkes ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmakla Allah Teala tarafından vazifeli kılınmıştır. Öyleyse bu vazifenin bütün insanlar tarafından yerine getirilmesi asıldır. Sevgili kardeşlerim, Allah için olacaksınız. Allah için çalışacaksınız ama faydası size olacak. Zikir, Allah'ın isminin tekrarıdır. İşte Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesi, Vezkür ismi Rabbike, Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, Allah'a dön, Allah'a vasıl ol. Zikrin temeli budur. Allah'ın ismini bu ayet-i kerime gireyince, Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesi gireyince, Allah-u Teala Allah ismiyle zikretmemizi istiyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar edeceğiz. Ve böylece Allah'ın ismiyle zikretmiş olacağız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bizim için, biz insanlar için söz konusu olan nedir? Çalışmaktır. Zikir çalışmaların en güzelidir. Çünkü ruhumuzun gök katları boyunca seyri süluku gerçekleştirebilmesi sadece zikir adı verilen bir müesseseyle mümkündür. Zikirle gök katları çıkılır. Zikirsiz bir yükselme söz konusu olamaz. Öyleyse ibadetlerin en büyüğü namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüğü, yani en büyüğü zikir olduğuna göre Allah-u Teala bu zikri en güzel standartlarda vücuda getirdiğine göre, Allah'ın emri zikretmek olduğuna göre sevgili kardeşlerim, o zaman bizim için yapılması lazım gelen şey çalışmaktır. Zikir yaparak çalışmaktır. Günde Allah-u Teala 5 vakit namazı emretmiş. Bizler 7 vakit namaz kılanlarız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe nasıl yapmışsa biz de aynını yaparız. Bir kuşluk sünneti kılarız ilaveten, bir de teheccüd sünneti kılarız. 7 vakit namaz bir çalışmaktır. İslam'ın 5 şartı ve 5 vakit namaz, onlar dileyenin normal standartlarda yapabileceği şeylerdir. Ama sünnet-i seniyeye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tabi olanlar, onlar teheccüd sünneti de kılmak mecburiyetindedirler, kuşluk sünneti de. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi,

bunu gerçekleştirmişlerdir. Hem kuşluk sünnetini hem teheccüd sünnetini. Öyleyse namaz kılmak da bir çalışmadır. İnsanın Allah katında yükselmesinin bir vasıtası olan bir çalışmadır. Bütün bu vasıta çalışmaların Allah'a ve mutluluğa ulaşma çalışmalarının en büyüğü, en önemlisi muhakkak ki zikirdir. İnsan artan bir zikirle Allah'a doğru ruhunu gönderir ve neticede ruhu Allah'a mutlaka ulaşır. Niçin mutlaka kelimesini kullandık? Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Diyor ki, Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hangi konuda size söz vermişse sözünü mutlak olarak yerine getirir. Allah'ın hiçbir sözü yoktur ki onu yerine getirmesin. Mutlaka Allah Teala verdiği sözü yerine getirir. Ve Allah'ın sözünde hulf olmaz. Hilaf hiçbir zaman gerçekleşemez. Allah'ın sözünde hilaf olmaz. Öyleyse Allah Teala biz insanlara söz vermiş. Ne sözü vermiş? Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediğimiz takdirde bizim ruhumuzu Allah kendisine ulaştıracaktır. Biz değil. Biz sadece bir vasıta olacağız. Allah bize öyle bir kumanda edecek ki bize zikri mutlaka sevdirecek, namazı mutlaka sevdirecek, bütün ibadetleri sevdirecek ve biz severek, isteyerek ibadetlerimizi yapacağız, özellikle zikrimizi ve artan zikrimizle Allah'a doğru yükseleceğiz. Zikrimiz devamlı artacak. 15 bin zikirle ruhumuzun zemin kattan birinci kata kadar çıkması mümkün olur. Her gün kişinin en az 15 bin zikir yapması gerektir ki ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilsin. Sonra bu zikir 17 bin olur. İkinci gök katı söz konusudur. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 bin zikirlerde ruh 7 tane gök katına ulaşır. 7. gök katında bir süre 7 tane alem geçeceği için zikirler daha artacaktır. Ve 40 bine ulaşmadan evvel vuslat mutlaka tahakkuk eder. Öyleyse ne olur kişi zikir yaparsa? Zikir yapmak kesin olarak çalışmaktır. Bu çalışmaksa insanın ruhunu Allah'a ulaştıran, ulaştırdığı takdirde üçüncü kat cennete nail kılan bir çalışmadır. Ne olur zikir yaparsak? Zikir yaparsak Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nur göğsümüze gelir. Göğsümüzden Allah'ın açtığı yolu takip ederek, Allah'ın göğsümüzü yararak açtığı yolu takip ederek kalbimize ulaşır.
kalbimize ulaşan rahmet fazla salavat nurlarından fazıllar, kalbimizdeki Allah'ın mürşidimize ulaştığımız zaman kalbimize yazdığı iman kelimesine yapışmaya başlar. Zıt manyetik alanlar sebebiyle. Ve nefsimizin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet nurunun arkasından her oluşan %7 fazıl birikimiyle ruhumuz zemin kattan birinci kata, ikinci defa %7 fazıl birikimi birinci kattan ikinci kata, nefsi emmare birinci kattaki nefsimizin durumu, nefsi levvame ikinci kattaki nefsimizin durumu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde açık bir şekilde emrettiği şey bizim zikirlerimizi yapmamızdır. Zikir de farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. İşte Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala Veskür ismi Rabbike ve tevetilileyhi tebtila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Bu kısmi zikirdir. Günün bir parçasında Allah-u Teala'yı zikretmek. Yarıdan daha az bir zikir. Ama Allah-u Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyüellezine amenü zükürullâhe zikren kesira, ey ameli olanlar Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Kim günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrederse o kişi zahit olur. Zühd makamının sahibi olur. Her gün günün yarısından daha fazla zikrederek Allah'a olan çalışmasının, Allah'a karşı olan çalışmasının kendisine olan çalışmasından daha öteye geçmesini sağlar. Daimi zikir de farz sevgili kardeşlerim. Bu günün yarısından daha fazla zikir farz olduğu gibi daimi zikir de farz. Diyor ki Allah Teala Feskürunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim, öyleyse ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Üç hal mevcut insanoğlu için. Ya ayaklıdır, ya oturuyordur, ya da yatıyor haldedir. Üç halin üçünde de zikir farz kılınıyor. Öyleyse zikir çalışması kişinin zikrinin günün yarısını aşmasından sonra fizik vücudunda Allah'a teslimi söz konusu olur. Daimi zikirde ise insanoğlu nefsini Allah'a teslim eder. Neyle olmuştur? Çalışmasıyla olmuştur. Bütün vardığı hedefler çalışmasının mahsulüdür. Bir insan vardır, çalışmasıyla derecat kaybeder. Bir hırsız, bir yan kesici, bir katil çalışır ama kötülüğe çalışır ve çalışmasıyla sadece kaybını arttırır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi çalışmaların en büyüğü olan zikirle derecat kazanır. Ruhunu da, veçhini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek üzere bir çalışma içerisinde hayat boyu devam eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu çalışmanın daimi zikre ulaştığı noktadan itibaren kişi bir sonsuz hazın içine girer. Her an mutlu bir insan söz konusudur artık. Daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Kişi daimi zikirde 24 saat her gün çalışan bir insandır artık. Çalışmanın en güzeli oluşmuştur.
Allah'ı zikretmek suretiyle çalışma. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutluluğunu istiyor ve emrini veriyor. Beni zikredin, günün yarısından daha fazla zikredin, daima zikredin. Üçü de çalışmaktır. En güzeli zikri daimdir. Bu üçünün arasında en güzeli. Zikri daimden, daimi zikirden daha ötesi var mı? Daha güzeli, daha üst seviyeye çalışma. Onun adı tesbihtir. Ama bu standarttaki çalışma hükmünün içine artık girmez. Kişi ruhunu ve içini, nefsini Allah'a teslim ettikten sonra salah makamının dördüncü kademesinde iradesini de Allah'a teslim edecektir. İradesini Allah'a teslim ettikten sonra artık o kişinin Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı, Allah'ın ismini iç dünyasında yankılanmak suretiyle tekrar etmesi, diliyle değil, kalbiyledir ve o bir zikir değildir, artık tesbihtir. İradi yapısının ötesine geçmiştir kişi. Allah için zikir çalışması bitmiştir, sona ermiştir ve külli irade o kişiyi Allah'ın iradesini teslim alması sebebiyle zikrinin külli irade tarafından gerçekleştirilmesi temin edilmiştir ki kişi kendi iradesiyle zikretmediği için bu bir zikir değildir, tesbihtir. İşte sevgili kardeşlerim, çalışmanın insana ulaştıracağı yer mutlulukların en üst boyutudur. Orada ne vardır? Orada sonsuz bir dünya mutluluğu vardır. Kim iradesini de Allah'a teslim ederse o tesbihe ulaşır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için bir sonsuz mutluluk o kişinin hakkı olur. Hayatını o istikamette devam ettirir. Sonsuz bir mutluluğu yaşar. İşte burada çalışmaların sonunda ulaşılan bir sonsuz mutluluk vardır. Onun için Allah Teala diyor ki ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Bu çalışma kişiyi öyle bir noktaya ulaştırır ki orada artık çalışma otomatik olarak devam eder ve kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga tamamen yok olduğu için mutludur. Dış dünyasında kendisiyle başka insanlar arasındaki kavga tamamen yok olduğu için mutludur. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuştuğu için orada da sülh ve sükûne kavuşmuştur. İç dünyasında kesintisiz bir mutluluğun, dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluğun ve Allah ile olan ilişkilerinde yine kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ya, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz çalışmalara, daimi zikre ulaştırması ve hayrın en büyüğüne vasıl etmesi dileğimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve sevgili dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde Allah'ı zikretmek üzere, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini zikretmek üzere Allah bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah'tan aldığı vahyi ifade ve ispat eden kitaptır. Şu anda kainattaki bir harfi bile değişmemiş mukaddes kitap. Dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu, ezeli ve ebedi dinin Hanif dini olduğunu açıklıyor Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim muhtevasına baktığımız zaman kainattaki en üstün öğretim müessesesini görürüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Böyle bir tartışmanın vukuunda Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri. Her zaman bir furkan olan Kur'an'a müracaatla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekten hadisi mi değil mi neticesine ulaşabilirsiniz. Halbuki din alimleri için önemli olan bir hadisin senetli olması, ravilerin rivayet edicilerin kimliği. Sevgili kardeşlerim, hadislerin toplanmaya başladığı nokta bile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en az 100 sene sonrasıdır. Bunun manası 4 nesil en az geçmiş olmalı. Bu devrede her nesil için 25 yıllık bir devreden bahsedilirse 4 nesil geçmiş oluyor. Bütün hadisler rivayete dayalıdır. Yani hiçbir hadis Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bunu duyup da direkt olarak onun söylediği bir hadis değildir. Bir olay değildir. O etrafındakilere anlatmıştır. Onlar çocuklarını anlatmıştır. Onların çocukları onların çocuklarını anlatmıştır. Onların çocukları da diğerlerini anlatmıştır. Kendi çocuklarını anlatmıştır. Böylece 4 neslin sonunda rivayet bir hüküm ifade etmiştir. Sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bu dikkatle bakın demekten bir muradımız var. Birçok insan için hadis
Ne yazık ki Kur'an'dan daha önemli. Ne kadar korkunç bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İslam'ın 7 safhası var. Bu 7 safha Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan 7 tane safha içeriyor. Bu sevgili kardeşlerim 7 safhanın hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Bu 7 safhanın hepsi daha evvel İncil'de yer almış. Bu 7 safhanın hepsi daha evvel Tevrat'ta yer almış. Daha evvelki bütün mukaddes kitaplarda da yer almış ama bu 3 kitabın muhtevası halen mevcut olduğu için rahat rahat söyleyebiliyoruz ki 3'ünde de İslam'ın 7 safhası ya da Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhası farz kılınmış. Yetmez. Hazreti Musa zamanında Yahudiler bu 7 safhayı yaşamışlar, 4 teslimlerini gerçekleştirmişler. Hazreti İsa zamanında bugün kendilerine Hristiyanlar dediğimiz kesim 7 safhanın 7'sini de gerçekleştirmişler. 4 teslimlerini de gerçekleştirmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bütün sahabe 7 safhayı da 4 teslimi de gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda eğer 7 safhanın 7'si de üzerimize farzsa, ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek bir zaruretse, üzerimize farz kılınmışsa ve 3 peygamber zamanında da bunlar yerine getirilmişse, o peygamber ve ona tabi olanlar tarafından ve Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra bunların hepsi yok edilmişse, artık dinimizde o saydığımız 7 safhanın hiçbirinin uygulanmadığı bir düzen gelip bütün güzellikleri silip süpürmüşse, mutluluğu yok etmişse, o zaman insanların neden mutsuz olduğunu anlamak çok kolay. Şimdi burada söylenmesi lazım gelen en önemli söz, hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim var diyebilmek. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Kur'an-ı Kerim ki onda 7 safhanın 7'si de mevcut. Bu 7 safhanın farziyeti de mevcut. Bu 7 safhanın Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından tamamen yaşandığını, açık bir şekilde Kur'an'da tespit etmek de mümkün. 7 safhanın 7'si de farz, Kur'an'da farz kılınmış. 7 safhanın 7'sini de
başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe yerine getirmişler. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Çok açık bahsettiğimiz şey. Kur'an-ı Kerim Allah'ın mukaddes kitaplarının Allah'ın peygamberlerin indirdiği şeriat kitaplarının dünya üzerindeki son kitabıdır. Son nebiye indirilen son şeriat kitabı. Dünya kıyamete kadar Kur'an'ın öğretici statüsü altında insanları nur saçacaktır. İslam'ın yedi safhası dediğimiz yedi safha, Tevrat'ta da farz, İncil'de de farz, Kur'an'da da farz. Kur'an'da, İncil'de, Tevrat'ta bu yedi safhanın o peygamberler zamanında onlara tabi olanlarla birlikte yaşandığını kesin olarak ispat ediyor. Ve Kur'an'da bunların hepsi mevcut olmakla kalmıyor. Kur'an Hazreti Musa'ya ve ona tabi olanlara da farz kılındığını söylüyor. Gene Kur'an Hazreti Musa ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisinde gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Gene Kur'an Hazreti İsa ve ona tabi olanlara da farz olduğunu söylüyor. İncil'de bunun farz kılındığını söylüyor Kur'an ve Hazreti İsa ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisinde yaşadığını gene Kur'an söylüyor. Sevgili kardeşlerim, o kadar açık ve kesin bir olguyla karşı karşıyayız ki Allah-u Teala'nın o muhteşem dizaynı bütün insanlık tarafından yaşanmış, yaşanmış, yaşanmış. Allah'ın emirlerini yerine getirenler müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse hak mümin olmaz. Olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe hak müminlerdi. Ve bir olguyu yaşadılar. Allah'ın güzelliklerini yaşadılar. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için Allah'ın ilmi konunun temelini teşkil eder. Kur'an bütün bu söylediğimiz gerçekleri ihtiva ettiği için, muhtevasına aldığı için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirildiğinden bu tarafa bir harfi bile değiştirilemediği için, kimsenin bunu başarmaya gücü yetmediği için, kainattaki en kıymetli kitaptır.

Ve bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugünkü konuşmamızın esasını teşkil eden sözü söylemiştir Kur'an hakkında. Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kur'an'ı öğrenmekten bahsediyor. Yani Kur'an'ı öyle bir inceleyeceksiniz ki oradaki İslam'ın 7 tane safhasını birer birer tespit edeceksiniz. 1. Sonra bunların farziyetini Kur'an'dan tespit edeceksiniz. 2. 3. Bütün sahabenin İslam'ın 7 safhasının 7'sini de yaşadıklarını Kur'an'dan tespit edeceksiniz. Bunu öğrenip her şeyi yerlerine oturttuktan sonra bu ilmin size sizde kalması için değil, başkalarına da duyurulması için verildiği gerçeğine ulaşacaksınız. Bu noktadan sonra ise göreviniz başka insanlara Kur'an hakikatlerini ve özellikle İslam'ın 7 safhasını anlatmak olacak. 7 safha, 4 teslimi. İşte kim Kur'an'ı öğrenirse, Kur'an'daki bu hakikatleri kalbinde yerli yerine oturtursa ve başkalarına öğretmeye başlarsa, işte o kişi Allah katında kıymetli kişidir. İşte bu sebeple İslam'ın 7 safhasının 7'sinin de Kur'an'da farz kılındığını ve bütün sahabenin o 7 safhanın 7'sini de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın vasıtasıyla onunla birlikte mutlak olarak yaşadıklarını bütün insanlığa haykırıyor Kur'an-ı Kerim. İşte böyle bir ortamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şey cuk oturuyor yerli yerine. Her şey bütün boyutlarıyla en güzel. Böyle olduğu için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. Ve aradan 14 asır geçiyor. İslam'ın 7 safhasını öğrenen, kendi hayatına tatbik edip ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden ve bu öğrendiklerini başkalarına da öğreten kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nezdinde en kıymetli insandır insanların arasında. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledikten sonra 14 asır geçmiş. 14 asır sonra bugün tatbikat hangi şekle dönüşmüş? Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek, okumak,
ve başkalarına Kur'an-ı Kerim'in okunmasını öğretmek şekline dönüşmüş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sanki onlara Kur'an-ı Kerim'i tecvitte okumayı öğrenin ve herkese bunu öğretin demiş gibi insanlar Kur'an-ı Kerim'i gerçekten çok güzel bir şekilde kıraat ediyorlar, okuyorlar. Yüksek sesle okuyorlar. Bir okuyan, birçok da dinleyen Kur'an-ı Kerim'i okumayı ve okutmayı usul haline getirenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın emrettiği şey Kur'an'ı okumayı öğrenmek ve sadece Kur'an'ı okumayı öğretmek değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın kıraatini, Kur'an'ın tilavetini öğrenin ve öğretin demiyor. Kur'an'ı, Kur'an'ın lafzını ve Kur'an'ın ruhunu öğrenin ve öğretin diyor. Hep emirler hedeflerden sapmış durumda sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi, lafzının ve ruhunun öğrenilmesi ve bunun başkalarına öğretilmesiyle bugün biz görevliyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünün ne kadar büyük bir önem taşıdığını ancak bugün anlayabiliyoruz. Allah Teala bize bu sebeple Kur'an'ı, Kur'an'ın lafzını ve Kur'an'ın ruhunu öğretti. Niçin öğretti bize bunu? Bunu başkalarına öğretelim diye öğretti. İşte o yüzden en hayırlı olmak, bu hedefi tahakkuk ettirmek. Öyleyse hepimiz sevgili kardeşlerim Kur'an'ı, Kur'an'ın hem lafzını, satırdaki kelime yapısını hem de ruhunu, arkasında kalan Allah'ın sırlarını, Kur'an-ı Kerim'in ihata ettiği ve gizlediği sırlarını öğrenmek ve öğretmek söz konusu. Ne zaman Kur'an-ı Kerim'i Arapça lazım geldiği seviyede bilmeseniz bile, ne zaman Allah size Kur'an'ı, Kur'an'ın lafzını öğretmişse, onun o lafzın lafzi manasını lügatlara dayalı bir dizayn içerisinde öğrendiğiniz zaman birinci aşamayı tamamladınız demektir. Kur'an'ın ruhuna herkes giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Kur'an'ın ruhunu öğrenemez. Lafzını da gerçek anlamda değerlendirmek imkanının sahibi değildir. Asıl olan Kur'an-ı Kerim'i kıraat etmek, Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek, onu usulüne uygun bir tarzda sesle okumak, kıraat etmek,
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talebi bu değildir. Emri bu değildir. Kur'an'ın bizzatihi kelimesel yapısını öğrenmek ve öğretmektir. Ve o fizik yapının arkasındaki sırları öğrenmek ve öğretmektir. Sırların kaynağı ise sadece Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, elbette sizlere Allah'ın bize öğrettiği sırların hepsini ulaştırmamız söz konusu değildir. O ne kadarına müsaade ederse, sizler o kadarını hak etmiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin en güzelini bilir ve yaratır. Her devirde, her kavimde mutlaka Allah'ın Resulleri aralıksız bir şekilde yaşarlar, ard arda gelirler. İnsanlık tarihi boyunca hiçbir kavim Resulsüz kalmamıştır. Mutlaka her kavmin içinde onların lisanıyla onlara hitap eden bir Resul var olmuştur. Bu dün de böyleydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da böyleydi. Bugün de böyle. Ki biz sizlere bunları anlatabiliyoruz. Eğer Allah Teala bize Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğretmeseydi, biz de size öğretemezdik. Peki Allah Teala bunu bize biz öğrenelim diye mi öğretti? Hayır, ötesi de var. Öğrenelim, hem lafzı hem ruhu öğrenelim Allah'tan ve herkese öğretelim diye. İşte bugün hidayet çağını yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hidayet çağının en önemlisi, en önemli noktası, bugün bütün insanlara hidayeti öğretmek, işte bunun söz konusu olmasıdır. Bunun hedeflenmesidir. Allah'ın bize verdiği hedef budur. Önce Kur'an'ın lafzını öğrenmek, sonra Kur'an'ın ruhunu öğrenmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi, hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem onun sahabesi 7 safhanın 7'sinde yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük mürşidi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. O bir peygamberdir. Bu sebeple irşat makamının sahiplerinin en üstünüdür. Yaşadığı zaman da en üstün olan oydu. Bugün de en üstün olan gene o. Güneş balçıkla sıvanmaz. Onun Kur'an-ı Kerim'i dünyaya, dünya insanı var olduğu sürece hep Allah'ın bütün hakikatlerini öğretecektir. İşte bu minval üzere, bu statüde bir öğreti söz konusudur. Kur'an'ın lafzının ve ruhunun öğretilmesi. Allah Teala diyor ki, kema erselna fiküm resulen minküm. Tıpkı bunun gibi
biz size sizin aranızdan birisini Resul olarak gönderdik. Sevgili kardeşlerim, bu bir peygamber Resul'dür. Sevgili kardeşlerim, bu bir peygamber Resul'dür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan evvel de Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 150. ayet-i kerimesinde gönderdiği bir peygamberden bahsettikten sonra tıpkı diyor bunun gibi size de bir peygamber gönderiyoruz. Nebi Resul, Peygamber Resul gönderiyoruz. Görevleri bir, size Allah'ın ayetlerini okumak, tilavet etmek. Allah'ın ayetlerini Arapça aslından, yine Arapça lisanıyla bütün Araplara öğretiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Sonra mı? Sonra ikinci kademe geliyor. Allah'ın ayetlerini okumak, Allah'ın ayetlerini öğretmek. Öyleyse öğretmek bir açıklamalar dizisidir. Ancak Kur'an'ın Allah tarafından öğretilmiş olanları en sağlam öğretimin sahipleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bu sağlamların en üstünüdür, en sağlamıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep bu sözü hatırlayın. Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı, yani Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğretendir. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı Allah Teala niçin göndermiş? Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, tilavet etsin diye. Bir, iki, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye.

size kitap öğretsin diye. 3. Kur'an-ı Kerim'in esasını öğretsin diye. Dört, size hikmet öğretsin diye. 5. Ve daha bilmediğiniz başka şeyler, yani hikmetin ötesini öğretsin diye. Öyleyse Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görevli olarak göndermiş. Allah'ın ayetlerini okusun ve öğretsin diye. Üzerinize Allah'ın ayetlerini okusun diye. Ve size kitap öğretsin diye. İşte Kur'an'ın lafzının öğretilmesi. Bu lafzın öğrenilmesi insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye götürüyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler bu açıdan önemli bir yerin sahibi oluyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin böyle bir vasfa sahip olmaları söz konusu. Elbette Allah'a ulaşmayı dilemek bir başlangıç noktasıdır. Sonra kitabın öğrenilmesi gelir. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğrenilmesidir. Kur'an'ın ruhunun öğretilmesi ise bundan sonraki kademedir. On dördüncü basamağa kadar kişi lafız öğrenir. Bu öğrenme işi Kur'an'ın lafzının öğrenilmesi, İnsan ruhunun Allah'a ulaştırıldığı 21. kademeye kadar devam eder. Nedir o? 21. kademeye kadar devam eden şey, nefslerin tezkiyesidir. On dördüncü basamağa kadar kitabın öğretilmesi, taviyetten sonra ruhun Allah'a ulaştırılması, nefs tezkiyesi. Ruhu Allah'a ulaştırdıktan sonra Kur'an'ın ruhuna geçiş, lafzın öğretiminin ötesine geçmek, Kur'an'ın ruhunu öğrenmeye başlamak. Daimi zikre kadar o ruh öğretimi devam edecektir. Ve bu Kur'an öğretilmesi, evvela Kur'an'ın lafzının öğretilmesi, sonra ruhunun öğretilmesi şekliyle tahakkuk edecektir.
ve ruhun öğretilmesinin de ötesine geçirecektir. Kişi iradesini Allah'a teslim ettiği zaman irşat makamına tayin edilecektir. İşte Kur'an'ın lafzı, kitabın öğrenilmesi, Kur'an'ın ruhu, hikmetin öğretilmesidir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti, Kur'an'ın lafzını öğretti, Kur'an'ın ruhunu öğretti ve onların da ötesini öğretti. Hikmeti öğretti, hikmetin de ötesini öğretti. Öyleyse şu dünya üzerindeki en önemli görev Kur'an'ın lafzının, ruhunun ve onun da ötesinin öğrenilmesidir. Allah-u Teala'nın hepinizi Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerden kılmasını dileriz. Önemli olan da öğrendikten sonra öğretmektir. Çağımızda bu konu daha büyük bir önem arz ediyor. Çünkü sadece Allah'tan Kur'an'ın lafzını, ruhunu ve onun da ötesini öğrenen kişi Kur'an'ı öğretebilir. Eğer Allah'ın öğretisi ise o bütün dünyaya o kaynaktan yayılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Kur'an'ı öğreten ve öğrenenin en hayırlı olduğu ifadesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait bir hadistir. Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı, yani Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimden öğrenmiş? Allah'tan. Kime öğretmiş? Bütün sahabeye. Bütün sahabe tabiine öğretmiş, tabiin, tebe-i tabiine öğretmiş, bize kadar gelmiş. Ve bu devirde de Allah-u Teala bize öğretiyor. Kimsenin bilmediği, bilmesine imkan olmayan, unutulmuş olduğu için imkan olmayan Kur'an hakikatlerini hamdolsun ki Allah-u Teala bize öğretiyor ve bizi vazifeli kılıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Hepinizin Kur'an'ın lafzını, ruhunu ve onun daha ötesini öğrenen ve öğretenler olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde daha İnşallah birlikteyiz. Nahl suresinin inşallah 80. ayet-i kerimesiyle konumuza giriyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu ceale lekum min buyutikum sekenen ve ceale lekum min culudil en'ami buyuten testehifuneha yevme za'nikum ve yevme ikametikum وَمِنْ أَسْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَسَاسًا وَمَتَاءً إِلَى حِينٍ. Kelimeler vallahi ve Allah ceale kıldı, yaptı, lekum size, sizin için, min buyutikum sizin evlerinizden, sekenen huzur, sekinet, dinlenme yeri ve ceale ve kıldı, lekum size, sizin için, min cunudi derisinden, ciltlerinden, el enami hayvanlar, buyuten evler, testehifuneha, onu hafifçe taşırsınız. Yevme, gün, zanikum, sizin yolculuğunuz ve yevme ve gün, ikametikum, sizin yerleşmeniz, ikamet etmeniz, konaklamanız ve min asvafiha ve onun günlerinden sufu koyun günü. Tasavvuf kelimesi de aynı kökten geliyor diye bir görüş var. Sof. Sufu, koyun günü, sof, yün. Ve evbariha ve onun tüyleri, ve bare, deve tüyü. Ve eşariha ve onun kılları, şiarı, kıl. Esasen çeşitli mal, ev eşyası, giyecek, kullanılacak şeyler ve meta'ın ve meta geçim vasıtası. İlahinin bir vakte kadar. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Vallahu ceale lekum ve Allah sizin için kıldı. Min buyutikum sekenen evlerinizden sekinet, huzur yeri. Ve ceale lekum ve sizin için kıldı, yaptı. Min cunudül en'ami hayvanların derilerinden buyuten testehifune ha hafif olan taşınabilen evler. Yani çadırlar. Deri çadırlar. Yevme zanikum yolculuk yani göç ettiğiniz günde, günlerde ve yevme ikametikum ve ikamet ettiğiniz, konakladığınız günlerde veya günde. Ve min asvafiha ve evbariha ve eşariha ve onların günlerinden, tüylerinden ve kıllarından. Yani keçinin kıllarından, devenin tüylerinden, koyunlarında
günlerinden. Esasen çeşitli mal ve meta'an ilahinin ve bir zamana kadar geçim vasıtası. Bu cümlecikleri cümle haline getirdiğimiz zaman şu çıkıyor ortaya. Ve Allah Celle Celaluhu sizin için evlerinizden sekinet, huzur yeri kıldı. Sekinet, sükunet içinde olmak, huzur içinde olmak anlamına geliyor. Ve sizin için hayvanların derilerinden yolculuk ettiğiniz günde veya günlerde yolculuk da olabilir, göç de olabilir ve ikamet ettiğiniz, konakladığınız günlerde hafif olan yani taşınabilen evler yani çadırlar ve onların yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından çeşitli mal ve bir zamana kadar geçim vasıtası kıldı.

Allah-u Teala burada insanlar için, o devirdeki insanlar için standartlar koyuyor. Allah-u Teala diyor sizin için evlerinizi bir sükunet yeri, bir mutluluk ve huzur yeri kıldı. Bunun için hayvanların derilerinden çadırlar yapmanızı temin ediyor Allah-u Teala.

hayvanların derilerinden çadırlar. Derinin farkı ne bir bez kumaştan? Suyu geçirmemesi. Tabii o zamanlar insanlar suyu geçirmeyecek olan muşamba türü şeyler henüz bilmiyorlardı. Ama deri Allah'ın tabi olarak vücuda getirdiği bu hayvan derileri bu hedefi sağlıyordu. Yağmurun geçmediği çadırlar hayvan derilerinden namun olduğu için yağmur üzerinden akıp gidiyordu. Aynı zamanda koyunların yünlerinden, elbiseler, deve tüyünden, keçi kılından, kilim türü şeyler, aynı zamanda belki keçi kılından çadırlar, onlar da su geçirmez çadırlar. Keçi kılının bir özelliği su geçirmemesi. Çobanların kepenekleri öyle bir keçi kılı türünden yapılır. O aba dediğimiz sıkıştırılmış keçi kıllarından yapılan kumaşa, kumaşı yapanlara mutaf denirdi eskiden. Bu istikamette su geçirmeyen çadırların keçi kılından yapılması asıldır. Allah razı olsun. Nahl Suresi 81. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu ceale lekum mimma halaka zilalen ve ceale lekum minel cibali eknanen ve ceale lekum serabile teti kumul harra ve serabile teti kum be sekum kezalike yutimme nimetehu aleykum leallekum tuslimun. Vallahu ve Allah ceale kıldı, halk etti. Lekum sizin için mimma şeylerden halaka yarattı, halk etti. Zilalen gölgeler, gölgelikler ve ceale ve kıldı, halk etti. Lekum sizin için ve kıldı lekum sizin için minel cibali dağlardan eknanen barınılacak yerler, yağmur, rüzgar vesaireden koruyan şeyler, sığınaklar, süperler. Ken barınılan yer, sığınak. Eknanen onun çoğulu. Ve ceale ve kıldı lekum sizin için serabiyle gömlekler, zırhlar, savaşta korunmak için yapılan demir giysiler, sirbal, gömlek, serabil, gömlekler. Tekikum sizi korur, el harra sıcak. Ve serabile ve gömlekler, zırhlar, savaşta korunmak için yapılan demir giysiler, tekikum sizi korur. Vesekum, sizi şiddetten, kuvvetli darbeden. Kezalike, işte böyle yutumu tamamlıyor. Nimetehu, onun kendi nimetini. Aleykum, sizin üzerinize, size. Leallekum, umulur ki
Böylece siz teslim olursunuz.

Bismillahirrahmanirrahim. Cümleçikler. Vallahu ceale lekum ve Allah sizin için kıldı. Mimma halaka zilalen. Yarattığı şeylerden gölgelikler. Ve ceale lekum ve sizin için kıldı. Minel cibali dağlardan eknane. Yağmur rüzgar vesaireden barınılacak yerler. Ve ceale lekum ve sizin için kıldı. Serabiyle ki kumul harra, sizi sıcaktan koruyan gömlekler. Eserabi ile tetiküm besekum, ve sizi şiddetli darbelerden koruyan gömlekler, zırhlar. Kezalike yutimnu nimetehu aleykum, sizin üzerinizdeki nimetini İşte böyle tamamlıyor. Lealekum teslimun, umulur ki böylece siz teslim olursunuz. Ve Allah sizin yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler kıldı ve sizin için dağlardan, yağmurdan ve rüzgardan barınılacak yerler ve sıcaktan koruyan giysiler, gömlekler ve sizi şiddetli darbelerden koruyan gömlekler, zırhlar kıldı. Sizin üzerinizdeki nimetini işte böyle tamamlıyor. Umulur ki teslim olursunuz, buyuruyor Allah Teala. Burada Allah Teala'nın vücuda getirdiği, biz insanlar için vücuda getirdiği şeyler söz konusu ve bütün bunlardan Allah'ın muradı önemli. Ayet-i Kerim'in en önemli yeri, umulur ki böylece teslim olursunuz diyor. İslam kelimesi teslim demek. Ve biz insanların teslimini emrediyor Allah Teala. Allah'a ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi teslim etmemizi. Nas suresinin 82. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Fe in tevellev fe innema aleykel belagul mübin." Eğer yüz çevirirlerse bundan sonra senin için sadece apaçık bir tebliğidir. Fe artık intevelev, eğer yüz çevirirlerse fe bundan sonra innema, yalnızca sadece leke, senin üzerine el belagu, tebliğ beyan, el mümini apaçık. Fe intevelev, artık yüz çevirirlerse fe innema aleyke el belagu mümini, bundan sonra senin için sadece açık bir tebliğidir. Artık yüz çevirirlerse bundan sonra sana düşen sadece bir tebliğdir. Yani Resullerin görevi, Nebilerin görevi tebliğ etmektir. Tebliğ ettikleri zaman görevleri tamamlanır. Herkes kendi kararlarıyla kendisini kurtaracaktır veya kurtaramayacaktır. Mutlu olmayı başaracaktır ya da başaramayacaktır. Bir insanın mutlu olması Allah'ın Kur'an'daki hedeflerine uymasıyla, o hedefleri gerçekleştirmesiyle mümkün. İnsan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu teslim ettiğinde dördüncü, nefsini teslim ettiğinde beşinci, iradesini teslim ettiği zaman yedinci kat cennetin sahibidir. Öyleyse Allah'ın emirlerine İcabet ettikçe daha üst seviye, daha üst seviye, daha üst seviye mutluluklar var. Tabi dünya saadeti de buna paralel olarak yükseliyor. Ruhun Allah'a ulaştığı sırada dünya saadeti %51'dir. Aslında nefsin tezkiyesi %51'dir. Daha sonra %80'i aşar fizik vücudun tesliminde. %100'e ulaşır. Nefsin tesliminde. Böylece görülüyor ki mutluluklar bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın söylediği teslimlere paralel bir artış gösteriyor. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerine riayet etmezlerse, riayet edilmediği takdirde o zaman
Resulün görevi bitmiştir. O tebliğini yapmıştır. Tebliğ lazım gelen cevabı alamamıştır. Kişi kendi kurtuluşuna imzayı atamamıştır. Allah'a ulaşmayı dileyememiştir. Öyleyse böyle bir olguya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüz çevirirlerse, yani senin söylediklerin onlar için bir değer ifade etmezse, onların kurtuluşu yoktur demiş oluyor Allah Teala. Sen görevini yaptın diyor, sen tebliğ ettin, senin görevin bitti diyor Allah Teala tebliğ ile birlikte. Öyleyse tebliğe riayet edilir veya edilmez. Bu da o riayeti yapacak olan veya yapmayacak olanlara has bir olgudur. Ve 83. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'rifune nimetallahi thumma yunkirunaha ve ekseru humul kafirun. Ya'rifune, tanıyorlar, biliyorlar. Nimetallahi, Allah'ın nimeti. Sümme, sonra yunkirûneha, onu inkar ediyorlar. Ekserhum, ve onların çoğu, el kafirun. İnkar edenler kafirlerdir. Ya'rifune nimetallahi, Allah'ın nimetini tanıyorlar, biliyorlar.

بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Teala'nın inkar meselesine dikkatle bakın. Allah Teala Allah'a ulaşmayı inkar edenlerin amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Maide 105'te. Kehf 105'te. Diyor ki onlar en iyisini yaptıklarını zannediyorlardı. Onlar ki Allah'a ulaşmayı ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onlar ki Allah'a ulaşmayı ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler.

kulların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. İnkar etmek, gizlemek Allah-u Teala'nın da önemli bir hata. Kişiyi Allah'ın cennetine mutlaka ayıracak olan, cehenneme yönlendirecek olan bir hata.

Ve 84. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ve yevme neb'asu min kulli ummetin şehiden sümme la yüz yu'zenu lillezine keferu ve la hum yestatebun. Ve yevme ve o gün neb'asu beyaz ederiz, göndeririz. Min kulli ümmetin bütün ümmetlerden şehiden bir şahit. Sümme sonra la yu'zenu izin verilmez. Lillezine o kimselere keferu inkar ettiler. Elahüm yustatebun.

rızanın ve lahüm yustatebûn. Onlardan mazeret beyan etmeleri istenmez.

Allah Teala ayet-i kerimede kıyamet gününde bütün ümmetlerden birer şahit göndereceğimiz gün diyor, göndeririz diyor. O gün kıyamet günü. Bütün ümmetlerdeki her Resul, bütün ümmetlerdeki her devirdeki her Resul, bütün devirler boyunca hangi ümmetlere hangi Resuller gönderilmişse onlar şahit oluyorlar. Bütün kavimlerdeki Resuller bütün devirlerde şahitler. Kimlere şahitler? Mürşitlere şahitler. Mürşitler kimlere şahitler? Bu Resuller evvela mürşitlere şahitler ama kendilerine direkt olarak tabi olanların da şahitleri. Mürşitler, Allah-u Teala tarafından tayin edilen mürşitler kimlere şahitler? Kendilerine direkt olarak tayin edilen, tabi olanlara şahitler. Aynı zamanda bir alt kademedeki kendilerinin tayin ettiği veya Resul'ün tayin ettiği veya devrin imamının tayin ettiği mürşitlere şahitler. Yani Allah'ın tayin ettiği bu mürşitlerin bir alt kademesinde Allah'ın müsaadesi alınarak devrin imamının tayin ettiği mürşitler, sonra Resullerin tayin ettiği mürşitler, sonra Allah'ın irşat kademesinde tayin ettiği mürşitler. En büyük şahit devrin imamı, kıyamet günkü şahitlerin en büyüğü. Sonra her kavimdeki Resuller. Sonra Allah'ın tayin ettiği mürşitler. Üç oldu. Dördüncüsü devrin imamının tayin ettiği mürşitler. Beşincisi Resullerin tayin ettiği mürşitler. Altıncısı bu Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitler. Yedincisi de kiramen katibe meleklerindeki melekleri, yani oradaki şahit melek. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için seni de bütün şahitlerin üzerine şahit kıldığımız zaman diyor. Ne demek bu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki bütün kavimlerdeki Resullerin de üzerinde şahittir. Böylece kademe kademe bütün mürşitler hem kendilerine tabi olanların şahitleri hem de bir altlarındaki mürşitlerin şahitleri, onlar da yani o bir alttaki mürşitler de hem kendilerine tabi olanların şahitleri hem de bir alttaki mürşitlerin şahitleri, bir alttaki mürşitler de kendilerine tabi olanların şahitleri. Kiramen katibe meleklerindeki şahit ise, meleklerinden olan şahit ise herkesin şahit. Çünkü her hayat filminde onlardan bir melek mutlaka herkes için ayrı ayrı melekler vazifeli. Şahit. Allah razı olsun.

Sonra diyor Allah Teala kafirlere izin verilmez. Cehennemden ayrılma izni verilmez. Cennete gidecek olanlara cehennemden ayrılma izni verilir. Ama cehennemde kalacak olan kafirlere ayrılma izni verilmez. Unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kafir olduğunu kabul ediyor Allah-u Teala. Onlar birinci ve ikinci basamaktakiler. Kalplerinde küfür yazıyor ve mümin olmak konusunda gerekli hamleyi yapmamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar.

O aslında buradaki olay Elahüm Yusta Tebuğ'un Ateb'e gönlünü almak, razı etmek anlamına geliyor. Allah'ın rızasını kazanmaları aslında mümkün olmadığını ifade eden bir ifade kullanılması lazım burada. Onlardan Allah'tan rıza talepleri kabul edilmez. Ve onlardan Allah'ın rızasını

rıza talepleri kabul edilmez. Ve kafirler, bildiğiniz gibi kafirler de müminler de evvela cehenneme giriyorlar. Kıyamette hesaplar görüldükten sonra, kitaplar sağdan ve soldan teslim edildikten sonra herkesin önce cehenneme gitmesi şart. Herkes cehenneme giriyor ve cennete girecek olanlar cehennemi tamamen dolaştıktan sonra, cehennem kendilerine tamamen gösterildikten sonra şükürlerle ve hamdlerle cehennemi terk ediyorlar. Ama cehennemde kalacak olan kafirlerin, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehennemden ayrılmalarına izin verilmez. De izin verilmeleri onlara izin verilmez. Kafirlere cehennemden çıkmaları konusunda.

kafirlere cehennemden çıkmaları için izin verilmez. Ve veda girerken burunları sürtünerek girerler ve orada devamlı olarak kalacaklardır. Oradan çıkmaları artık mümkün değildir. Cehenneme girerler ve bir daha çıkmak için izin alamazlar. Allah'ın rızasını da bunlar kazanamazlar. Bunlar Allah'ın rızasını kazanamayanlardır. Ve Nahl Suresinin 85. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ râ'ellezîne zelemul azâbe velâ yuhaffefu anhum velâhum yunzerûn. Ve izâ kelimeler olduğu zaman râ'e gördü. Ellezîne kimseler zalemu zulmettiler. El azâbe azâb ve o zaman artık la yuhaffefu hafifletilmez anhum onlardan ve lahum yunzerun ve onlara nazar edilmez, yüzüne bakılmaz. Ve izâ râe ve gördükleri zaman ellezîne zalemû zulüm yapan kimseler el azâbe azâbı fe lâ yuhaffefu anhum artık onlardan hafifletilmez ve lahum yunzerun ve onlara nazar edilmez, yüzüne bakılmaz.

Öğrendiğimden ayrılmalarına izin verilmeyen o kişiler kimlere nazar edilmezmiş, bakılmazmış? O cehennemden ayrılmalarına izin verilmeyen, zulüm yapan kimseler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez. Yani olayın cehennemde oluştuğu kesin. Cehenneme herkes ulaşıyor. Zulüm gören, zulüm yapanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar cehennemde kalıyorlar. Ve onlara azap dokunuyor, cehennemde azap başlıyor ve azap hafifletilmiyor. Ve onlara nazar edilmez diyor Allah Teala, onların yüzüne bakılmaz diyor. Yani cehenneme giren insanların bir evvelki ayet-i kerimede cehennemden çıkmasına izin verilmez diyor Allah Teala. Nahl suresi 84. ayet-i kerimesi. Kafirlere cehennemden çıkış izni

Sí. İzin verilmez. Seksen dört kilo buydu. Ve nutumuzu aldık. 85. ayet-i kerimede de Allah-u Teala bu cehennemden ayrılmalarına izin verilmeyenler, o cehennemden ayrılmalarına izin verilmeyen, zulüm yapan kimseler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez. Ve onlara nazar edilmez. Allah Teala onların yüzüne bakmaz. Cehennemde onlar ebediyen artık kalacaklardır. Ve 90. ayet-i kerime doksan değil. 85'ten sonra seksen altıncı ayet-i kerime.

Allah Teala 86. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve izâ râellezîne eşrekû şürekâ ekum şürekâ ehum kâlû rabbena haulâi şürekâ ünellezîne

كنا ندعو من دونك يعني دونك. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وإذا رأى الذين ve izâ ve o zaman olduğu zaman râe gördü ellezine onlar. Eşreku Allah'a ortak şirk koştular. Şüreka ehüm onların ortakları şerikleri kâle dediler. Rabbena Rabbimiz haülâhi işte onlar. Şüreka üna bizim ortak koştuklarımız. Ellezine onlar kunna biz olduk. Nedû dua ettik yardıma çağırdık. Min dunike senden başka. Fe elkav böylece attılar. İleyhim onlara el kavle. Söz. İnnekum muhakkak ki siz lekazibun elbette yalan söyleyenler. Ve izâ râe ve gördükleri zaman ellezîne eşrekû şirk koşanlar, yani Allah'a şirk koşanlar, şüreka ehum, onların şirk koştuğu şeyleri, galu Rabbena, Rabbimiz dediler, haulai şüreka una, işte bunlar bizim ortaklarımız, ortak koştuğumuz şeyler, sana ortak koştuğumuz şeyler. اَلَّذ۪ينَ كُنَّا نَلْعُ مِنْ دُن۪يكَ onlar bizim senden başka dua ettiğimiz, etmiş olduğumuz şeyler, putlar. اَلَّذ۪ينَ كُنَّا نَلْعُ مِنْ دُن۪يكَ onlar bizim senden başka dua etmiş olduğumuz şeyler, putlar. وَاَلْقَوْ اِلَيْهُمُ الْقَوْلَ o zaman onlar da, putlar da onlara şöyle söz attılar, söylediler. اِنَّكُمْ لَكَازِبُونَ muhakkak siz gerçekten tekzip edenlersiniz. Yalanlayanlarsınız.

şimdi cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Allah'a şirk, yani ortak koşanlar, şirk, ortak koştukları şeyleri, putları gördükleri zaman, Rabbimiz, işte bunlar senden başka dua etmiş olduğumuz ortaklarımız dediler. O zaman onlar da, yani putlar da, muhakkak ki siz gerçekten yalan söyleyenlersiniz diye onlara söz attılar. Onlara söylediler.

Kıyamet günü Allah'a şirk koşanlarla putları da, şirk koştukları putlar da orada olacaklar. Ve putlar da, o cansız olan putlar da dile gelecekler. Ve muhakkak ki siz yalan söyleyenlersiniz diyecekler onlara. Buradan şunu çıkartıyoruz ki, kıyamet günü canlı olan şeyler de konuşacak, cansız olan şeyler de

Ve 87. ayet-i kerimeye giriyoruz. Ve elkav ilallahi yevme iziniz seleme ve dalle anhum ma kanu yefterun. Ve elkav ve arz ettiler, aldılar ilallahi Allah'a yevme izin günü esseleme teslimiyet. Ve dalle ve saptı gitti anhum onlardan uzaklaşarak ma şey kanu oldular ifterun iftira ediyorlar, uyduruyorlar. Ve elkav ilallahi ve Allah'a arz ettiler. Yevme izni seleme, izin günü teslimiyetlerini ve dalle anhum ve onlardan uzaklaşıp saptılar, gittiler. Ve kânü yefterun, iftira etmiş oldukları şeyler, putlar, yalancı ilahlar.

cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman şöyle bir cümle yapısı çıkıyor ortaya. İzin günü onlar, putlar, Allah'a teslimiyetlerini arz ettiler. Ve iftira etmiş oldukları şeyler, putlar, yalancı ilahlar, onlardan uzaklaşıp saptılar, gittiler.

Allah'a verdiler, arz ettiler. İzin günü teslimiyetlerini. Niçin kıyamet gününe izin günü deniliyor sevgili kardeşlerim? Kıyamet gününe neden izin günü deniliyor? Çünkü kıyamet günü tüm insanlar cennete girecek olsun, cehennemde kalacak olsun, mutlaka cehenneme uğrayacaklardır. Meryem suresinin, bakalım Meryem suresine. ...71 ve 73. ayet kerimesi olacaktı. Diyor ki Allah Teala Meryem 71'de ve in minkum ila variduha kâne alâ rabbike hatmen maktiyâ. İçinizden hiçbiri hariç olmamak üzere hepiniz cehenneme varacaktır, uğrayacaktır. Bu Rabbinizden kesinleşmiş bir hükümdür. Meryem 71'de içimizden hiçbirimizin cehenneme uğramaması mümkün değil. Hepimiz mutlaka kıyamet günü cehenneme gireceğiz. Ama cehennemde kalacak olanlar için cehennemin kapısı açılmıyor. Onlar sürünerek giriyorlar. Cennete girecek olanlar ise uçarak giriyorlar cehenneme. Sonra da cehennemden ayrılmaları söz konusu oluyor. Yani kendilerine

diyorlar ve cehennemden bir daha çıkmaları söz konusu değil. Onlara çıkmaları için izin verilmiyor. Ama cennete girecekler, cennetin şeffaf kapılarından uçarak giriyorlar. Kapılar var, her tarafı kapalı ama şeffaf bir şekilde kapalı. Bir cam gibi bir nesneyle ama kendilerine izin verilmiş olanlar, verilecek olanlar oradan uçarak içeri girebildikleri halde kapı onlara bir etken olmadığı halde girerken de çıkarken de kendilerine izin verilmeyenlere, cehennemde kalacak olanlara girerken de kapı müsaade etmiyor. Sürünerek giriyorlar cehenneme. Çıkarken de müsaade etmiyor. Hiçbir zaman cehennemden çıkamıyorlar. Cehenneme bu sebeple izin günü diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir güzelliği beraber yaşamak nasip oldu bize. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda gene hamdolsun ki birlikte olduk. Öyleyse her şey görüyorsunuz ki en güzel standartlarda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'a

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sohbet etmek, hele sizlerle sohbet etmek sevgili kardeşlerim. Öylesine büyük bir zevk ki Allah Teala her sohbetten evvel sonra devamlı hamd ediyorum, şükrediyorum. Sizlerle birlikteyiz diye. Bu beraberlik bir göz beraberliği değil. Bir kalp beraberliği. Şuradan kalbimizden size sesleniyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, siz bizim en yakınımızda olanlarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel bir dizayn içinde oluştuğunu dikkatle yerlerine oturtun.

Tutun. Evvela şunu bileceksiniz. Allah Teala sizi seviyor. Allah Teala sizi çok seviyor. Allah Teala tarafından sevilmenin o müstesna huzurunu, mutluluğunu iç dünyanızda hissetmelisiniz sevgili kardeşlerim. Allah ile bir olmak, beraber olmak, huzuru yaşamak. İşte Allah'ın hepinize hedef gösterdiği şey budur. Huzur ve mutluluk. Nedir bunlar? Bunlar sizin iç dünyanızın dizaynıdır. Her şeyinizle Allah'a ait olduğunuzu düşünün. Hepiniz Allah içinsiniz. Allah için yaratıldınız. Allah için en güzele doğru gidiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın en yakınlarısınız. Bu devre bütün dünyanın nura kavuşacağı yeni bir dünyanın kurulmasının ilk işaretlerini taşır. Dünyada birçok konularda anlaşmazlık, savaşlar ve de kuvvetlinin zayıfı ezmesi söz konusu. Bunların biteceği günlere doğru yaklaşıyoruz. İnsanların hürriyet içinde, el ele, gönül gönüle Allah'a en yakın olmanın mutluluğunu yaşadıkları yeni bir devreye doğru yürüyoruz. Şeytan son mücadelesini yapıyor. Şu anda başarılı da görünüyor. Ama sevgili kardeşlerim, onun da çanına ot tıkanacağı günlere doğru geliyoruz. O da bunu çok iyi biliyor. Ve son debelenmelerinde. Öyleyse yakın gelecekte göreceksiniz ki her şeye hakim olan Allah'ın dostları iş başına gelecektir. Dünya onların getireceği huzurla sulh ve sükûna kavuşacaktır. O güzel günler çok uzaklarda değil artık. Öyleyse şu andaki durum itibariyle nasıl mutlu olabilirsiniz? Bu bir kişisel mutluluk formülüdür. Bir insanın mutlu olabilmesi onun iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir huzur içinde yaşaması halidir. Huzur ve mutluluk birbirine yakın iki tane kelime. İç huzur dediğimiz zaman iç dünyanızda kavgaların bitmiş olduğu, her şeyin sulh ve sükûna ulaştığı yeni bir devrenin oluşması. Ne zaman oluşur? Daimi zikre ulaştığınız zaman vücuda gelir. Ne olur daimi zikre ulaştığınız zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman içinizdeki kavga biter. Şu anda bütün insanlar yaşadıkları süreç içerisinde bir çarpışma halindeler. İç dünyalarında nefslerinin afetleriyle ruhların hasletleri kesintisiz bir
çarpışma içerisinde. Nerede kavga varsa, kaos varsa, anlaşmazlık varsa orada huzur yoktur, mutluluk yoktur. Orada kavga vardır. Orada hakların haleldar olması söz konusudur. Kişisel olarak orada ruhlarla nefsler bir anlaşmazlık içindedirler. Niye? Çünkü bütün ruhlar Allah-u Teala tarafından öyle bir dizaynla vücuda getirilmişlerdir ki ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye yönelik yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye dayalı bir formül içerisinde Allah'ın ruhu insanlara ulaştırılmıştır. Ruh Allah'ın ruhudur. Yani sadece insanları mutluluğa götürecek olan Allah'ın emrettikleri şeyleri yapmanızı emreder. Yasak ettiği fiilleri de engellemeye çalışır. Ruh için olay bu. Ama burada bitmedi olay. Allah Teala insanı bir ruh, bir nefs, bir de fizik vücutla, şu gördüğünüz fizik vücutla dizayn etmiş. Hani geceleri rüya görüyorsunuz ya, o rüyayı gördüğünüz nesne de nefsinizdir. Her gerçek anlamda uykuya daldığınız zaman nefs vücudunuzdan ayrılır. Ve de dilediği yere gider. Siz ona mani olamazsınız. Kontrol da edemezsiniz. Nefs, gerçek uykuya vardığınızda elektron devir sayısı ayarları tamamlanır. Eşit olduğu noktada nefs vücuttan ayrılır. Ayrılır ve gider. Nereye gider? Berzah alemine gidebilir. Zahir alemde yani bu alemde kalabilir. Onun için alemler birbirinden farklı hüviyette olsalar da o fütur getirmez. Her alemde bulunabilir. Zahiri alemde de berzah aleminde de bulunabilir. Ama nefsiniz emr aleminde bulunamaz. Gök katlarını aşamaz. Hep zemin katta kalacaktır. Öyleyse rüya görüyorsunuz. Rüyanızda hangi alemde olduğunuzu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Eğer şartlar fizikse, yani şu bardağı tuttuğunuz zaman bardağı kaldırabiliyorsanız, içindeki suyu içebiliyorsanız, bu sizin berzah aleminde olduğunuzu gösterir. Çünkü nefsiniz berzah alemine aittir. Orada bütün nefsler yaşantılarını devam ettirirler. Her yeni ölen kişinin nefsi vücudundan ayrıldıktan sonra oraya gider. Kendisinden evvel ölenlerin, aynı aileden ölenlerin yanına. Orada dünya üzerindekine benzer bir hayat devam eder gider. Artık ondan sonra yaşlanma olmaz. Ama orada başka bir özellik daha vardır. Rüyanızda kendinizi daha küçük yaşta görebilirsiniz. Daha yaşlı da görebilirsiniz. Çünkü orada zaman mefhumu bu zahiri alemde olduğu gibi değil. Bir insan hala kendisini küçücük bir çocuk olarak da görebilir veya bulunduğundan çok daha yaşlı bir noktada da görebilir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse
Niçin yaratıldığınıza dikkatle bakın. Niçin yaratıldığınızı biliyor musunuz? Bir tek sebebe dayalı olarak başka insanları mutlu etmek için, onlara huzur vermek için. İşte kim bu gayeyi anlamış da hayatına geçirmişse o başkaları için yaşayan bir insandır. Allah'ın en çok sevdikleri onlardır. Dünyadaki en mutlu insanlar da gene onlardır. Neden? Çünkü onlar başkaları için yaşarlar. 24 saatin uyanık oldukları bütün devresini başka insanların mutluluğuna harcarlar. Hep onlar için ne yapabileceklerini düşünürler. Aslında dikkat edin, Allah'ın irşat kademesine getirdiği bütün insanlar başka insanların mutluluğuna kendilerini adayanlardır. Neden? Çünkü onlar bu hedefe yönelik olarak eğitilmişlerdir. Onlar ruhlarını, onlar veçlerini, yani fizik vücutlarını, onlar o vaktiyle bütün afetlerle dolu olan nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir. Ama nefsin Allah'a teslim olması demek, nefsin bütün afetlerinin yok olması demek. Bu da ancak daimi zikirle mümkündür. Zikri daim, her an Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat adlı iki tane nuru taşıyıp sizin kalbinize ulaştıracağı için daimi zikirde olan bir insanın kalbinin yeniden kararması hiçbir şekilde mümkün değildir. Zikir, Allah-u Teala'nın öyle bir sihirli anahtarıdır ki siz zikrettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dediğiniz sürece veya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dediğiniz sürece veya dilinizi kımıldatmadan içinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından rahmetle fazl birinci grup nur, rahmetle salavat ikinci grup nur. İkisi bir arada göğsünüze gelir. Göğsünüz onlara hiçbir engel teşkil etmez. Göğsünüzden kalbinize ulaşır. Ve kalbinizin içinde Allah'ın yazmış olduğu iman kelimesiyle gelen nurlardan fazıllar ters manyetik alanlıdır. Yani birisi en kutbuysa öteki es kutbudur. Bildiğiniz gibi iki zıt kutup birbirine çekerler. İki aynı kutupsa birbirini iterler. Karşı kutuptan olan fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesine ulaştıkları zaman iman kelimesi onları şiddetle çeker ve iman kelimesine yapışırlar. İman kelimesinin etrafı fazıllarla, fazıl nurlarıyla dolmaya başlar. İşte böyle bir müessese sizin mutluluğunuzun kesin işaretini taşır. Neye? Çünkü nefsinizin kalbinde nurlar başlar %1, %2 derken ilk %2 nur, %7 nur tamamlanır. Burası nefse emaredir. Manası ruhunuz zemin kattan birinci kata yükselmiştir. Sonra zikrinizi daha çok arttıracaksınız. Daha geniş bir zaman parçasına yayılacak. Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz olarak yaptığınız zikir, sayısal zikir, elindeki tesbihle veya başka ölçülerle, zaman ölçüleriyle yaptığınız zikirler, bu Allah'ın katından gelen nurların nefsinizin kalbindeki iman kelimesine ikinci bir %7
hacminde yerleşmesine sebebiyet verecektir. Kalbinizdeki iman kelimesine yapışmasına ve nefsinizin kalbinde yerleşmesine sebebiyet verecektir. Burası nefsi levvamedir. Bu noktada kişi nefsini levmeder. Yani kınar. O, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemektedir. İç dünyası bunu emreder. Aklı bunu emreder. Ama nefs onlara itaat etmez. Nefs hala büyük ölçüde kötülüklerin peşindedir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışır. Emrettiklerini de asla yapmak istemez. Şeytan onu devamlı azdırmaktadır. İşte hem hakikati bilip yapması lazım gelen şeyin ne olduğunu bilip hem de onu yapamayıp tam zıttını sık sık işlemek kişiyi nefsini levmetmeye götürür. Nefsini devamlı kınar. Sonra da ruh bu sırada ikinci kattadır. Sonra da üçüncü gök katına yükselecektir. Nefsin kalbinde üçüncü defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleşecektir. Başlangıçta %2 rahmet birikiminin arkasından oluşuyor. O zaman yeni bir dünya söz konusudur. Nefsi mülkime neden ne yeni bir dünya dedik? Çünkü kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Fe'elhamaha fücra ve takva diyor Allah Teala. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor. İki taraftan da gelenler var. Kişi nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 nuru bu minval üzere tamamlar. Bundan sonra kişi doyuma ulaşacaktır dördüncü kademede. Allah'ın verdiği şeylerin kişi yeterli olduğunu birdenbire fark edecektir. Nefsi ona mani olmuştur. Allah her zaman kişiye hak ettiğini verir. Ama nefsi hiçbir zaman Allah'ın verdikleriyle doymaz. Hırs içindedir. Daha çok, daha çok, daha çok ister. Ama mutmainneye ulaşan bir kişi için olay öyle değildir. O kişi şöyle düşünür. Allah Teala eğer bana daha çok para verseydi, daha çok mal verseydi, muhtemeldir ki ben bunları Allah'ın bana yasak ettiği yerlerde de harcayacaktım. Fazla para beni şımartacaktı. Belki Allah'a asi olacaktım. Ama Allah Teala bana tam yeterli parayı veriyor. Hamdolsun ki bu parayla ailemi geçindirebiliyorum. Öyleyse ben Allah'a şükretmeliyim, hamd etmeliyim diye düşünen bir insan bu. Kazandığı parayla doyuma ulaşıyor. Mutmain doyumda. Bundan sonrası Allah'a yaklaşan iki basamak daha ifade eder. Nefsi radiye beşinci gök katını, nefsi mardiye ruhun altıncı gök katına ulaştığını gösterir. Radiye kişinin Allah'tan razı olmasıdır. Mardiye de Allah'ın okulundan razı olmasıdır. Birbirini takip eden iki kademe ve sonuç tezkiye. Nefs tezkiyesi, o kişinin nefsinin kalbinde her katta %7 artarak gelen 7 defa %7, yani %49 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Başlangıçta nefsin kalbine giren %2 rahmet nuruyla o kişinin nefsinin kalbi karanlıklardan daha çok aydınlığa sahip olmuştur. İşte bu mutluluğun yarısının ötesidir. Kişinin nefsinin kalbi yarıdan daha fazla %51 nura sahip olmuştur. Karanlıklar %100'den %49'a düşmüştür. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür.
Bu noktaya kadar kişi Allah-u Teala tarafından özel bir koruma altında tutulur ki bu korumada şeytanın bu kişiye hiçbir açıdan bir zarar vermesine Allah-u Teala müsaade etmez. Şeytanı o kişinin işlerine bulaştırmaz. Müdahalesini kesin olarak önler. Şeytan kudurur. İşte bu süreç bir insanın hayatındaki en mutlu süreçtir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın 7 tane gök katını aşan ruhunu, daha doğrusu Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. Ruh bizde olduğu sürece biz bizim ruhumuz falan diye geçer. Aslında bizim ruhumuz hiçbir zaman olmamıştır o. O Allah'ın ruhudur. Secde suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkes mutlu olmak ister ve de insanlar sadece mutluluğu nasıl elde edeceklerini bilmedikleri için mutlu olamazlar. İşte size mutluluğun reçetesini biliyoruz, veriyoruz. O reçeteyi bize hamdolsun ki Allah öğretti ve Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah bize mutluluğu Kur'an'daki ayetlerle ve Allah'ın bize verdiği görev hepinizi o mutluluklara ulaştırmak görevidir. Hepiniz mutluluğa layık olacaksınız. Nefsinizdeki afetlerle usta bir savaşçı olarak savaşmayı öğreneceksiniz. Ve de bunu başardığınız günler gelecek. En azından nefsinizin, kalbinin yarısını afetlerden temizlemek, %51'ini temizlemek hepinize Allah'ın sunduğu muhteşem bir imkandır. Allah Teala hepinizin bu muhteşem güzelliği yaşamanızı ister. Hayatınızın en güzel 7-8 ayı, 8-9 ayı, 10 ayı ama baştan aşağı mutluluk. Kişi hiç yaşamadığı bir mutluluğu, iç huzurunu yaşar. Çünkü Allah Teala o kişiyi karantinaya almıştır. Şeytanın ona müdahalesini %100 önlemiştir. Şeytan kudurur. Size hiçbir şey yapamamanın o büyük aczini, acısını, huzursuzluğunu şeytan o 7-8 aylık devrede, yani Allah'a ruhunuz ulaştığı noktaya kadar geçen devrede Allah'a ulaşmayı dilemenizden, ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktaya kadar geçen 7-8 aylık devre hayatınızın en mutlu devresidir. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman davranış biçimleri itibariyle bir insanın mutlu olabilmesi için ne yapması lazım? Kendisini başkalarına adaması lazım. Eğer her davranışınız başkalarına mutluluk veriyorsa, huzur veriyorsa, bunun için yaşıyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, mutluluğu yakaladınız demektir. İnsanlara yardım edin. İnsanların mutlu olmasına çalışın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki Allah Teala sizden yaşadığınız sürece sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı ister. Başka hiçbir talebi yoktur. O insanı kainattaki en üstün, Allah'a en yakın ve Allah'a ulaşabilen tek varlık olarak yaratmıştır. Bütün insanlar doğuşlarında kendilerine ruh üflenen yegane yaratıktır. Yegane yaratıklardır. Sadece insan Allah'ın ruhuna sahiptir. Allah kendisinden bir ruhu üflüyor insana. Bu insanın kainatta en üstün varlık olduğunun kesin ispatıdır. Başka hiçbir varlık, hiçbir mahluk ki yaratılan her şey Allah'ın mahlukudur, halk ettiğidir. Ruh taşımıyor. Bu sadece insana hastır. Bu sebeple Allah Teala muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor. Allah'ın halifesidir insanoğlu. Allah'ı temsil eden, yeryüzünde Allah'ı temsil eden varlık insandır. Çünkü sadece insan Allah'tan bir ruh taşır. İnsandan başka hiçbir mahluk böyle bir ruhun sahibi değildir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Bütün gönlümüz hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını istiyor. Ama anahtar sizde. Siz dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve Allah'a doğru yolculuğunuz başlayacak. Sevgili kardeşlerim, kaldı ki Allah Teala'nın sizlerden istediği şey sadece Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemeniz yeter. Allah Teala sizin talebinizi kalbinizden okur. O talep kalbinizde varsa, dikkat edin, dilinizde değil, burada kalbinizde varsa, o zaman Allah sizi kendisine ulaştırır. İşte bakınız ne diyor Allah Teala? Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dileyeni kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Kim ulaştırıyormuş? Allah ulaştırıyormuş. Öyleyse insana düşen şey ne? İnsana düşen şey bu konuda kendine düşeni gerçekleştirmek. Nedir kendine düşen? Bir talep. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Buradan kalpten bir dilekle kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah için bu dilek tek başına yeterlidir. Başka hiçbir şey için ihtiyacı yoktur. Velev bu kişi namaz kılmayı sevmese, velev bu kişi oruçta büyük açlık hissetse, velev bu kişi zikirden nefret etse, bunlar üç temel hedef. Namaz, oruç, zikir. Bunların hiçbirisi önem taşımaz. Allah Teala o kişiyi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kontrol altına alacaktır. Ve bu kontrol altına alış bir nevi onu şeytandan koruyan bir kalkanın o kişiyi bütünüyle kaplaması halidir. Kim Allah'a mülaki olmayı buradan kalbinden dilerse Allah Teala aynı anda onu işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer. Hiçbir an bile beklemez Allah Teala. Derhal harekete geçer ve o kişiyi rahmetine, ilmiyle zaten kuşattığı, bu sebeple kalbinden geçen her şeyi bildiği o kişiyi bir koruyucu kalkan altına alır. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaştığı noktaya kadar 7-8 aylık bir süredir, bilemediniz uzun sürdüğü birinde 10 ay olsun, netice değişmez. O kişinin ruhunu Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Ruhu bu maksatla vermiştir. Ve açık bir şekilde Allah Teala emrediyor ruha. Bedir suresi 28. ayet-i kerime İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey ruh diyor Allah Teala. Nefse de emir vermiş. Tezkiye ol.
Allah'tan razı ol. Allah'ın rızasını kazan. Nefse bunları söylüyor. Ruha da söylüyor ki Allah'a geri dön. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et. Rücu etmek, geri çekilmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizlerden, sizin mutluluğunuzdan başka bir şey istemiyor. Bu geçici mutluluk, 7-8 aylık bir süre sürecek olan bu mutluluk, herkese Allah Teala tarafından bedava takdim edilir. Kim bir dileğin sahibi ise, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse, Allah mutlaka onlara bu mutluluğu yaşatır. Ama önemli olan bu değildir. Çünkü bu noktaya kadar ulaşan kişi, bundan sonra koruyucu kalkan kalktıktan sonra, bu insanların çoğu ne yazık ki, şeytanın saldırılarına dayanamayıp, yoldan düşerler. Allah Teala'nın koruyucu kalkanı kalktıktan sonra, kişinin yapması lazım gelen şey, aynı zikir seviyesini, mesela diyelim o kişi 37 bin zikirde veya 43 bin zikirde ulaşmış Allah'a. Bir günde 43 bin zikir yapıyormuş. Bu 43 bin zikir seviyesini bir ömür boyu devam ettirebilse kişi, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Öldükten sonra, kıyametten sonra üçüncü kat cennete girecektir. Dünya hayatında da mutluluğun yarısını yaşayacaktır. Dünya mutluluğu. Neden yarısını dedik? Çünkü nefsinin kalbindeki afetler sadece %51 yok olmuş. O seviyede daha fazla nefsinin kalbine nur dolması söz konusu değil. O zikir seviyesinde o kadar gerçekleşiyor. Bu husus, yani diyelim 47 bin zikirde buraya ulaşmış kişi, bu zikir seviyesini bir ömür boyu devam ettirsin kişi, aynı mutlulukla yaşar. Dünya mutluluğunun yarısını bu kişi ömür boyunca yaşayacaktır. Ve kıyametten sonra da Allah'a ulaşmayı dilediği için birinci kat cennetin sahibi olmuştur bu kişi. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu için ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı için üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Bu noktada nefsindeki afetler %51 azalmıştır. Yani nurlar afetlerden öteye taşmıştır. Hakim olan şeytan değildir. Bu arada hakim olan artık Allah'ın emirleridir. Böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir ömür boyu mutluluğu yaşarsınız. Zikrinizi azaltmadığınız sürece tehlike yoktur. Mutluluğu yarıya yaşarsınız ama yaşarsınız. Peki mutluluğun bütününü kim yaşar? Daimi zikre ulaşıp da ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra evvela fizik vücudunu Allah'a teslim eden, zikri günün %80'ini aşan kişi ve neticede nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden, daimi zikre sonra da tesbihe ulaşan kişi, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan kişi, dünya mutluluğunun bütününü yaşar. O her zaman mutludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kadar çok istiyoruz ki hepinizin bu kadar kolay bir hüviyeti olan dünya mutluluğunun yarısını mutlaka kazanmanızı, en az yarısını mutlaka bu kadar kolay bir şekilde kazanmanızı, neden bu kadar kolay? Çünkü Allah Teala garanti etmiş. Siz sadece isteyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum ey yüce Allah'ım. Allah da mutlaka sözünü tutacak. Sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ulaştırıncaya kadar nefsinizin kalbi %51 ıslah olacağı için, afetlerden kurtulup fazlalarla donatılacağı için siz dünya mutluluğunun yarısından fazlasını
devamlı olarak yaşayabilecek birisi olacaksınız. Bu herkese verilmiş Allah'ın bir nimetidir, hediyesidir. Herkes bundan istifade mutlaka etmelidir. Bu bir fırsattır insanlık için ve vazgeçilmemesi lazım gelen bir konudur. Herkes mutlu olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor inşallah. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'tan hepiniz için sonsuz mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gelen şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız?
sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse Allah üzerine hakkında yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Ve hakikat ile gelen Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahibidirler. Diledikleri şeyler Rablerinin katında onlar içindir. İşte bu muhsinlerin mükafatıdır. Allah onların yaptıkları en kötü şeyleri, günahları dahi örter. Ve yapmış olduklarının en güzeliyle onların ecirlerini vererek onları mükafatlandırır, günahlarını sevaba çevirir. Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkaları ile, başka ilahlarla, putlarla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa, o zaman onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur. Ve Allah kimi hidayete erdirirse, o zaman onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur. O aziz, yüce ve üstün, intikam sahibi değil mi? Ve eğer gerçekten onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar dileseydi, onun zararını onlar giderebilir mi? Veya bana bir rahmet dileseydi, onun rahmetini tutabilirler mi? Engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler yalnız ona tevekkül ederler, onu vekil ederler. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz mekanda elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapacağım. Öyleyse yakında bileceksiniz. Kendisini rezil edecek azap kime gelecekse ona ulaşır ve mukim, sürekli azap onun üstüne iner. Muhakkak ki biz sana kitabı İnsanlar için hak ile indirdik. Artık kim hidayete ererse kendi nefsi içindir. Ve kim dalalette kaldıysa o takdirde kendi aleyhine dalalettedir. Ve sen onların üzerine vekil değilsin. Allah fizik vücutları ölüm anında öldürür. Ve onlar ki uykularındadır, ölmemişlerdir. O zaman üzerine ölüm hükmedilecek olanı kişinin fizik vücudunu uyku halinde tutar ve diğerini nefsi belirlenmiş ecele zamana kadar rüyada dilediği yere gönderir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar bir şeye, bir güce malik olmasalar ve akıl etmeseler de mi? De ki, şefaatin hepsi Allah'a mahsustur. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Ve Allah'ın vahdaniyeti, tekliği zikredildiği zaman, ahirete Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerin kalpleri nefretle ürperir. Ondan Allah'tan başkası zikredildiği zaman, onlar sevinirler. De ki, Allah'ım, gökleri ve yeri yaratan, gaybı, görünmeyeni ve görüneni bilen sensin. Kullarının arasında ihtilaf etmiş oldukları şeyler hakkında hüküm verecek olan sensin. Ve eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onlar kadarı daha birlikte zalimlerin olsaydı, kıyamet günü kötü azaba karşı kurtulmak için onları mutlaka fidye olarak verirlerdi. Ve hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır. Ve kazandıkları seyyiat, günahlar ve kötülükler onlara aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey azap onları kuşattı. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra ona tarafımızdan bir nimet gönderdiğimizde, bu ancak bana bir ilim üzerine verildi der. Hayır, o bir imtihandır. Ve lakin onların çoğu bilmezler.
Onlardan öncekiler de böyle söylemişti. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Böylece kazandıkları şey seyyiat, günahlar, kötülükler olarak onlara isabet etti. Ve bunlardan zulmetmiş olanlara kazandıkları şey olan seyyiat yakında isabet edecek. Ve onlar aciz bırakabilecek, azabı önleyebilecek güce sahip değiller. Ve onlar Allah'ın dilediğinin rızkını genişlettiğini ve dilediğinin de rızkını takdir ettiğini, kıstığını bilmiyorlar mı? Muhakkak ki bunda mümin olan kavim için elbette ayetler, ibretler, deliller vardır. De ki, ey nefsleri üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah, günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. O, muhakkak ki O gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Rabbinize Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve size azap gelmeden önce ona Allah'a teslim olun, ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ve size Rabbinizden indirilmiş olan ahsen şeye emre tabi olun. Size farkında olmadan ve ansızın azap gelmesinden önce. Kişinin Allah'tan uzaklaşma konusunda aşırı gittiğim, haddi aştığım her şeye yazıklar olsun. Ve ben mutlaka alay edenlerden olmuştum dediği gibi diyenlerden olmayın. Veya muhakkak ki eğer Allah beni hidayete erdirseydi, ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum diyenlerden olmayın. Veya azabı gördüğünüz an, keşke benim bir kere daha fırsatım olsaydı, o zaman muhsinlerden olurdum diyenlerden olmayın. Fakat sana ayetlerim gelmişti. O zaman onları yalanlamış, kibirlenmiş ve kafirlerden olmuştun. Ve kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerini kararmış görürsün. Kibirlenenlerin yeri cehennemde değil mi? Ve Allah takva sahiplerini feyz sahibi olmaları kendilerine sekinet nuru ulaşması sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük, azap dokunmaz. Ve onlar mahzun olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin hazineleri O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kul olmamı mı emrediyorsunuz? Ve andolsun ki sana ve senden öncekilere, gerçekten eğer sen şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Ve onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Kıyamet günü yeryüzünün tamamı onun avucundadır, tasarrufundadır. Ve semalar onun eliyle dürülmüş olacaktır. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve sura üfürülmüş, Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde olanlar ölmüşlerdir. Sonra ona sura bir defa daha üfürüldüğü zaman onlar ayağa kalkarak bakınırlar. Ve Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı ve kitap ortaya kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve onların aralarında onlara zulmedilmeksizin hak ile hüküm verildi. Ve her nefse, herkese yaptığının karşılığı ödendi. Ve o Allah, onların yaptıklarını çok iyi bilir. Kafirler zümre zümre cehenneme sürüldüler. Oraya geldikleri zaman onun cehennemin kapıları açıldı. Ve onun cehennemin bekçileri onlara dediler ki,
Size sizden, sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi ki size Rabbinizin ayetlerini okusun, bugüne, buraya geleceğinizi söyleyerek uyarsın. Cehenneme gidenler dediler ki, evet, geldiler. Fakat azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Onlara orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin denildi. Artık kibirlenenlerin mesvası kalacağı yer ne kötü. Rablerine karşı takva sahibi olanlar cehennemi gördükten sonra zümre zümre cennete sevk edildiler. Oraya cennete geldikleri zaman onun cennetin kapıları açıldı. Ve onun cennetin bekçileri onlara, selamun aleyküm, siz temize çıktınız, aklandınız ve öyleyse ebedi olarak ona cennete girin dediler. Ve cennetlikler dediler ki, hamd vaadine sadık olan Allah'a mahsustur. Ve cennetteki bu yere bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz. Salih amel yapanların ecri ne güzel. Ve görürsün ki arşın etrafında onu kuşatan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onların cennetliklerin aralarında hak ile hüküm verildi. Ve cennetlikler tarafından alemlerin Rabbine hamd olsun denildi. Mü'min Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 85 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha-mim. Bu kitabın indirilişi

Ondan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve onlardan sonra da başka fırkalar resullerini yalanladılar ve bütün ümmetler onları yakalamak için resullerine hücum ettiler. Hakkı batılla yok etmek için mücadele ettiler. Sonunda ben onları yakaladım. O zaman benim ikabım, cezam nasıl oldu? Ve işte böylece Rabbinin onların mutlaka ateş ehli olduğu sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi, devrin imamı, Rablerini hamd ile tesbih ederler ve ona iman ederler. Ve amenu olanlar için Allah'tan mağfiret dilerler. Rabbimiz, sen her şeyi rahmetle, rahmetinle ve ilimle, ilminle kuşattın. Böylece mürşidin önünde tövbe edenleri ve senin yoluna sırat-ı mustakime tabi olanları mağfiret et, günahlarını sevaba çevir. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onlara vaat ettiğin adın cennetlerine, onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru ve sen kimi izin günü seyyiatlerden, günahlardan korursan o zaman onlara rahmet etmiş olursun. Ve işte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. İnkar edenlere mutlaka nida edilir, seslenilir. Muhakkak ki Allah'ın gadabı sizin nefslerinize, birbirinize olan gadabınızdan daha büyüktür. İmana davet edildiğiniz zaman siz inkar ediyordunuz. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Böylece günahlarımızı itiraf ettik. Artık buradan çıkmaya bir yol var mı? Bu, sizin tek olan Allah'a çağrıldığınız zaman inkar etmeniz sebebiyledir. Ve ona Allah'a şirk koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm yüce ve büyük olan Allah'a aittir. O Allah'tır ki ayetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münib olandan, Allah'a yönelenden başkası tezekkür etmez, edemez. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a davet edin. Kafirler kerih görse de. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden, Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh, devrin imamının ruhunu ulaştırır. Onların bariz olduğu ortaya çıktığı gün, onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O gün mülk kimindir? Tek ve kahhar olan Allah'ındır. Bugün bütün nefsler, herkes kazandıkları sebebiyle cezalandırılır veya mükafatlandırılır. Karşılığı verilir. Bugün zulüm yoktur. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ve yaklaşan gün kıyamet günü konusunda onları uyar. O zaman kalpler korku ile hançerelere gelir, can boğaza gelir. Zalimler için yakın bir dost ve şefaati kabul edilir bir şefaatçi yoktur. Allah gözlerin hainliklerini ve sinelerin gizlediği şeyleri bilir. Ve Allah hak ile hükmeder. Ondan başka taptıkları bir şey hakkında hüküm veremezler. Muhakkak ki Allah, o en iyi işiten ve en iyi görendir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Onlar yeryüzünde kuvvet ve eserler bakımından kendilerinden daha üstündüler. Fakat Allah onları günahları sebebiyle aldı, öldürdü. Ve onlar için onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse olmadı. İşte bu onlara resuller ve yinelerle gelmiş olduğu halde inkar etmeleri sebebiyledir.

Böylece Allah onları yakaladı. Muhakkak ki o kuvvetlidir ve ikabı, cezası şiddetlidir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla, delil, mucize ve kitap ile gönderdik. Firavun'a ve Haman'a ve Karun'a gönderdik. Fakat onlar, yalanlayan bir büyücüdür dediler. Böylece onlara katımızdan hak ile geldiği zaman, Amenu olanların oğullarını kendileriyle beraber katledin, öldürün ve kadınlarını canlı bırakın dediler. Kafirlerin tuzağı, hilesi, dalaletten başka bir şey değildir. Ve Firavun dedi ki, bırakın beni Musa'yı öldüreyim ve o Rabbine dua etsin. Gerçekten ben onun sizin dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkmasından korkuyorum. Ve Hazreti Musa dedi ki, muhakkak ki ben hesap gününe inanmayan, kibirlenenlerin hepsinden senin de Rabbin olan Rabbime sığındım. Ve Firavun ailesinden imanını gizleyen mümin bir adam şöyle dedi. Bir adamı Rabbim Allah'tır demesinden dolayı mı öldüreceksiniz? Ve o Rabbinizden size beyineler, belgeler, deliller ile geldi. Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Ve eğer sadık, doğru söyleyen ise vaat ettiklerinin bir kısmı size isabet edecektir. Muhakkak ki Allah çok yalan söyleyen, haddi aşan kişiyi hidayete erdirmez. O adam dedi ki, ey kavmim, bugün mülk sizindir. Yeryüzünde kuvvetlisiniz. Ama Allah'ın şiddetli azabı bize geldiğinde bize kim yardım edecek? Firavun da şöyle dedi, size gösterdiğim şey sadece benim görüşümdür. Ve ben sizi irşat yolundan başkasına hidayet etmem, ulaştırmam. Ve Amenu olan adam şöyle dedi, ey kavmim, muhakkak ki ben Ahzab günü, fırkalara ayrılmışların günü gibi bir günün size gelmesinden korkuyorum. Nuh, Adin ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonraki kavimlerin durumu gibi. Ve Allah kulları için zulüm dilemez. Ve ey kavmim, muhakkak ki ben sizin için feryat gününden, kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız gün sizin için Allah'tan, Allah dostlarından bir koruyucu yoktur. Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Ve andolsun ki daha önce Yusuf aleyhisselam size beyineler, deliller ile geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız zail olmadı. Hatta o helak olduğu zaman ondan sonra Allah asla başka Resul beaz etmez, göndermez dediniz. Allah haddi aşan şüphecileri işte böyle dalalette bırakır. Onlar kendilerine bir sultan, bir delil gelmediği halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Gadab, Allah'ın ve amenü olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin indinde büyük oldu. Allah, bütün zorba mütekebbirlerin, kalbinin üzerini işte böyle tab eder, açılmamak üzere mühürler. Ve Firavun şöyle dedi, ey Haman, benim için yüksek bir kule inşa et. Umulur ki böylece sebeplere, hedeflere ulaşırım. Göklerin sebeplerine, yollarına ulaşırım. Böylece Musa'nın ilahına muttali olurum. Muhakkak ki ben onun yalancı olduğunu zannediyorum. Ve işte böylece Firavun'a kötü ameli süslendi. Ve böylece yoldan saptırıldı. Ve Firavun'un hilesi hüsrandan başka bir şey olmadı. Ve amenu olan adam şöyle dedi. Ey kavmim! Bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Ey kavmim! Bu dünya hayatı sadece geçici bir metadır, faydalanmadır. Ve muhakkak ki ahiret karar kılınacak, devamlı kalınacak yerdir. Kim seyyiat, şer, derecat düşürücü ameller işlerse mislinden daha fazla cezalandırılmaz. Kadınlardan veya erkeklerden kim amilus salihat
nefsi ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa işte onlar imanı artan müminlerdir. Onlar cennete konulacak ve orada hesapsız rızıklandırılacaktır. Ve ey kavmim! Benim için nasıl bir hal ki ben sizi kurtuluşa çağırıyorum ve siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkara ve hakkında ilmim olmayan bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ve ben sizi aziz ve gaffar olana, Allah'a çağırıyorum. Beni kendisine çağırdığınız şeyin bir hükmü yoktur. Onun, o putun, dünyada ve ahirette bir daveti, yetkisi de yoktur. Muhakkak ki bizim dönüşümüz Allah'adır. Ve muhakkak ki müsrifler, haddi aşanlar, onlar ateş ehlidir. Bundan sonra size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız, anlayacaksınız. Ve ben işimi Allah'a havale ederim, bırakırım. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Böylece Allah onların yaptığı hilelerin kötülüklerinden onu korudu. Ve Firavun ailesini azabın kötüsü kuşattı. O ateş ki sabah akşam ona arz olunurlar. Ve o saatin kıyametin vuku bulacağı gün, Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denir. Ve onlar ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar kibirlenenlere, gerçekten biz size tabi olduk. Şimdi siz ateşten nasibimizi bizden giderebilir misiniz derler. Kibirlenenler dedi ki, muhakkak ki biz hepimiz onun ateşin içindeyiz. Allah mutlaka kulları arasında hüküm vermiştir. Ve ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle dediler. Rabbinize dua edin. Azaptan bir günü bize hafifletsin. Cehennem bekçileri dediler ki, Resulleriniz size beyineler ile gelmediler mi? Evet dediler. Bekçiler, öyleyse siz dua edin. Siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece dalalettir, dalaletin içindedir. Muhakkak ki biz, Resullerimize ve amenu olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve dünya hayatında şahitlerin kaim olacağı, bulunacağı gün mutlaka yardım edeceğiz. Zalimlere mazeretlerin fayda vermeyeceği gün, lanet ve kötü yurt onlar içindir. Ve andolsun ki Musa'ya hidayet verdik. Ve Beni İsrail'i kitaba varis kıldık. Ulul elbab için hidayet ve zikir olarak. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve günahların için mağfiret dile. Akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinelerinde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Artık Allah'a sığın, muhakkak ki O en iyi işiten ve en iyi görendir. Göklerin ve yerin yaratılışı, insanın yaratılışından muhakkak ki daha büyüktür. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve kör ile basiret sahibi bir olmaz. Ve de ameni olup salih amel nefs tezkiyesi işleyenlerle kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Muhakkak ki hakkında şüphe olmayan o saat, kıyamet mutlaka gelecektir. Ve lakin insanların çoğu inanmazlar. Ve Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana kul olmaktan kibirlenenler muhakkak ki hakir ve zelil olarak cehenneme girecekler. O Allah ki size geceyi içinde sükun bulmanız için gündüzü de gösterici aydınlık kıldı. Muhakkak ki Allah insanlar üzerinde mutlaka fazıl sahibidir. Ve lakin insanların çoğu şükretmezler. İşte o Allah ki sizin Rabbinizdir. Her şeyi yaratandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz?
Allah'ın ayetlerini bilerek inatla inkar edenler işte böyle döndürülürler. O Allah ki yeryüzünü sizin için karar, yerleşme yeri kıldı ve semayı bina etti ve sizi tasvir etti, suret verdi. Sonra suretlerinizi ahsen kıldı, güzelleştirdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah mübarektir, yücedir. O haydır, hayatta olan, diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. De ki, muhakkak ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim. Bana Rabbimden beyineler, deliller geldiği için. Ve alemlerin Rabbine teslim olmakla ruhumu, vechimi, nefsimi ve irademi Allah'a teslim etmekle emrolundum. O ki sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan, rahim duvarına asılı bir damladan, embriyodan yarattı. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarır ki sizin en kuvvetli çağınıza ulaşmanız, daha sonra da yaşlanmanız için. Ve sizden bir kısmı ihtiyarlamadan önce vefat ettirilir, öldürülür. Ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için. Ve umulur ki siz böylece akıl edersiniz. Hayat veren de öldüren de O'dur. O bir işe hükmettiği, karar verdiği zaman ona sadece ol der. Ve O hemen olur. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi? Onlar nasıl döndürülüyorlar? Onlar kitabı ve resullerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanladılar. Fakat yakında bilecekler, öğrenecekler. Onlar boyunlarında halkalar ve zincirler olduğu halde sürüklenecekler. Onlar kaynar suya sokulacaklar. Sonra da ateşte tutuşturulacaklar, yakılacaklar. Sonra onlara sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede denir? Allah'tan başka. Cehennemdekiler de derler ki, onlar bizden saptılar, uzaklaştılar. Hayır, meğer biz daha önce hiçbir şeye tapmamışız. Allah kafirleri işte böyle dalalette bırakır. İşte bu sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve azmanız sebebiyledir. Ebediyen orada kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Artık kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötü. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Onlara vaat ettiklerimizin azabın bir kısmını sana gösteririz veya seni daha önce öldürürüz. Sonunda onlar bize döndürülecekler. Ve andolsun ki senden önce de resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık ve bir kısmını sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir resulün ayet getirmesi olamaz. Artık Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Ve batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. O Allah ki onun üzerine binin ve onun etinden yiyin diye sizin için hayvanlar var etti. Ve onda hayvanlarda sizin için menfaatler, faydalar vardır. Ve onun üzerinde gönüllerinizdeki hacetlere, gideceğiniz yerlere ulaşmanız için. Onların, hayvanların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve Allah size ayetlerini gösteriyor. Öyleyse Allah'ın hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz? Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu baksınlar? Ve onların çoğu kuvvet ve eserler bakımından yeryüzünde kendilerinden daha üstündüler. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara fayda vermedi. Onlara resulleri beyinelerle geldiği zaman yanlarındaki ilim sebebiyle şımardılar. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Bizim şiddetli azabımızı gördükleri zaman
Allah'a ve onun tekliğine iman ettik ve ona şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara bir fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkındaki gelip geçen sünneti, kanunu budur. Kafirler orada hüsrana uğradılar. Fussilet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. O, bilen bir kavim için ayetleri tafsil edilmiş, fasıl fasıl açıklanmış bir kitap olan Arapça Kur'an'dır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Fakat onların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar işitmezler. Ve dediler ki, bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı kalplerimizde idrak etmeyi önleyen ekinnet, kulaklarımızda işitmeyi engelleyen vakra ve seninle bizim aramızda bir perde var. Artık sen dilediğini yap. Muhakkak ki biz de dilediğimizi yapacak olanlarız. De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Öyleyse ona yönelin. Ona doğru istikamet alın ve ondan mağfiret dileyin. Ve müşriklerin vay haline. Onlar zekat vermezler. Ve onlar ahireti, ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını inkar edenlerdir. Muhakkak ki amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler, onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. De ki, gerçekten siz arzı iki günde halkedeni mi inkar ediyorsunuz? Ve ona eşler mi kılıyorsunuz? İşte o, alemlerin Rabbidir. Ve orada onun üzerinde sabit dağlar oluşturdu. Ve orayı bereketli kıldı. Orada arzda bulunanların besinlerini, rızıklarını, dileyenler için eşit olarak 4 günde takdir etti. Sonra duman halinde olan semaya yöneldi. Sonra da ona, semaya ve arza, isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de, isteyerek geldik dediler. Böylece onları 2 günde 7 kat gök olarak kaza etti, yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Eğer hala yüz çevirirlerse o takdirde de ki, Ad'ın ve Semud'un yıldırımı gibi bir yıldırımla sizi uyardım. Onlara önlerinden ve arkalarından, kendilerinden önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmamaları için Resuller geldiği zaman dediler ki, eğer Rabbimiz dileseydi mutlaka melekleri indirirdi. Bu sebeple gerçekten biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz. Fakat Ad'ın kavmi daha sonra yeryüzünde haksız yere kibirlendi. Ve dediler ki, kuvvet bakımından bizden daha güçlü kim vardır? Onları yaratan Allah'ın kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlü olduğunu görmediler mi? Ve ayetlerimizi bilerek inatla inkar ediyorlardı. Bunun üzerine dünya hayatında zillet azabını onlara tattırmamız için uğursuz günlerde onların üzerine şiddetli sesle gelen soğuk bir fırtına gönderdik. Ve ahiret azabı mutlaka daha çok rezil edicidir. Ve onlara yardım olunmaz. Ve Semud kavmine gelince, o zaman onları hidayete erdirdik. Buna rağmen hidayete karşı âmâ olmayı sevdiler, tercih ettiler. Bu sebeple kazanmış olduklarından dolayı onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakaladı. Ve âmenû olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kurtardık. Ve böylece onlar
takva sahibi olmuşlardı. Allah'ın düşmanları o gün ateşe haşrolunurlar. Böylece onlar, öncekiler ve sonrakiler bir araya getirilirler. Hatta ona ateşe geldikleri zaman yapmış oldukları şeylere onların gözleri, kulakları ve derileri, uzuvları hayat filmlerinde onların aleyhine şahitlik etti. Ve kendi ciltlerine, uzuvlarına, "Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?" dediler. Onlar da dediler ki, "Bizi her şeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürüleceksiniz. Kulaklarınızın, gözlerinizin ve cildinizin, uzuvlarınızın sizin aleyhinize şahitlik etmesinden, edeceğinden sakınmıyordunuz. Ve lakin yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz. Ve işte Rabbiniz hakkındaki sizin bu zannınız sizi helaka sürükledi. Böylece hüsrana düşenlerden oldunuz. Artık sabredebilirlerse bundan sonra ateş onların kalacakları yerdir. Ve eğer onlar affedilmek isterlerse onlar affedilecek olanlardan değillerdir. Onlara yakın arkadaşlar musallat ettik. Böylece önlerinde ve arkalarındakileri yaptıklarını ve yapacaklarını onlara süslediler. Cinlerden ve insanlardan onlardan önce gelmiş geçmiş ümmetlerin de üzerine azap sözü hak oldu. Muhakkak ki onlar hüsrana düşmüş olanlardır. Kafirler, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma süresi içinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip olursunuz dediler. Bundan sonra inkar edenlere mutlaka şiddetli azabı tattıracağız. Ve onları yaptıklarının en kötüsüyle mutlaka cezalandıracağız. İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bilerek inkar etmiş olmaları sebebiyle ceza olarak onlar için orada ebedilik yurdu vardır. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, insanlardan ve cinlerden bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağıda kalanlardan olsunlar. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olanlara, Allah'a yönelip dini ikame edenlere melekler inerler. Korkmayın ve mahzun olmayın ve vaad olunduğunuz cennetle sevinin derler. Biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır. Gafur, mağfiret eden ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah tarafından ziyafet, ikram olarak. Allah'a davet eden ve salih amel, nefs tasfiyesi yapan ve muhakkak ki ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Hasene iyilik ve seyyiye kötülük müsavi eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi samimi bir dost gibi olur. Ona kötülüğü iyilikle karşılama hasretine sabredenlerden ve hazzul azim en büyük haz sahiplerinden başkası ulaştırılmaz. Ama şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın. Muhakkak ki O en iyi işiten, en iyi bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece O'na, Allah'a kul olduysanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar hala kibirleniyorlarsa bilsinler ki, Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz O'nu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar. Ve O'nun ayetlerindendir ki, arzı gerçekten kurumuş görürsün. O'nun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona, arza hayat veren Allah, elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki O, her şeye kadirdir. Muhakkak ki, ayetlerimizde saptırma yapanlar, bize gizli kalmazlar.
Kıyamet günü ateşin içine konulanlar mı, yoksa bize emin olarak gelenler mi hayırlıdır? Dilediğinizi yapın. Muhakkak ki O, yaptıklarınızı en iyi görendir. Gerçekten onlar, kendilerine zikir, Kur'an geldiği zaman onu inkar ettiler. Ve muhakkak ki O, aziz, yüce ve şerefli bir kitaptır. Batıl, onun önünden ve arkasından ona ulaşamaz. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve Hamid, kendisine hamd edilen Allah tarafından indirilmiştir. Sana söylenen, senden öncekilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Muhakkak ki senin Rabbin, mağfiretin ve elim azabın sahibidir. Ve eğer onu, kitabı, yabancı dil bir Kur'an kılsaydık mutlaka, onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derlerdi. Araba yabancı dil mi? De ki, O ameni olanlar için hidayet ve şifadır. Ve mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür, şifa ve hidayet değildir. İşte onlara uzak bir yerden seslenilir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilaf ettiler. Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki onlar, ondan mutlaka şek ve şüphe içinde olanlardır. Kim salih amel nefs tezkiyesi işlerse, kendisi içindir. Ve kim kötülük yaparsa, o da onun aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullarına zulmedici değildir.

Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi.

0: Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Mutluluk eşittir tasavvuf. Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz.
1: Bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim. Buradan söyleyeceksiniz. Kalbinizden. Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya.
0: Orada Allah'ı tanırsınız. Önce ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. أنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle ihata eden bir sure var mıdır diye sual olundukta, bu sualin cevabı Vel-Asr suresidir. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin bütünü Vel-Asr suresinde münderiçtir. Münderecatında, içindekilerde bütün Kur'an-ı Kerim söz konusudur. Vel-Asr suresinin. Allah Teala buyuruyor ki Vel-Asr suresinde, Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm, Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri, asra yemin olsun ki, innel insane lefî hüsr, muhakkak ki insanlar hiç şüphesiz hüsrandadırlar, mutlaka hüsrandadırlar, muhakkak ki İnsanlar mutlaka hüsrandadırlar. Bütün insanlar doğduklarından itibaren hüsrandadırlar diyor Allah Teala. İllellezine aminu. Ama aminu olanlar Allah'a ulaşmayı dileyip de hak mümin olanlar hariç. İlla hariç ellezine aminu, onlar ki aminudurlar. Aminu olanlar hariç. Ve aminus salihati ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler, onlar da hariç. Nefs tezkiyesi yapanlar, yani mürşitlerine ulaşıp da tabiyetten sonra zikre başlayanlar, Allah'ın kalplerine gönderdiği rahmet fazla salavattan evvela %2 rahmet nuru, sonra da %98'e kadar ulaşacak olan fazıl nuru onların nefslerinin kalbini doldurmaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Bu nefsi ıslah eden bir ameldir. Amel-i salihat. Mürşide ulaşınca başlar. Ruh Allah'a ulaştığı zaman 22. basamakta Allah'a teslim olur. Bu noktada nefsin kalbinde nefs tezkiyesinin yarısı tamamlanır, aşılır. %51 nur birikimi gerçekleşir.
O kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman buraya kadar olan kesimi de Allah garanti etmiştir. Sonra ettevasa bil hak ve ettevasa bil sabr diyor Allah Teala ve sabrı tavsiye edenler. Burada fizik vücudun teslimi var, nefsin teslimi var, irşad olmak var ve iradeyi teslim etmek var. El-Asr suresi burada tamamlanıyor ve konumuzun tamamı dört devrede verilebilecek olan bir genişlik taşıyor. Kur'an-ı Kerim bütünüyle hangi surede anlatılmış, hangi sure bu kadar öz bir muhteva içerisinde bütünü verebiliyor? Sadece bu sure sevgili kardeşlerim. Başından Allah'a ulaşmayı amel olmaktan dilemekten başlayarak sabrı tavsiye edecek kadar sabrın mutlak sahibi olan bir noktaya ulaştırıyor kişiyi Allah-u Teala. Huzur namazının imamlarını Allah-u Teala talep ederken bu ifadeyi kullanıyor. Halk arasında bir söz vardır. Allah'la kul arasına kimse giremez. Allah Teala da tam aksini söylüyor. İnsanları hidayete erdirmek için imamlar tayin ettik diyor Secde 24'te. İnsanlardan ve cealna minhum eyyimeten insanlardan imamlar seçtik, tayin ettik diyor Allah Teala, kıldık diyor. Biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler de diyor. Erdirsinler diye. Yehdune bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diye. Lemma saberu, sabrın sahibi oldukları için, sabırlı oldukları için değil, sabrın sahibi oldukları için, sabrın son kademesi. Sabrın sahibi oldukları için ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte bu yakin hasıl etmek, hakkul yakin kademesinde, yakinin en ötesinde olan iradenin de teslimini içeriyor. Sabırlı olanlar değil, sabrın sahibi olanlar, ayetlere yakin hasıl edenler değil, bu yakinin en üst seviyesinde yakini gerçekleştirenler. Burada iradenin de teslimi yer alıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece Vel-Asr suresi tamamlanıyor. Bu açıklamada sizlere Vel-Asr suresinin İkinci kademesini anlatmak için huzurlarınızdayız. Birinci kademede Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bu sebeple ölü olan insanlara, onların mürşitlerine bakış açısında gözlerini Allah Teala'nın açtığını, kulaklarını açtığını, kalplerini açtığını,
irşat makamının söylediklerini işiten ve idrak eden insanlar olduklarını anlatmıştık. Böyle bir noktaya kişinin ulaşması Allah'a ulaşmayı dilediği anda gerçekleşir. Allah Teala o kişinin görme hassasının üzerindeki hicab-ı mestureyi, görme hassasının üzerindeki, yani basar hassasının üzerindeki gışaveti alır. Gışavet isimli engeli alır. Kişinin işitme hassasındaki mührü açar. Kişinin kalbindeki ekinleti alır. İşitme, idrak etme hassasının mührünü açar. Fuad'in mührünü açar. O kişinin gözlerinin üzerindeki görme uzvunun gözlerin üzerindeki hicab-ı mestureyi alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kalbindeki ekinneti alır. Böylece kişi gören, işiten ve bilen bir hüviyet kazanır. Nerede? Yedinci basamakta bu olay tamamlanır. Bu konumuzda bundan sonraki kademeyi önce özetleyelim. 14. basamağa kadar bir kesimi bu anlatımda sizlere aktaracağız inşallah. Allah Teala diyor ki öyle insanlardan bahsediyor ki onların kalbine ulaşırız diyor. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dileyen bir gerçek imanın sahibi olursa, yani hak mümin olursa, bu hak mümin olan kişiler için konuşuyor Allah Teala. Onların kalbine ulaşırım diyor. Buradaki kalbe ulaşma aynı zamanda kişinin kalbine hidayetin gelmesi manasına da geliyor. Yehdi kalbehu, ben o kalbe ulaşırım manasına giriyor. Allah Teala o kalbe ulaşırım diyor. Ama aynı zamanda yehdi kelimesi hidayet anlamında da kullanılıyor. Hüda kelimesinin muhtevası içindeki hidayet anlamında da o kişinin kalbine hidayeti yerleştiririz manasına da geliyor. İşte bu nokta sevgili kardeşlerim. 8. basamak. Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Sonra ne yapıyor Allah Teala? Sonra kalbimizi Allah'a çeviriyor. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde buyuruyor ki وَاُزْلِفَتُ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرِ بَيْتِ هَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ
evvabin hafiz. Cennet, takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur diyor Allah Teala. Yani hadi girin cennetten içeriye. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Hadi buyurun diyor Allah Teala. Ve kimler için olduğuna bakıyoruz. Kimlerinmiş bu cennet? Li kulli evvabin hafiz. Bütün evvab olanlar için. Evvab olanlar Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırıp ruhları Allah'ın zatında yok olanlar, ruhlarını meaba ulaştıranlar. Allah'ın zatı insanlara meab oluyor. Bu meaba kim ruhunu ulaştırırsa o kişi evvab hüviyetine girer. Li külli evvabin hafiz diyor Allah Teala. Hafiz olan da başların üzerinde devrin imamının ruhu bir muhafız olmuş olanlar. Kim mürşidine ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirebilirse o kişi hafiz olur. İşte bu insanlar sevgili kardeşlerim.

bu insanların kalbine Allah Teala kalplerini Allah'a çeviriyor. Bu kalpleri Allah'a çevrilen insanlar.

insanların kalbi normal standartlarda kapkaranlıktır ve Allah'a dönük değildir. İşte Allah Teala insanların kalplerini Allah'a çeviriyor. Burası 9. basamak. Allah Teala diyor ki onların kalpleri Allah'a çevrilir.

Böylece kalbin Allah'a çevrilmesinin bir sebebi olmalı diye düşünmemiz lazım. Kalbin Allah'a çevrilmesi demek, Allah-u Teala'dan zikir yaptığımızda gelecek olan rahmet, faz ve salavat isimli nurların göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşmasını sağlayacak olan imkanları Allah-u Teala bize temin ediyor. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz isimli, rahmetle salavat isimli nurlar kalbimize ulaşıyor. Kalbimize girebilmesi için kalbimizin Allah'a döndürülmesi lazım. İşte Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. Sonra ne yapıyor Allah Teala kalbimizi Allah'a çevirdikten sonra? Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi bu sualin cevabını veriyor bize. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil İslam diyor Allah Teala. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimin ruhunu Allah kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onların göğüslerini yarar diyor Allah Teala. Göğüslerini yarar, göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açar demektir bunun manası. Ve onların göğüslerini İslam'a, yani Allah'a teslim olmak için, teslim olmaya, Allah'a teslim olmak için açar. Öyleyse Allah'a teslim olmak, evvela ruhumuzun Allah'a teslim olmasıdır. Nefsimizin kalbinde %50'den fazla nur birikimi gerçekleşmeden ruhumuz Allah'a teslim olmaz. İşte bunun standardı içinde ruhumuzun Allah'a teslim olabilmesi, nefsimizin kalbine %49 fazıl, %2 rahmet girmesine bağımlıdır. Bu göğsümüzü Allah-u Teala'nın yarması ve göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması, Allah'ın bir hedefine dayalı, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimin ruhunu Allah kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü yarar. Onların göğsünü teslimi açar. Bu hidayettir. Allah Teala hidayetin birinci tarifini veriyor Ali İmran 73'te. İnnel hüda hüdallah diyor. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır diyor. Bakara 120'de veriyor. İnne hüdallahi huval hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde men yehdillahi fehüvel muhtet diyor Allah Teala. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer buyuruyor Allah Teala. İşte ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayeti ifade eder. Bu hidayete ulaşabilmek için nefsimizin kalbine evvela Allah Teala göğsümüzü yararak göğsümüzden kalbine bir yol açıyor. Açarsa ne olur? Kişi zikir yapar. Allah

İşte bu rahmet nurunun girmesi demek, Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başlamasının işaretidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi derhal harekete geçer. Hazreti Yusuf diyordu ki, ve ma uberru nefsi inne nefsi le emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. İşte Allah Teala'nın rahim esmasıyla tecelli etmesidir ki kişinin kalbine bunun bir remzi olan, işareti olan %2 rahmeti ulaştırıyor. Ve bu rahmetin kalbimize girmesi Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Allah Teala diyor ki, Allah kimin göğsünü yarıp da o kişinin kalbine nuru ulaştırmışsa, o kişinin kalbiyle, kalbi zikir sebebiyle kasiyet bağlamış olan insanların durumu aynı mıdır diyor. Hiç aynı olur mu? Kişi hem zikredecek hem de kalbi kararacak. Nasıl bir olay bu? Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse ve de zikrederse, bu kişinin zikretmesiyle zikretmemesi arasında fark yoktur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kalbine, göğsüne hiçbir zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı, rahmeti ve selavatı ulaşamaz. Mutlaka kişinin Allah'a ulaşmayı dilemiş olması lazım. Mutlaka o kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala'nın nur yolunu açması lazım. Evvela kalbe ulaşması, kalbi Allah'a çevirmesi ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açması lazım. İşte söylediğimiz minvar üzere bu işlevler tamamlandığı için bu noktaya gelmiş olan 10. basamağa gelmiş olan bir kişi, göğsünden kalbine yol açıldığı için zikir yaptığında, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiğinde Allah'ın katından gelen rahmetle fazl, iki nur gelir sadece bu noktada. O kişinin göğsüne gelir, göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşır ama kalbe fazıllar giremez. Kalp henüz buna müsait değildir. Sadece rahmet nuru girebilir. Bu da %2'yi geçemez. Allah'ın rahim esmasıyla tecelli etmeye başlamasının bir işaretidir. Kalbe %2 rahmet girmesi. Allah Teala demiş oluyor ki, ben bu kuluma rahim esmamla yardım gönderiyorum. Bu kişi zikir yapıyor ve onun kalbine rahmetimi ulaştırıyorum. Rahim esmamın ispatı olan rahmetimi. Kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ulaşıyor. Bu rahmet %2'yi bulduğu zaman o kişi huşu sahibi olur. Hadid suresi 12. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki 16. ayet-i kerime, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin indirdiği şeyle, yani nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Kişi zikir yapıyor, kişinin kalbine Allah'ın rahmeti giriyor ve bu rahmet %2.

zikri bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olursa ne olur? Huşu sahibi olursa sadece onlar, huşu sahibi olanlar Allah'tan mürşitlerini sorup bu konuda kesin bir bilgiyi, mürşitlerinin kim olduğunu Allah'tan mutlaka alırlar. Bunun için bizim Allah'tan sormamız gerekiyor mürşidimizin kim olduğunu. Hiç kimse bunu bilemez. Sadece Allah bilir kimin hangi çeşmeden su içeceğini, hangi mürşide tabi olacağını, hangi mürşidin o kişiye uygun olduğunu Allah bilir. Bu sebeple Allah'tan sormamız gerekiyor. İşte gelin bakalım beraberce Fatiha suresine. Ne diyordu Allah Teala Fatiha suresinde? Daha doğrusu biz Allah'a ne diyoruz? İyyâke na'budu diyoruz. Yalnız sana kul oluruz. Allah'tan başka kimseye kul olmayız diyoruz. Kulluk sadece Allah'ıdır. Allah'a kul olmak ve kişi Allah'a kul olmak için harekete geçmiş ve burada bu noktada o kişi zikir yapıyor ve Allah'ın katından gelen rahmetle faz nurları kalbe ulaşıyor. Ama yalnız rahmet nuru giriyor kalbe ve kişi %2 rahmet nuru tamamlandığı zaman huşu sahibi oluyor. Şimdi huşu sahibi olan bir insanın hangi hüviyette bir dizayna sahip olduğuna beraberce bakalım. Huşu sahibi olan kişi Allah ile olan ilişkisinde artık mürşidin isteyecek olan bir durumu hak eden kişidir. İşte Fatiha suresinde söylediğimiz İyyâke Nâbüdü'den sonra gelen İyyâke Nestaîn, yalnız senden istâne isteriz demek. İstâne, Allah'tan mürşidimizi istemek yetkisidir. İsteyebilmektir. Allah'tan mürşidini isteyen kişi Allah'tan istihane istiyor. İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz demek. Mürşidimizi yalnız sana sorarız, yalnız sen bize gösterebilirsin demek. Ve böyle bir şeyin muhtevasını görüyoruz. Allah'tan istihaneyi isteyen bizler, bu istianenin nasıl verileceğini Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinden anlayabiliyoruz. Vestainu bis sabr ve salatı innaha lekebiratun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, Allah'tan istihaneyi isteyin. Yalnız senden istihane isteriz sözünün tamamlandığı yer burası. Allah'tan istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için zor bir iş. İlla alel haşiin diyor ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar hariç. Huşu sahipleri Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel
Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala huşu sahipleri bu ayet-i kerimede. Öyleyse bu kişi kimdir? Bir, Allah'a inanıyor. Bu kişi kimdir? İki, Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşacağına inanıyor. Bu kişi kimdir? Üç, hayattayken insanın ruhunun Allah'a ulaşmasının farz olduğuna inanıyor. Dört, bu kişi huşu sahibi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse mutlaka Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına, Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanıyor. İşte bu dört vasfın sahibi olan kişi huşu sahibidir. Allah'ın verdiği sözü çok iyi biliyor kişi. Eğer bana ulaşmayı dilersen, ben senin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Garanti veriyor. İki ayet. Birisi Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala Allah dalalette olanları bırakır kendi hallerine. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah o kişilerin ruhlarını kendisine ulaştıracağını söylüyor. İşte bu insanlar mürşitlerini sormak yetkisinin sahipleri Allah-u Teala'dan ve hacet namazını kılıp soruyor kişi. Bu namazla Allah-u Teala'dan sorulacaktır. Sorulması farz mı? Allah-u Teala diyor ki, Alallahu kassus sebili, sebilleri, mürşitlerin makamlarını, bulundukları kesimi, mürşitleri tayin eden, mürşitlerin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde, Ya eyyühellezine amentekullâhe vebtegû ileyhil vesilet ediyor Allah Teala. Vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, bir defa daha amin olun. Allah'tan sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor Allah Teala. İşte bu vesileyi istemek hacet namazı kılmakla mümkündür. Ve ne olur istediğimiz zaman Allah Teala Fatiha suresinde bu konuya ışık tutmuş. İyyake nestaîn İhtina sıratel müstakim, bizi sıratı müstakime ulaştır. Sıratel lezine enam taleyhim. Ve böyle bir dizaynda o kişinin mürşidine ulaşması, hacet namazını kılmasına bağımlı. Allah mürşidini gösteriyor, kişi o mürşidine ulaşıyor ve tabi oluyor. Tabi olduğu zaman ne olur? Bu kişi Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alır. Birinci nimet, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. O kişinin ruhuna vücuttan ayrılmasını, Allah'a geri dönmesini emreder. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkar, vücuttan ayrılır. Devrin imamının ruhu da o kişinin başının üzerine yerleşir. Mümin 15. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine Allah'ın katından ruh gönderir diyor. Ve o ruh ona der ki, senin yevmit talakın geldi, ben Allah'ın katından gönderildim. Bu
devrin imamının ruhudur. Arşı tutan meleklerle daima beraberdir. Her tövbe merasiminde arşı tutan meleklerle beraberdir. İşte burada birinci işlem devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. Allah Teala bu konuda diyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve kalplerin içine iman yazılır. Kişilerin kalplerinin içine Allah'ın imanı yazdığını söylüyor Allah Teala. Başlarının üzerine de ruh gönderildiğini. Bu iki tane faktördür. Bundan sonra ne olur? O kişinin Allah bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 69 ve 70. ayetleri gereğince, Furkan 69'da cehenneme gidenlerden bahsediyor Allah Teala. Furkan 70'de de diyor ki ama kim Allah'a yönelirse ve tabiyetini gerçekleştirirse, nefs tezkiyesine başlayıp da imanı artan bir mümin olursa, biz onların seyyiatini hasenata çeviririz diyor Allah Teala. Günahların sevaba çevrilmesi. Ayrıca Allah Teala o güne kadar o kişiye her bir derecelik sevabına 10 katını verirken o günden itibaren bunu 100 katına çeviriyor. Ve daha sonra o kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkınca ikinci kattayken 200 kat oluyor. 3., 4., 5., 6., 7. katlarda 300, 400, 500, 600, 700 kata kadar ulaşıyor. İşte derecat açısından bu iki tane faktör kişiye Allah-u Teala tarafından hediye ediliyor. Mürşide tabiiyette bunlar Allah'ın her biri birer nimeti. Birinci nimet, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi. İkinci nimet, o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın imanı yazması. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Üçüncüsü, ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması devrin imamının emri üzerine. Ana dergaha ulaşıyor ve orada kısa bir eğitimden sonra ya da tecrübe kazandıktan sonra, bir talimatları aldıktan sonra Allah'a doğru seri sülük isimli bir yolculuğa başlayacak kişi. O kişinin nefs tezkiyesi yapması söz konusu. Bu noktada o insan zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrettiği zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur o kişinin göğsüne gelir, göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşır ve kalbinin içine artık rahmet nurları değil, fazıl nurları girmeye başlar. Bu öyle bir husustur ki, fazıl nurları %2 rahmetin ötesinde her %7 birikimde o kişinin ruhu ilk %7 fazıl birikiminde zemin kattan birinci kata çıkar. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci seferlerde 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşır. Bu, o kişinin nefsinin kalbinde Allah'ın zikriyle fazılların birikimine bağlıdır. Bu kişinin nefsi bu noktada nefs tezkiyesine başlıyor. Bu kişinin fizik vücudu afetlere karşı, nefsin afetlerine karşı güçleniyor. Nefsin kalbindeki fazıllar arttıkça güçleniyor. Fizik vücut da ona paralel olarak güçleniyor. O kişinin iradesi de güçleniyor. İrade
nefsin afetlerine karşı savaş veren müessese, o da güçleniyor. Ve böylece bu noktada kişi Allah-u Teala'dan bu saydığımız 7 tane nimeti alıyor. Allah-u Teala o güne kadar onun bir sevabına 10 katını verirken, bunu 100 katına ve yükseldikçe 700 katına kadar çıkartıyor. Bunların hepsi Allah-u Teala'nın nimetleri. İşte Vel-Asr suresinin ikinci bölümü mürşide ulaştığımız noktaya kadardır. Ve sadece mürşidine ulaşanlar bu 7 tane nimeti alabilirler. Onların dışındaki hiç kimse 7 tane nimeti alamaz Allah-u Teala'dan. Burası yolumuzun ikinci kademesi, Vel-Asr suresinin ikinci kademesi, mürşide ulaşıp tabiyet 14. basamakta başlar. 14. basamak, tabiyeti gerçekleştirdiğimiz an 14. basamaktayız. 7 tane nimet alırız ve vücudumuzdan ruhumuz ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Nefsimizin tezkiyesine her %7 nur kazanmasına paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru bir yolculuğa çıkmıştır. 7. defa %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Vel-Asr suresinin ikinci bölümü inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak bu ikinci bölümün sonunda sizlere inşallah veda ediyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Allah Teala hepinizin ama hepinizin mutlu olmasını ister sadece sevgili kardeşlerim. Allah'ın sizlerden, sizlerin mutluluğunun dışında bir talebi yoktur. Yalnız o kadar, sizlerin, hepinizin mutluluğu. İşte mutlu olmak insanlar için çok yanlış anlaşılan bir kavram. İnsanlar herhangi bir zevki yaşarlar. Ondan sonra o zevk biter, gene mutsuz dünyalarına geri dönerler. Ve ara sıra böyle bir takım zevkleri yaşadıkları için de ben zaten mutluyum derler. Sevgili kardeşlerim, hepimiz şunu hiç unutmamalıyız. Hepimiz ama hepimiz sadece birer mahlukuz. Yani Halık'ın, Allah-u Teala'nın yarattığı bir yaratık. O kadar sevgili kardeşlerim. Hepimiz birer yaratıkız. O bizi yaratmış. Allah bizleri yaratmış. Bu yaratma dizaynına baktığımız zaman Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde, yaratıkların içerisinde en üst seviyede yarattığının insan olduğunu görüyoruz. Melekler var, cinler var, insanlar var. Hayvanlar bu standardın aşağısında kalıyorlar. İnsanın yardımcısı olarak yaratılmışlar. İnsan için yaratılmışlar. Aslında melekler de, cinler de insan için yaratılmış. Ama melekler, insanlar ve cinler düşünebilen ve rasyonel bir dizayn içerisinde hareket edebilen varlıklar. Hayvanlar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Onlar hizmet ehli olarak var edilmiş. Suda yüzen balıklar, havada uçan kuşlar, yerler, gökler hep insan için yaratıldığı için içinde yaşayan bütün mahlukat da, göklerdeki kuşlar da, yerlerdeki, yerin içinde yaşayan mahluk da, yerin içinde yaşayan hayvanlar, mesela çoğunlukla yerin içinde kalan mesela yılanlar, bitkilerle geçinen toprak altı mahlukatı, hepsi bütün sebzeler, bütün meyveler, bütün ağaçlar, her şey sevgili kardeşlerim, göz alabildiğine uzanan şu ufukların bütün muhtevasına aldığı her şey insan için yaratılmış. Yani sizler için yaratılmış. Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizin mutluluğunuzdan başka sizlerden hiçbir şey istemiyor. Belki şimdi bana, peki bizden Allah Teala hiçbir şey istemiyor da bu namaz neyin nesi? Zekat neyin nesi? Bir de zikir diyorsun. Zikir
Allah Teala namaz kılmamızı da emretmiş, zikir yapmamızı da emretmiş, hacca gitmemizi de emretmiş. Öyleyse namaz kılmak bir angarya değil mi? Hayır değil sevgili kardeşlerim. Eğer bir gün Allah'ın yolunda olursanız, yani Allah'ın Kur'an'daki temel emrini yerine getirirseniz de Allah'a ulaşmayı dilerseniz, işte bu dileğinizin var olduğu noktadan itibaren Allah-u Teala'nın size mutluluğu yaşatmaya başladığını göreceksiniz. Bu mutluluğu anlatmak her seferinde bizim için ayrı bir zevk. Daha çok, daha çok, daha çok insanın mutluluğu öğrenmesi için, daha çok insanın mutluluğu yaşayabilmesi için sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne biçim bir şey bu mutluluk? Şimdi size hepinize soruyorum, mutlu musunuz? Çoğunuz şöyle bakacaksınız. Hayır, ben mutluluk ölçülerine herhalde ulaşamam. Genellikle huzursuz, sıkıntılı bir insanım. Böyle diyenler var aranızda. Bir de gerçekte mutsuz oldukları halde başka insanların kendilerinden çok daha fakir, çok daha kötü şartlar altında olduğunu görerek, biraz dünyalık sahibi olduklarını düşünerek biz mutluyuz diyenler de olabilir. Bu kendilerini başkalarına mukayese edip de onların evlerinde yiyecek ekmekleri bile yok. Ama bizim var. Öyleyse biz mutluyuz. Her ne kadar Allah-u Teala'nın emirlerini hiç yerine getirmiyorsak da, yasaklarını da her zaman çiğniyorsak da, belki de bu yasakları çiğnemek sebebiyle mutluyuz. Yani Allah'ın yasak ettiği içki içmek gibi bir takım yasak hüviyetteki şeyleri işleyerek mutlu olduklarını zanneden insanlar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir müessesesine bakalım beraberce. Nedir mutluluk? Mutluluk bir insanın uyum halinde olması durumunu ifade eder. İç dünyasında bir uyumu sağlaması lazım kişinin. Nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmesi gerek. Dış aleminde bir uyum halinde olması lazım. Başka insanlarla arasındaki kavgayı bitirmesi gerek. Allah ile olan ilişkilerinde bir uyum içerisinde olması lazım. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyette olması gerek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde konuya dikkatle bakalım. Ne görüyoruz? Allah ile olan ilişkilerimizde emirler cephesi var konunun. Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz, hacca gideceğiz, kelime-i şehadet getireceğiz. Hacca gitmek bir para işi. İmkanı müsait olan gidecek elbette. Ama diğerleri üzerimize farz. Hani sen demiştin ki diyebilirler bize bir kısım insanlar. Allah bizden başka bir şey istemiyormuş. Sadece mutluluğumuzu istiyormuş. Öyleyse bunlar ne? Bu namaz ne? Zikir ne? Oruç ne?
doğrusunu istersen bize bunlar biraz zor geliyor diyen kardeşlerimize sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, bizler yaratıkız. Yaratıcının bizlere mutluluğu sağlayacak olan emirlerini dikkate almadığımız sürece o zaman biz mutluluğu yaşayamayız. Allah ile olan ilişkilerde emirler ve nehiler. Emirler cephesine bakıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle zikir yapmak. Bir de bunun ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu kadar. Allah'ın bu 7 tane emrinin dışında konunun başlangıcı sadedinde bir şey yok. Emirler. İşte böyle bir dizayn. Emirlerin yerine getirilmesi ya da getirilmemesi söz konusu olan şey bu. Sevgili kardeşlerim, bana doğrusunu isterseniz namaz kılmak zor geliyor diyor birisi. Acaba o zor gelen şeyi Allah Teala sizin için neden farz emir olarak indiriyor, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz namaz kılmak sizin için zor bir husus olmaktan çıkacak, bir zevk haline gelecek. Acaba anlatabildim mi? Sadece ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştırmayı dileyenler için namaz kılmak bir zevktir. Allah onlar için namazı zevk haline getirir. Namaz kılarken hep Allah'ı düşünerek namaz kılarlar. Yani iblisin, yani şeytanların o anda namaz kıldıkları sürece onların kafasına negatif bir şeyler ulaştırarak onları sıkıntıya sokmalarını Allah engeller. Ne yapar? O insanla şeytanın arasına bir zırh koyar. Şeytanla insanın arasına Allah-u Teala'nın böyle bir zırh koyması olayı, bir engel koyması olayı hangi sebebe vabestedir? Hangi sebebe istinad eder? Allah'ın muradı, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutluluğu. Mutluluğumuzu kim engelliyor? Mutluluğumuzu engelleyen şeytandır. Şeytanlardır. Ve herkesin çevresinde mutlaka bir şeytan mevcuttur. Öyleyse bu şeytanın yapacağı bir tek şey vardır. O kişiyi mutsuz etmek. Öyleyse böyle bir mutsuzluk müessesesine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Kişinin mutsuz olmasının arkasında İblisin ona yaptığı negatif telkinler vardır. Hem de bunlar o kişiye söz geçirebilecek hüviyettedir. Bu telkinler daima negatiftir. Yani kişiyi o davranışı yaptıktan sonra mutlaka mutsuzluğa, huzursuzluğa götürür. Kişi
yanlış yaptığı için vicdan azabı çeker. Allah Teala tarafından ayrıca her hatasından sonra azap edilir. Her hatadan sonra azap mutlaka gelen bir müessesedir. Kişinin duyduğu pişmanlık da bu azapla paralel bir yapı gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya dikkatle bakın ki kişi şeytandan devamlı telkin alır. Aslında bu telkin bir emir hüviyetindedir. Neden? Çünkü başlangıçta bütün insanlar nefslerinde %100 afetler olarak doğarlar. Bu afetleri kontrol altına almadıkça, bir başka ifadeyle yok etmedikçe, yerine Allah'ın nurlarını ikame etmedikçe, yerine koymadıkça, onların yerini Allah'ın nurları almadıkça, o kişi şöyle bir yapının içindedir. Nefsi %100 afetlerle doludur ve bu afetler Allah neyi emretmişse mutlak olarak o emre karşı çıkarlar, o emri yapmak istemezler. Allah neyi yasaklamışsa gene bu afetler mutlak olarak Allah'ın yasak teklifiyle de işlemek isterler. Böyle bir yapınız var nefsinizde. Ruhunuz ise %100 hasletlerle donatılmıştır. Bu hasletler de Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemek istemezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte nefsinizin yapısı Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkacak bir özelliği ihata ettiği için, Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir hüviyet taşıdığı için, şeytan neyi emrederse nefsin talebi zaten odur. Yani Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak, şeytan da onu emreder. Veya Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yapmak, şeytan da onu emreder. Nefsinizin bütün afetleri de bu istikamete dizayn edilmiştir. Şeytanla, şeytanın talepleriyle nefsinizin talepleri aynı paraleldedir. Allah'ın talepleriyle ruhunuzun talepleri aynı paraleldedir. Ruhunuz ve nefsiniz iki düşman kardeş olarak sizinle beraberdir. Ama Allah Teala'nın denge unsuru, ruhunuz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidinize ulaştığınızda 14. basamakta sizden ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Burada nefsinizin kalbinde bu noktadan sonra Allah'ın nurları gelip yerleşmeye başlayacaktır. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kalbinize gelecektir. Bunlardan fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşmeye başlayacaktır. Başlangıçta %2 rahmetten sonra nefsinizin daimi zikre ulaştığı noktaya kadar nefsinizin kalbinde devamlı olarak fazıllar yerleşecektir. %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan bir bütünlüğe kavuşmanız Allah'ın hedefidir. Nefsinizin kalbine bu nurlar gelmeye başladığı zaman %2 rahmet geldiğinde ruhunuz sizinle beraber. Ama 14. basamakta mürşidinize ulaşıp da Allah'ın size gösterdiği, sizin için tayin ettiği mürşidinize, hacet namazını kılıp sorarak ulaştığınız mürşide sordukları zaman da zaten bütün bilmeceler çözülecek. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen bir hüviyet. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir hüviyette. Öyleyse bir denge var ortalıkta. Nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz %100 hasletlerle dolu. Öyleyse
eşit bir seviye üzerinde tartışacaklar ve bir tanesine karar verecek aklınız. Nefsin talebi ayrı olacak, ruhun talebi ayrı olacak ama aklınız bir tanesine karar verecek. Aklınız, yani size kumanda eden akıl, hangi alemde, hangi ortamda şuur kazanmışsa, o ortamın standartlarına uygun emirler verecektir. İşte sokaklarından çirkef akan bir dünya üzerinde Allah'ın bütün emirleri yasaklanmışsa, yasakların hepsine kapılar açılmışsa, o zaman aklınızın kabul ettiği talep elbette nefsin talepleri olacaktır. Ruhunuzun varlığına rağmen. Şimdi bu denge ne zamana kadar devam eder? Yani aslında nefsinizle ruhunuz dengede olarak yaratılmıştır. İkisi de %100 negatif ve pozitif olmak üzere %100 doludur. Aralarındaki çatışmanın neticesinde bir karar söz konusu olacaktır. Bu karar da genellikle nefsin istikametinde verilecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların davranışlarında nefsani konunun üstünlüğü bu sebebe dayalıdır. Aklın şuur kazandığı çevre, ortam, muhit, eğer yasakların herkes tarafından işlendiği, Allah'ın emirlerinin yapılmadığı bir ortamsa, akıl da normal standartlarda nefse dayalı emirler verecektir. Nefsin dediklerini kabul eder istikamette emirler verecektir. Buna rağmen bu bir dengedir. Yani aslında Allah'ın koyduğu güçler birbirine eşit kuvvettedir. Ama aklın taraf tutması söz konusudur. Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, ondan sonra da mürşidine ulaşır, tabi olur, o zaman ruh vücudundan ayrılacaktır. Ama o kişinin mutluluğu ruhunun vücudundan ayrıldığı noktada başlamayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlayacaktır. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah derhal o kişinin üzerinde tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin görmeyen gözlerinin, mürşidi tanımayan gözlerinin mürşidi tanımasını ifade eder. İrşat makamını irşat makamı olarak tanımaya başlar kişi. Onun söylediklerini hiç işitmeyen kulakları işitmeye, onun söylediklerinin manasına varmaya başlar. Onun söylediklerini kalbine indiren kişi, kalbinde onun söylediklerini değerlendirerek idrak eder. Görme, işitme ve idrak kasaları çalışmaya başlar kişinin pozitif istikamette. Artık irşat makamı onun için bir kıymettir. Ve de tabiyet gerçekleşir. Gören, işiten ve idrak eden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için tebligat mutlaka herkese yapılır. Bu dileğin sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala ona 7 tane furkan verir ve o kişi irşat makamını görmeyen, onu irşat makamı olarak görmeyen, söylediklerini hiç anlamayan ve idrak edemeyen bir kişiyken onu irşat makamı olarak görür, söylediklerini işitmeye, yani manasına varmaya ve kalbine indirdiği zaman da idrak etmeye başlar. Burası 7. basamaktır. Bu noktadan sonra kişi artık mutluluğa mutlak olarak adım atmıştır. Neden? Çünkü bu noktaya kadar şeytan devamlı o kişiye negatif şeyleri işlemesini telkin etmekteydi. Ve de o kişi de bu negatif şeyleri yapmaktaydı.
Allah-u Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emredilir. Yani Allah'ın söylediklerini inkar etmekle, Allah'ı inkar etmekle ve nefsinin hevasına yani ahbetlerine tabi olmakla emrolunur. Ama kimler? Şeytanın adımlarına tabi olanlar. İşte bir insanın şeytanın adımlarına tabi olduğu hüviyetten kurtulması nerede tecelli eder? Allah'a ulaşmayı dilediği noktada tecelli eder. Çünkü o noktada o kişi tağutun kuluyken insanların ve cin şeytanların, şeytan şeytanların ve insan şeytanların emrindeyken, onların tesirindeyken bir gün Allah'a ulaşmayı diler kişi. Allah'a ulaşmayı dileyince şeytanın kulu olmaktan kurtulur ve Allah'ın kulu olur. Şura suresinin, affedersiniz, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Onlar şeytanlara, tağuta kul olmaktan kurtuldular. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı diyor Allah-u Teala, benim kullarımı diyor, müjdele. Ne oldu? Sahabe tağuta kulken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a kul olmuşlar. İşte kim başlangıçta tağutun kuluysa, henüz Allah'a kul olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse, o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Ama kim Allah'ın kulu olmuşsa, Allah onun karşısına bir zırh çeker ve şeytan artık o kişiye hiçbir telkinde bulunamaz. Men eder Allah-u Teala bunu. Ve kişi nefsinin kalbindeki ruh ve nefs dengesi sebebiyle, yani nefs ve ruhun %50-%50 paylaştığı bir ortamda yaşadığı için ve Allah şeytanın nefs üzerindeki telkinlerini durdurduğu için ruhunun istikametinde davranmaya başlar ve artık mutluluğu yaşar kişi. Bu mutluluk 14. basamağa kadar böyle gider. Kişinin kalbine Allah ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişi zikir yaptığında Allah-u Teala'dan rahmet nurları gelir, kişinin kalbine girer. %2, o noktada kişi huşuya ulaşır ve mürşidini talep eder Allah-u Teala'dan. Allah mutlaka ona mürşidini gösterir ve o kişi tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyetini gerçekleştirince ne olur? Nefsin karşısında bir kale gibi duran ruh, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra üstelik de hüküm ferma olan ruh, vücuttan ayrılmıştır. Ayrıldığı için denge bozulmuştur. Nefsin afetlerinin hakimiyeti çok açık bir şekilde kendini gösterecektir. Ama nefse tesir edip de onu kötü şeyler yaptırmaya yönlendiren iblis olduğu için Allah-u Teala iblisin tesirini önlüyor. Önleyince nefsinize negatif bir talep dizaynı artık şeytandan gelemez oluyor. Gelemez olunca nefsinizdeki afetler söz konusu olmasına rağmen bu afetler hiçbir zaman size hükümran olamıyor. Ve Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlememeye çalışan, çok büyük ölçüleri başarabilen bir insan oluyorsunuz. Nefsinizin kalbinde henüz mürşidinize ulaştıktan sonra rahmet nurları %2 oluşmuştur. Fazıllar hiç yoktur.
tabiyetten sonra zikir yapıyorsunuz ve zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazla rahmetle salavat nurları kalbinize ulaşıyor ve iman kelimesinin etrafında fazıllar yerleşmeye başlıyor. Fazıllar sizi faziletli insan kılacak olan, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiili işlemek istemeyen bir hüviyet taşır. Nefsinizin kalbinde bu fazıllar olmasa da zaten şeytan size münkerle ve fuhuşla emredemeyeceği için zaten davranış biçimleriniz etrafınıza karşı güzel. Siz de iç dünyanızda huzurlusunuz. İçinizde bir savaş yok. Nefs ve ruh arasındaki savaş yok. Çünkü ruhunuz yok. Ama Allah-u Teala'nın sizlere verdiği iç huzuru, Allah'ın yardımı sizin mutlu bir insan olarak hayatınızı devam ettirmenizi, idame ettirmenizi sağlar. İdame etmesini sağlar hayatınızın. Ve Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri çok büyük ölçüde işlemeyen bir insan olursunuz. Allah'ın yardımı üzerinizde olduğu için, sizi dengeye getirecek olan ruhunuz sizden ayrıldığı için, bu Allah'ın yardımı, şeytanın size müdahale edememesi sebebiyle sizin mutluluğu yaşayabilmeniz ne zamana kadar devam eder? Nefsinizin kalbinde ilk %7 nur birikimi, fazıl birikimi tahakkuk ettiği zaman %2 rahmetten sonra ruhunuz birinci kata çıkacaktır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri sizi 7. gök katına ulaştıracaktır. Ruhunuzu, sizden ayrılan ruhunuz dergahta bir, ana dergahta bir eğitim devresi geçirdikten sonra Allah'ın katına, neticede de 7 tane aleme geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah size verdiği sözü yerine getirmiştir. Nefsinizin kalbinde bu noktada başlangıçtaki %2 rahmetten sonra 7 defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Yani nefsinizin kalbi %51 nurla dolmuştur. %100 olan karanlıklar %49'a düşmüştür. Şeytanın nefsinizin üzerindeki hakimiyeti de %100'den %49'a düşmüştür. Artık Allah-u Teala'nın sizi desteklemesi gerekmiyor. Çünkü denge artık iç dünyanızda kurulmuştur. Bu sebeple koruyucu kalkan, koruyucu faktör kalkar. İşte bu noktadan sonra şeytan insanların üzerine çok büyük bir şiddetle çullanır. Fena halde içerlemiştir. O kişi kendisinin kuluyken Allah-u Teala ya ulaşmayı dilediği için onun kulluğundan kurtulması, küfürden kurtulması, dalaletten kurtulması, hüsrandan kurtulması, şirkten kurtulması, şeytanın özellikle kulu olmaktan kurtulması şeytanı dile eder. Bunu hazmedemez. Ve de o kişiyi tekrar tuzağına düşürmek üzere etrafında fır döner. Bütün gayretiyle o kişiyi Allah'ın yolundan yeniden uzaklaştırmak için oyunlar, dümenler kurar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir nokta yeni bir denge noktasıdır. Artık ruhunuz Allah'tadır ama iç dünyanızda denge yeniden kurulmuştur. Nefsiniz artık vücudunuza yön verecektir. Nefsinizin kalbinde de başlangıçtaki denge ruhunuzla nefsiniz arasında nasıl bir denge varsa onun %1 fazlasıyla aynı denge bir defa daha kurulmuştur. Bu noktadan sonra Allah'a doğru ruhunuzun yaptığı yolculuk sona ermiştir. Ama sizin nefsinizin tezkiyesi olayı giderek daha çok zikirle artacaktır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den ötede artacaktır, artacaktır, artacaktır fazıllar. Ve siz
evvela ilk makamı geçeceksiniz. Velayetin ilk makamı olan fenafillah makamı. Sonra bekabillahı geçeceksiniz. Sonra zühd makamını geçeceksiniz. Ve neticede nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman siz o zamana kadar daimi zikre ulaşmış bir insan olacaksınız. Ne zaman ki zikriniz günün yarısını geçer, o noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %71'e kadar çıkacaktır. %71'de ne zaman siz günün yarısından daha fazla zikre başladıysanız, nefsinizin kalbindeki nurlar mutlaka %71'e ulaşmıştır. %71'e ulaşmış ama siz günün yarısından fazla zikredemiyorsunuz. Bu rakam hiçbir zaman %71'i aşmaz. Siz hiçbir zaman zahit olamazsınız. Ne zaman ki zikriniz günün yarısını aşar, o zaman %71'den öteye geçer. Bu nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman fizik vücudunuz nefsinizin kalbinde %19 afetler mevcut olmasına rağmen onları hiçe sayar, yok farz eder, dikkate almaz, kale almaz nefsinizin afetlerini ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye

Öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki şeytan her tarafta kol geziyor. Osmanlı devrindeyken dünyadaki en az suç işlenen ülke olan Osmanlı ülkeleri, Osmanlı yok edildikten sonra 28 tane ülke yetim kaldı. Osmanlı onların hakimleriydi, sahipleriydi ve onlara asla bir zarar gelmesine Osmanlı müsaade etmezdi. Ve Osmanlı'nın inkirazından sonra, çökmesinden sonra, yok edilmesinden sonra demek daha doğru, onlar yetim kaldılar. İşte sevgili kardeşlerim, Osmanlı'ya baktığımız zaman bu söylediğim daimi zikre ulaşma olayı, ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra daimi zikre mutlaka ulaşacaksınız. Bir gün ulaştığınız o daimi zikirde nefsinizin kalbi artık %100, %80, %98 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %100 nurlarla dolacaktır. Ve Allah'ın bütün emirlerini severek, isteyerek yerine getireceksiniz. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemeyeceksiniz o noktadan sonra. Bu sizin için kesintisiz bir mutluluktur. İç dünyanızda mutluluktur. Çünkü nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga sıfırlanmıştır. Çünkü artık nefsiniz yok. Nefsinizin kalbi %100 fazıllarla ve rahmetle dolduğu için, hasletlerin paraleli olan bu nesneler, bu nurlar, nefsinizin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek için can attığı, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir ortama sizi ulaştıracaktır. Burada kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Çünkü iç dünyanızdaki kavga tamamen sona ermiştir. Artık bir kavga yoktur. İç dünyanızın tamamı Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi istiyor. Yaptığınızda zaten bu oluyor. Bütün emirleri yerine getiriyorsunuz, yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Hem bütün emirleri yerine getirirken, hem de yasakları işlemediğiniz her noktada duyduğunuz şey sadece mutluluk oluyor, mutluluk oluyor, mutluluk oluyor. Böylece iç dünyanızda mutlusunuz. Neden mutlusunuz? Çünkü kavga bitti. Başlangıçta nefsiniz vardı, ruhunuz vardı. Biri pozitifleri, biri negatifleri ihata ediyordu. Ve aralarında devamlı olarak kavga vardı. Nefs, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacağı için, afetleri bunu icap ettirdiği için, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek istediği için, daima bunu yapmak isteyecekti. Ama bunun karşılığında aynı vücutta bir başka varlık daha var, ruh. O da Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyor. Yasak ettiklerini hiç işlemek istemiyor. Bu sebeple ruh Allah'tan aldığı emirler gereği emirlerinin yapılmasını ister. Nefse şeytanın aldığı emirler gereği, her ikisi de yapıları sebebiyle buna müsait olduğu cihetle birbirinin zıt şeyleri isteyeceklerdir. Bu sebeple aralarındaki kavga bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga olacaktır. Kesintisiz bir kavga hali. Bunun manası iç dünyanızda kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yoktur sevgili kardeşlerim. Orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. İşte bütün sıkıntıların, huzursuzlukların bittiği bir noktaya vardınız. İç dünyanızdaki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz artık birbiriyle savaş vermiyor. Ulul Albab makamındasınız. Nefsinizin bütün afetleri yok olmuş. Neden? Çünkü daimi zikirdesiniz. Daimi zikirde olunca Rabbani kapı yap açık. Allah'tan nur gelmesi de kesintisiz bir şekilde geliyor. Çünkü nefsinizin kalbine Allah

rahmetini, fazlını, merhametini, salavatını davet eden şey Allah'ın ismidir. Allah Teala veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila buyuruyor Müzemmil 8'de. Rabbinin ismiyle zikret. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikret diyor Allah Teala. Ve sonra da diyor ki ve Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, nefsinizin dizaynı Allah Teala'ya ulaşmak istikametindeki ruhunuzun gayretleriyle ters bir formda sizi daimi zikre kadar götüren bir yol takip etmenizin gereği çıkıyor ortaya. Bu yol Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmekle noktalanan bir mutluluk yoludur. Erenler yolu deyin, mutluluk yolu deyin, huzur yolu deyin. Bütün güzellikler Allah ile sizi yaratanla ilişki kurmanıza bağlı sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Daimi zikre ulaşan bir insanın durumuna dikkatle bakın. Bir, bu kişi daimi zikirdedir. Birinci özellik. İki, daimi zikirde olduğu için nefsinin kalbinde afet yerleşmesi mümkün değildir. Daimi zikir sebebiyle daima Allah'ın katından rahmetle fazla rahmetle salavat o kalbe akacak. Kalpte hiçbir karanlık bırakmayacaktır. Nefsin kalbinin içindeki iman kelimesinin etrafı bütün kalbi saracak kadar fazıllarla ve %2 rahmetle tamamen nefsin kalbini doldurmuştur. Bu şartlar altında bu kalbin bir daha kararması mümkün değildir. Daimi zikre ulaşan kişi ihlasa ulaştığı noktadan itibaren muhlisin olduğu noktadan itibaren bir kişi ise muhlis olduğu noktadan itibaren onun kalbinin yeniden kararması mümkün değildir. İblis de bunu açıkça söylüyor. Onların hepsini kendi kendime bağlayacağım. Pek azı hariç diyen iblis diyor ki senin muhlis kulların hariç diyor. Nefslerinin kalbini tamamen arındırmış olan ve böylece daimi zikrin sahibi birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. İkinci özellik. Allah mutlaka kalp gözünü açmış. Üçüncü özellik. Mutlaka kalp kulağını açmış. Dördüncü özellik. Bu kişi ehli tezekkür olmuş. Allah ile daima konuşuyor. Konuşma imkanı var. İşte Allah Teala bize böyle bir imkan bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki daima bizimle her noktada tezekkür ettiği için bize yapmamız lazım gelen her şeyi o yaptırdığı için biz ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu kadar büyük bir saadetin içine bizi yönlendirdiği için, ulaştırdığı için. Ömrü boyunca hamdimiz ve şükrümüz artarak devam edecektir. Biz ona hayranız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun azatsız kölesiyiz. Şu kainat üzerinde Allah'a en çok köle olan kimdir diye sorarsanız o biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun o en üst seviyedeki azatsız köleliği bu dünyadaki kainattaki en büyük mazhariyettir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte bu noktada o kişi daimi zikirde olacaktır muhakkak.
Yani nefsini de Allah'a teslim ettiği noktada daimi zikir olacaktır. Zikir yapmak Allah Teala'dan devamlı rahmet, faz ve salavat gelmesine sebebiyet verecektir. Bir insanın kalbine rahmet, faz ve salavat gelirken onun yaptığı işlem, zikir işlemi ona derecat kazandırır. Her saniye bir derecat değil, 700 derecat kazanır bu kişi. Devamlı kazandığı için bunu o kişi ehli tezekkürden sonra ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanır. Sonra bir de bir başka özelliği de vardır. Hikmet sahibidir. Ayetlere baktığında 28 basamaklık bir dizaynda o ayetin nereyi işaret ettiğini bir bakışta görür. Ve bir başka tarafı da vardır. Hakemlik veya hakimlik ettiği zaman Allah'tan sorarak kararlarını vermek mecburiyetinde olduğu için Allah'ın takdiriyle hükmeder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi aranızdan her kim diyorsa ki, acaba benden daha çok mutsuz bir insan var mı bu dünyada? Ben onlara sesleniyorum. Ey benim can kardeşlerim, canım kardeşlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? O kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz size? Diyoruz ki lütfen diyoruz Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutsuzluktan mutluluğa mutlaka çıkaracaktır. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ruhunu ulaştırmayı dilerse o ruhunu bana ulaştırmaz diyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Bakınız ayet-i kerime ne kadar açık. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu seçim insanların %90'ından fazlasını ihtiva eder. Ama diyor, ama onlardan her kim bana ulaşmayı dilerse ben sadece onları kendime ulaştırırım hem de mutlaka ulaştırırım diyor. Öyleyse bunun zorluğu nerede? Var mı bir zor tarafı? Var mı bunun başka bir izah tazı? Kim olduğunu hatırlayacaksınız bu sözlerin sahibinin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Başka sizden hiçbir talebi yoktur. Kendi mutluluğunuz sizin gayretinize bağlıdır. Siz kendi mutluluğunuzun mimarısınız. Dilerseniz ve bunun bedelini Allah-u Teala'ya öderseniz bir tek dilek bedel ödemenizde. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Ama buradan sadece dilinizle değil. Bu talep kalbinizden gelecek. Sakın oturanlar gibi olmayın. Ne demek istiyoruz? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o sefere çıkarken beraberinde onunla beraber olanlar arasında bir kısmı sahabeydi. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardı. Bir kısmı da tabi olmuş görünenlerdi. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında onlar iştirak etmediler. Ve zaferle geri döndüğünde de dediler ki biz aslında sefere çıkmayı çok istiyorduk. Ama buradaki meşgalelerimiz bizi oyaladı. Seninle beraber savaşa gelemedik. Ama bundan sonraki savaşlara mutlaka biz de iştirak edeceğiz. Mutlaka seninle beraber savaşa biz de katılacağız. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlar diyor sana kalplerin